Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Slide on all your nights like.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Sen, ben, bir masal şimdi. Uzak diyarlarda yaşanan

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Yeah. No,

0: Reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Yapı Kredi World'lular o

0: İlk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Reklam.

Bloomberg HT ekranlarından herkese mutlu sabahlar değerli izleyenler. Bugün 25 Mayıs Perşembe, Pazartesi. Ben Ela Arakgün. İlk söz başlıyor. İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin teslim edilmesi için Ankara Emniyetine başvurdu. Polis müdahalesiyle gerçekleşen tahliye işleminin ardından CHP Genel Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez'den ayrılırken yaptığı açıklamada, "Baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz," dedi. Özgür Özel daha sonra ekibi partililer ve destek amacıyla Genel Merkez'e giden vatandaşlarla mecliste yürüdü. Meclis önünde basın açıklaması yapan Özgür Özel, "Bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir," dedi. Merkez Bankası kredi büyümesindeki gelişmeleri dikkate alarak makro ihtiyati çerçevede sıkılaştırıcı yeni adımlar attı. Türkiye Büyük Millet Meclisi TCMB 23 Mayıs itibariyle 8 haftalık kredi büyümesi sınırlarını aşağı yönlü revize etti. Tüketiciler için ihtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme sınırı %4'ten %3'e, kredili mevduat hesaplarında büyüme sınırı %2'den %1'e çekildi. KOBİ'lere kullandırılan TL kredilerinde büyüme sınırı %5'ten %4,5'e, KOBİ dışı işletmeler için ise TL kredilerinde büyüme sınırı %3'ten %2'ye düşürüldü. Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru 22 Mayıs'ta tazelendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 22 Mayıs'a gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun yenilendiğini açıkladı. Bakan Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatta yıllar içinde istikrarlı yükseliş sergilediğini söyledi. Bakan Bolat, 1973'te ilk kez yıllık 1 milyar dolar, 1987'de ise ilk kez aylık 1 milyar dolar ihracat seviyesinin aşıldığını hatırlattı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Başkan Trump, müzakerelere katılan temsilcilerime zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim, dedi. Anlaşma sağlanıncaya kadar ABD'nin İran limanlarına dair deniz ablukasını sürdüreceğini belirten Trump, İran'ın herhangi bir nükleer silaha sahip olmasını kesinlikle engellemeyi amaçladığını vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah geliştirmeyi hedeflemediğini savunarak uluslararası topluma bu konuda güvence vermeye hazır olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın haklarından taviz vermeyeceğini de ifade etti. Diğer yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde Washington'ın ilk günlerden daha ağır sonuçlarla karşılaşabileceğini ileri sürdü.

0: Evet, haftanın ilk gününde başlıklarımızı sıraladık. Çok yoğun bir gündeminde olduğunu gördük. Gelin bir de piyasalara bakalım. Borsa İstanbul için bu hafta kısa bir hafta diyebiliriz. Geçen hafta 15 bin puan bandında açılan bir BIST endeksiyle karşı karşıya kalmıştık. Fakat CHP mutlak butlan kararının ardından perşembe günü seans bitişine yakın gelmesiyle beraber biz 13 bin puanları gördük. Cuma günü kapanışta 13.808 puandan kapandı ki aslında satış bir geri alım da vardı. %5'e yakın bir primle kapandığını BIST 100 endeksinin gördük. Bir diğer yandan alt sektörlere de göz gezdirmek lazım. Çünkü normalde bankacılık tarafında bir puan bazlı katkıyı görürken aslında bu haber sonrası perşembe ve cuma günü toparlanmasında sanayi tarafında %5'in de üzerinde bir puan bazlı katkının olduğunu gördük. Banka, sanayi, mali tarafta %3 hatta %5'lere varan bir primle Borsa İstanbul'un geçen haftayı kapattığını izliyoruz. Ulaştırma hizmetler tarafına bir de göz gezdirmek lazım. Orada da aynı pozitif etkinin katkı sağladığını izliyoruz. Hizmetler, turizm ve ulaştırma tarafında %4 ve %4'ü aşan pozitif bir katkının da alt endekslerde olduğunu gördük. Ve buradan bir de piyasaları değerlendirmek üzere Altan Aydın'ın söylemlerine gidelim. Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın yüksek faizin hisse senetleri üzerinde baskı yaratacağını söyledi. Bir kulak verelim.
1: Bundan sonraki süreç tabii aslında borsa yatırımcıları açısından özellikle butlan konusunun ortadan kalkması sebebiyle bir miktar bir rahatlama getirmiş olabilir. Fakat tabii bunun böyle 1-2 günlük fiyatlamayla değişmeyeceği önemli. Neden? Çünkü bizim için aslında önemli olan faiz ve enflasyonun gidişatı, yani bizim açımızdan borsa fiyatlaması veya işte hisse senetlerinin değerlemeleri açısından fiyatları belirlerken dayandığımız varsayımların altında bunlar yatıyor. Dolayısıyla bunlara dair oluşturabileceğimiz varsayımlar için hem döviz talebi önemli hem de faizin seviyesi önemli. Şu anda baktığınızda dövizde 2025'teki gibi bir talep ve en azından bir sıçrama görmedik. Daha kontrollü bir seyir izliyoruz. O tarafı sevindirici açıkçası. Fakat faizlerin yüksek seyri hisse senetleri üzerinde baskı yaratacaktır tabii ki. Ve bundan sonraki süreci bu perspektifte değerlendiriyoruz açıkçası. Çok kötümser olmamakla beraber bir süre bir bant hareketi beklediğimizi dile getirmek lazım. Ama tabii son özellikle %15'e varan satışların ardından bazı sektör ve şirketlerde alım fırsatı doğduğunu da belirtmekte fayda var. O yüzden burası muhtemelen bir süre daha dalgalı bir seyir izleyecek. Ama bayramın önü olması ve bayramın hemen sonrasında savaşın bitme ihtimalinin daha yükselmiş olması kısa vadede imserliğe bir tık daha yakın bir görüntüyü doğuruyor açıkçası. Onu da söylemek gerekir. Bundan sonraki süreçte siyasi tarafta butlan sonrasında seçim üzerinden yapılan tartışmaları takip edeceğiz. Bizim için aslında önemli olan konu o. Onun sonrasında da özellikle enflasyon ve faiz denklemini yakından izleyeceğiz. Şu anki görüntü henüz piyasaları çok korkutan bir görüntü yaratmıyor açıkçası. Her ne kadar bir miktar rezerv kullanılmış olsa da şu anda piyasaları çok ciddi şekilde tedirgin edecek bir fiyatlama veyahut bir panik yaratacak bir ortam yok.
0: Bir de içeride tahvil faizlerine bakmak lazım. Çünkü cuma günü sert bir yükselişe sahne olmuştu tahvil faizleri. CHP mutlak butlan kararının ardından sert bir yükselişte 2 yıllık tahviller karşımıza çıkmıştı. Şu an bakıldığında %44,24 seviyesinde 2 yıllık tahvil getirisi. 5 yıllık %40,22, 10 yıllık %36,14 seviyesinden işlem görüyor diyelim. İçeride Türkiye tahvilleri tabii burada içerideki karar süreciyle beraber hem Borsa İstanbul'da bir düşüş serisi varken hem de sert satışları görmüşken ardından tahvil faizlerinde 2 yıllıklarda özellikle sert bir yükselişin de olduğunu gördük. Bunun bir kalıcılığı olacak mı? Piyasalar bu süreci nasıl fiyatlayacak dediğimizde ise bizlere Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Paz'ı eşlik etmişti ve söylemlerine, yorumlarına biraz kulak verelim.
2: Bir yabancı fonun işte 50 milyar, 100 milyar vesaire burada pozisyonu olsa, bunu hani satmak istese, realize etmek, kapatmak istese onu karşılayabilecek derinlikte alıcı maalesef yok karşısında. O yüzden evet. Burada işler hani biraz daha böyle endeksten farklı çalışıyor. Bir de hani geçen sene Mart ayında yaşadığımız süreçte

0: yabancı yatırımcının çok fazla TL varlıklarda bir pozisyonu yoktu. Ve üstüne de yurt dışı piyasalar tam bir rally havasındaydı. Yani işte İran-İsrail vesaire savaşı yoktu. Gelişen piyasaların rally yaptığı, işte Brezilya'nın, Güney Kore'nin vesaire erken %200-%5 yükseldiği bir süreçteydik. Ve yabancı yatırımcının hani burada çok fazla bir pozisyonu da olmadığından realizasyonu da sınırlı oldu. Ama şimdi özellikle yılbaşından bu yana işte faiz indirim süreci, enflasyon, işte gelecek dönemde faiz indirim patikası vesaire, bunlar satın alındı ve ciddi şekilde carry trade tarafına, tahvil piyasasında yabancı yatırımcının pozisyonlandığını gördük. Şimdi o yüzden hem global tarafta işler daha karışık. Yani bir jeopolitik riskler işte sadece bizde değil, işte İngiltere'de tahvil faizleri finansal sistemi tehlikeye getirecek noktalara kadar yükseldi. Evet. Almanya'da bile 3'ün üzerinde, işte Japonya'da 30 yıldan bu yana ilk defa 10 yıllık tahvil faizi 4'ü aştı. Amerika'da 10 yıllık 4.60, işte 30 yıllıklar 5'i aştı. 6'lara kadar gelirse stres testine hangi kurumlar dayanabilir falan, bunların konuşulduğu, tartışıldığı bir yerde. Biz bir de hani kendimiz kaynaklı, yani dışarıdan bağımsız bir şekilde yaşadığımız bu süreç dahilinde yabancı yatırımcı tabii yani tahvil pozisyonunu olabildiğince azaltmaya çalışıyor. Tahvilde dediğim gibi yani dinamikler o pozisyonunu azaltmasına izin vermediği noktada, ki yabancı aslında birkaç haftadan beri de satıcı diye tahvil piyasasında, onu söylemem gerekiyor. Yani 42-43'ten 45-46'ya bileşik 2 yıllıkta böyle geldi. 10 yıllık 36'lar zaten bizim işte Cumhuriyet tarihimizin, yani 10 yıllık tahviller son 10-15 yıldan beri varsa en yüksek seviyeye tekabül ediyor. Zaten de buralara gelmişti. Ama buradan sonra hani ben piyasada eğer satamıyorsam kendimi hedge etmek adına işte gideyim bir CDS tarafında Türkiye riskini oradan kapatayım. İşte o da CDS risk priminin artmasına, yukarı gelmesine neden oluyor. Ya da işte döviz tarafında vesaire swap piyasasında dünden bu yana Londra'da yaşananlar, hani TL'ye evet, olan talebin arttığına. Çünkü yabancı yatırımcı döviz almak istediği zaman karşılığında TL bulması gerekiyor. O TL'yi de kendi bir şekilde sahip değilse piyasadan borçlanmaya ihtiyacı var. O da TL swap faizlerinin ciddi şekilde 50'nin üzerine gelmesi. Şimdi biraz sakinledi ama oranın da muhtemelen müdahil olunduğunu düşünüyorum, değerlendiriyorum. Dolayısıyla tahvil tarafında biraz daha sıkıntılı bir süreç var. Burada muhtemelen işte swap piyasasında getirecek olan düzenlemeler, Türkiye'deki kurumların Londra'ya TL likidite sağlamasına getirilebilecek işte kısıtlamalar vesaire, önceki döngülerde gördüğümüz benzer biçimde bu adımlar gelebilir diye düşünüyorum.
1: Tabii sadece içeride tahvil faizleri yükselmiyor. Baktığımızda küresel tahvil faizlerinin de arttığını gördük ve stratejistler bu konuda uyarıyor. İran savaşı bitse bile tahvil faizleri yüksek kalabilir konusunda bir çağrıda, uyarıda bulunuyorlar diyelim ve buradan paritelere geçelim. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif başlamış durumda fiyatlanıyor. Euro dolar çaprazı 1.1637 seviyesinde yatay pozitif işlem görmeye devam ediyor. Sterlin dolar tarafı 1.3476 seviyesinden fiyatlanırken dolar endeksi ise 99 seviyesinden işlem görüyor ki biz cuma günü kapanış sırasında baktığımızda 99,22 seviyelerinde olan bir endekse karşı karşıya kalmıştık. Tabii bunun altın üzerindeki etkilerini de konuşacağız diyelim, fakat buradan bir de Beyveri Danışmanlık Kurucusu Banu Kıvcı Tokal'ın söylemlerine gidelim. Çünkü kendisi yaşanan gelişmeler seçim takvimini etkilerse fiyatlaması görülebilir dedi.
2: Ekonomik ve piyasa dinamikleri anlamında önemli hale gelecek, ona bakmak lazım. Yani şunu kastediyorum, bu karardan sonra eğer bundan sonraki süreç sadece CHP'nin kendi denklemi olarak kalacaksa, kendi içerisindeki çatışmaları ve süreçleri olarak kalacaksa, o zaman çok fazla hani diğer dinamiklerde, bizim temel dinamiklerde etkili olmasını beklememek lazım. Ama yok, bütün bu gelişim genel siyasi platformu etkileyecek ve seçim takvimini etkileyecek bir şekilde gelişecekse ve yeni oluşumlara neden olacaksa, o zaman tabii ki çok etkili olacak. Mesela tekrar eğer dönersek hani Mart 2025 dönemine, orada en düşük seviyeler görüldü ama ondan sonra bir 3 ay böyle çok dar bir bantta, işte en üst tepesi %8 gibi bir yükselişte sıkışık bir borsa seyri gördük.
3: Zaten o zaman da yükseliş hareketi CHP ile ilgili davanın ertelenmesiyle başlamıştı. Evet. Trendi başlatan zaten oydu.
2: Aynen öyle. Hani borsada 3 ay aslında çok bir şey yapamadı. 4. ayda işte o karar öncesi en yüksek seviyesini görüp ondan sonra kendi yoluna devam etti. Şimdi burada da eğer biz genel siyasi ekseni, denklemi etkileyecek şekilde bir gelişim göreceksek, o zaman bir süre gerçekten hani sıkışık bir borsa seyri görmek bugünkü o ciddi yükselişin devamlarını çok beklememek lazım diye düşünüyorum.
1: Ve buradan küresel piyasalara bakalım. Bir de Avrupa borsasını kontrol etmek lazım. Çünkü şu an pozitif karşılayan, kapanışı pozitif olan bir Avrupa borsası karşımızda. Londra FTSE, Paris CAC, Frankfurt DAX ve İtalya FTSE tarafında %1,5'lara varan bir primin olduğunu gördük. Tabii bu da küresel piyasalarda etkili para politikalarından kaynaklı diyebiliriz. Bir de ABD tarafına göz gezdirmek lazım. ABD tarafında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la bir müzakere olabilir ve olumlu sonuçlanabilir adımının ve söylemlerinin ardından pozitif bir fiyatlamanın da ABD borsalarının kapanışında gözüktüğünü izliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki baş ekonomi danışmanı Kevin Hassett de şu an açıklamalarda bulunmuştu ve petrol fiyatları düşerse, Körfez'deki savaş sonlanırsa faiz indirimi gelebilir açıklamasında bulundu ki hatırlamak lazım BofA, Goldman Sachs, Morgan Stanley tarafından indirimlerin FED cephesinde masadan kalktığı ve bir diğer yandansa artış bu sene içerisinde gelebilir açıklamalarını görmüştük ki Avrupa Merkez Bankası için de Bloomberg'ün bir anketi vardı ve kendileri ankette bu yıl içerisinde iki tane faiz artışı gelebilir dedi. Tabii bu analizler Hürmüz'ün hala kapalı olmasından ve enerji fiyatlarının yüksek seyretmesinden kaynaklı o konjektürü baz alarak yayınlanıyor. Bir diğer yandan eğer bir müzakere olursa Trump'ın 60 günlük ateşkes sürecinde bir olumlu sonuç gelirse böylelikle Hassett'te faiz indirimi FED cephesinden gelebilir dedi. Bir de vadeli tarafa bakmak lazım. Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 vadelilerde Nasdaq öncülüğünde %1,40'lara varan bir primin olduğunu gördük. Tabii küresel cephede faizlerin arttığını konuşuyorduk. ABD tahvil faizleri de çok yüksek seviyelere gelmiş durumda. BofA fon yöneticileri anketi geçtiğimiz hafta raporunu yayınladığında normalde 2 yıllıklarda yüksek bir seyirin olabileceğini anket tarafındaki katılımcılar söylemiş. 30 yıllıklarda %62'si 6'lara varabilecek bir tahvil faizi olabilir açıklamasında bulunmuştu. Diğer geri kalan kısımsa %4'te bir düşüş yaşanabilir. Bu denli bir tahribat bu savaş sonuç bırakmayacak demişti. Şu an bakıldığında 2 yıllıklarda bir yükseliş varken 4.12 onlarda 10 yıllık 4.55.78 ve 30 yıllık 5.06.41 seviyesinden işlem görüyor diyelim. Ve buradan bir diğer haberimize gidelim. ABD Başkanı Donald Trump İran'la müzakere sürecinin hala devam ettiğini belirterek müzakerelere katılan temsilcilerime zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim dedi. Bir izleyelim.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma konusunda temsilcilerine acele etmemelerini söylediğini açıkladı. Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda İran'la müzakerelerin düzenli ve yapıcı şekilde ilerlediğini belirtti. Anlaşma imzalanana kadar yaptırımlar tam kuvvetiyle devam edecek dedi. Trump bir gün önce ise İran'la anlaşmanın kısa süre içinde açıklanabileceğini söylemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil çok sayıda liderle barış sürecini görüştüğünü belirtmişti.
5: Nihai hale getirilmesi gereken bir anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'yla da çok iyi bir görüşme yaptım. Anlaşmanın son yönleri ve detayları görüşülüyor ve kısa süre içinde açıklanacak. Anlaşmanın diğer birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı da açılacak.
4: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da müzakerelerde büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi. En önemli hedef İran'ın nükleer silaha sahip olmaması dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'la İran'ın nükleer silaha sahip olmaması ve nükleer tesislerinin devre dışı bırakılması konusunda mutabık olduklarını açıkladı. Trump, Lübnan dahil tüm cephelerde İsrail'in kendini savunma hakkını destekledi dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise dünyaya nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız açıklaması yaptı. İran lideri Hamaney'in danışmanı da Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin ulusal güvenliği sağlamak için İran'ın yasal hakkı olduğunu savundu. Bunun Körfez'deki 50 yıllık güvensizliği sona erdirdiğini söyledi. İran basınında potansiyel anlaşma taslağının maddelerine dair iddialar paylaşıldı. İddialar arasında petrol yaptırımlarının geçici olarak askıya alınması, Lübnan dahil cephelerde çatışmaların durması, Hürmüz'den geçecek gemi sayısının 30 gün içinde savaş öncesine dönmesi ve ablukanın 30 gün içinde kaldırılması yer alıyor. Nükleer konusundaki müzakereler içinse 60 günlük bir süre belirleneceği ileri sürüldü.
6: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
5: Biz geçen haftada Bitcoin nezdinde bir düşüş görmüştük ki Bitcoin'de biz 82 bin dolarlar seviyesini son 2 haftada yaşamıştık. Şu an geri çekilmeyle beraber 77 bin dolar seviyesinden işlem görüyor. Tabii barış umudu kripto paralara da yansıdı. Hem Ethereum hem de burada Bitcoin tarafında bir yükselişin olduğunu gördük ki altcoin'ler aslında farklı bir fiyatlamayla ayrışırken şu an Ripple tarafı da Bitcoin ve Ethereum'daki yatay pozitif fiyatlamaya eşlik ediyor. Fakat Bitcoin tarafında yatay negatif bir fiyatlanmanın hakim olduğunu görüyoruz. Evet, fiyatlamaları ekranlarınıza getirdik. İlk sözde kısa bir ara diyelim. Aranın ardından konuklarımızla ve gazetelerle kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: Bloomberg ET Radyo.

Evet, ABD-İran barış umudunun ardından pozitif fiyatlamaları ekranlarınıza getirmiştik. Hem küresel hem içeri tarafta. Şimdi bir de gazetelere göz gezdirmek lazım. İlk sayfamız Habertürk.com'dan geliyor. E-ticareti ikinci el katlandı başlığı bizlere eşlik ediyor. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre yenilenmiş ve ikinci el ürün satışını kapsayan sürdürülebilir e-ticaret kapsamında 2024'te 9,8 milyar lira olan satış hacmi geçen yıl 21,8 milyar liraya ulaştı. Evet, e-ticaret haberinin ardından bir de ekonomi gazetesine göz gezdirmek lazım. Bavul ticareti başlığı bizi karşılıyor. Çok da aslında geleneksel bir ticareti, fakat burada bir dönemin kapandığını başlık bizlere gösteriyor. Şimdi bakıldığında ağırlıklı Rusya pazarı olmak üzere uzun yıllar Türkiye'nin döviz kazandıran alternatif ihracat kanallarından biri olan bavul ticareti bitme noktasına geldi. Yener Karadeniz'in kaleme aldığı haberin detaylarına baktığımızda pandemi döneminde tüm dünyanın kapalı olması sebebiyle tarihi dip seviyelerine gerileyen ticaret ikinci en büyük çöküşünü bu yılın ilk çeyreğinde yaşamış bulundu. Geçen yılın Ocak-Mart döneminde 248 milyon dolar seviyesine gerçekleşen ihracat yönlü bavul ticareti bu yıl %32 düşüşle 169 milyon dolara gerilemiş bulunmakta. Ve buradan bir de piyasalardaki açıklamalara gitmek lazım. Hürriyet gazetesinin ekonomi manşetleri bizleri karşılıyor şimdi de. Riskli mükellefler için etkin teminat geliyor başlığı atılmış. Neşe Karanfil'in kaleminden gelen haberi detayları aktaralım sizlere. Türkiye Büyük Millet Meclisi geçen cuma günü sunulan yeni torba yasa teklifiyle akaryakıt sektöründe yüksek riskli mükellefler bakımından daha güçlü ve etkin bir teminat mekanizması kuruluyor. Akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi riskli piyasalarda faaliyet gösteren mükelleflerden vergi tahsilat güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Tabi bu süreçle beraber de kayıt dışılığın azalması sektör temsilcilerinin nezdinde bir adım olarak okunabilir. Detaylara bakıldığında ise burada aslında yükselişlerde teminatlarda 102 katı yerine 5 katlık bir teminat verilmesi amaçlanıyor bu adımla beraber. Bu da küçük girecek sektöre şirketler nezdinde biraz zorluk yaratabilir başlıkları yer alıyor. Ve buradan Sabah gazetesine bir göz atmak lazım. Ekonomi sayfasına, ekonomi finans sayfasına bakıldığında bizleri yeni hedef 100 milyar dolar başlığı karşılamış bulunmakta. BES ve OKS dahil toplam fon büyüklüğünün 5,6 trilyon liraya ulaştığını söyleyen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, hedefimiz daha önce 50 milyar dolar, ardından 100 milyar dolar sözleri yeni çıtayı belirledi. Ve bir de Milliyet'e göz gezdirmek lazım. Burada da Çinlilerle ilgili bir başlık, bir de gündemimizi kurcalıyor diyebiliriz. Burada dikkatleri çekti. Çinliler duvarı aştı başlığı bizi karşılıyor. Çinli elektrik araç üreticileri kendilerine konulan yüksek vergi duvarına rağmen Avrupa'da %15'e varan rekor pazar payına ulaştı. Avrupalı markaların son dönemde açıkladıkları işbirlikleriyle bu payın artabileceği konuşuluyor. Haberin detaylarında yer alıyor diyebiliriz. Ve son başlığımıza geçelim buradan. Cumhuriyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasına göz gezdirmek lazım. Sendikaya baraj tartışması başlığı son manşetlerimizde bizi karşıladı. Toplu sözleşme yasası görüşülürken küçük sendika tartışması yeniden alevlendi. Mustafa Çakır'ın kaleme aldığı haberin detaylarına bakıldığında milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zamlarını belirleyen toplu sözleşme sürecini düzenleyen 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme yasasına değişiklik hazırlıkları sürerken tartışmalı başlıklar yeniden gündeme alındı deniyor ve Soma'da madencilerin isyanı büyüyor detayı da haberin içerisinde yer aldığını sizlere

0: söyleyebiliriz. Evet, piyasalar, gazeteler derken bir de piyasalardaki son verileri değerlendirmek üzere konuğumuz bizlere bu sabah saatinde eşlik ediyor. Bizlere Berna Seher Özdemir Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı eşlik ediyor. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba Lara, hoş bulduk.
0: Şimdi çok pozitif bir piyasayla karşı karşıya kaldık, evet. Berna Hanım, ama tabii küresel tarafta bu pozitifliği konuşmak lazım. Çünkü içeride CHP mutlak mutlak kararıyla beraber perşembe seans sonuna doğru sert satışların olduğunu gözlemlemiştik ve cuma sabah saatinde bu devam etti. Ardından satışlar telafilerle geri çekilmeye başladı. Bir diğer taraftan küresel tarafa bakıldığında ise şimdi ABD haber ajanslarına bakıldığında ABD ile İran arasında 60 günlük bir ateşkes süreci oluşabilir başlığıysa biraz barış umutlarını yeşertti diyebiliriz. Bu süreçte hem Asya hem Avrupa hem de Amerika tarafında pozitif bir seyrin de olduğunu gördük. Peki siz bu haber akışını nasıl yorumluyorsunuz ve sizce kalıcı bir barış umuduyla beraber piyasalarda bu yükselişin ardından daha normal fiyatlamalarla karşı karşıya kalabilir miyiz?
1: Evet.
0: Pazartesi'ye güzel bir pozitif yeşille başlamak küresel tarafta aslında yorumlanmaya değer oldu.
1: Evet. Gerçekten güzel haber akışıyla başlıyoruz. Geçtiğimiz haftayı da yine çalkantılı satış baskısı, evet, altında geçirdiğimiz için bu hafta birazcık tabii yüreklere de su serpecek görünüyor. Gelen haber akışı 60 günlük yine bu ateşkesin uzayacağına yönelik ama kalıcı bir ateşkes anlamında da aslında umut vaat ediyor. Çin görüşmesinden sonra, Trump'ın Çin seyahatinden sonra zaten bir miktar daha ılımlı mesajların da İran konusunda gelmeye başladığını görmüştük. Ve baktığımız zaman hani burada her ne kadar İran her zaman bu açıklamalara sonrasında katılmayarak aksi bir açıklama yapsa da bu sefer İran tarafından da çok aksi bir açıklamanın olmadığını görüyoruz. En azından nükleer çalışmalar anlamında teminat veriyor dünyaya, küresel bütün piyasalara diyelim.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bugüne bunun olumluluğuyla petrol fiyatlarının gerilemesiyle başladık ama tabii yani sürer öyle olur demek için de yine erken, çünkü somut bir şey olmadığı sürece her zaman bu risk faktörü çalışmaya devam edecek.
0: Şimdi bakıldığında şu an son dakikalarımızda yer alıyor. Fiyatlamalarda zaten yer vermiştik. Altının onsu %1,2 artışta 4562 doları gördü. Gümüş tarafında %3'e varan bir artış vardı ve Bitcoin tarafında da %1'e yaklaşan bir artışın da olduğunu son dakikalarımıza görüyoruz. Yani piyasalara yansıyan bir pozitif haber akışı var. Belki de piyasalar en küçük bir umut yeşertesini bile şu an ihtiyaç duyarak fiyatlıyor diyebiliriz. Küresel tarafta ekonomistlerin söylemlerine bakıldığında savaş bitse bile tahvil faizi yüksek kalabilir açıklamaları gelmeye devam ediyor. Peki siz aynı kanıda mısınız? Bir tahribat yaratır mı bu yükselişler sizce?
1: Evet, ve süreçte aslında beklendiğinden daha da uzadı. Hala daha da aslında bir sonucu yok.
0: Trump 2-3 hafta diyordu. 3. ayın içerisinde
1: İçine
0: zaten
1: geldik.
0: Bitirmeye de yakınız diyebiliriz Berna Hanım.
1: Evet, evet, ve bunun telafisi büyük bir ihtimalle de bizim açımızdan özellikle uzun sürecek. Çünkü yani hem cari açık tarafında bakıyoruz hem enflasyon tarafında bakıyoruz bozulmalara. Bu böyle devam ettiği sürece, ki inşallah hani etmeyecektir diye umudumuz o yönde, ama ederse de faizlerdeki yükseliş eğilimi hem yurt içinde hem de global anlamda yüksek enerji fiyatları ve onun dolaylı etkileri nedeniyle devam edecek, ki merkez bankaları bu raddede zaten artık faiz arttırımları konusunda da zaten bu seçeneğin masada olduğunu söylüyorlar. Ve bundan sonraki süreç içinde özellikle İran Savaşı'nın sona ermesine işaret ediyorlar.
0: Şimdi BOFO anketine bakıldığında geçtiğimiz hafta aslında dikkat çeken bir anketti. %62 katılımcıların %62'si ABD 30 yıllık tahvil faizinin %6'ya gelebileceğini öngördü. Geri kalansa %4'te kalabilir dedi. Şu anda 5.06 seviyesinden fiyatlandığını tahvil faizinin 30 yıllıklarda görüyoruz. Peki siz bu %62 gibi mi düşünüyorsunuz? %6'lara varabilecek bir riskle karşı karşıya kalındı mı ABD tahvil faizi?
1: Yani FED'den gelen açıklamalar aslında hani %2 olan hedefin enflasyon anlamında şu anda hani 3.8'ler civarında, çok da uzun vadede, orta ve uzun vadede bozulmayacağı yönünde. Ancak tabii hani bu sürecin de ne kadar süreceğini tahmin etmek çok zor olduğu için bundan sonraki süreçte devam etmesi durumunda en azından faiz indirimleri konusunda, genişlemeci para politikası konusunda davranamayacağını, onun da bu belirsizlikler karşısında ya da telafi çabası karşısında bu belirsizlik bittiğinde hareket etmesiyle işte faizleri ya sabit tutacağını ya da ileriki dönemde 2027 için konuşuyorum ya da 28 için enflasyondaki gidişata bakarak da yükseltebileceğini işaret ediyor. Ama orada da artık bir dezenflasyon sürecinden bahsetmek mümkün.

0: mümkün değil. Faiz indirimleri beklentilerinden söz etmek mümkün değil. Bunun yanı sıra tabii işte ekonomilere etki etmesi anlamında zaten borçlanma maliyetlerinde yükseliyor olması faiz yükselişini tekrar destekleyen, kendi içeriğinde besleyen bir konu. Dolayısıyla borçlanma maliyetleri bütçe açıkları nedeniyle ya da işte piyasalara müdahaleler anlamında, daha doğrusu destekleme amaçlı mali teşvikler anlamında, desteklemek anlamında kullanıldığında daha fazla borçlanma maliyeti yaratıyor. Dolayısıyla buradaki faiz yükselişinin altıları olmasa da yüksek seyredeceğini söylemek çok mümkün.
1: Şimdi tabii siz faiz indirimi olmayabilir söyleminde bulunmuşsunuz. Fakat burada Kevin Hassett çok farklı bir söylemde karşı karşıya geldi. Bakıldığında şimdi ekonomi baş danışmanı Kevin Hassett'e bakıldığında, Trump'ın baş danışmanı, petrol fiyatları düşerse faiz indirimi gelebilir açıklamasında bulundu. Yani sizce fiyatlar şu an 100 dolarında altına inmiş durumda. Tabii umut yeşertesinden kaynaklı ateşkese dair. Bir indirim bu sene içerisinde gelebilir mi? Çünkü küresel tarafta bakıldığında üretici fiyat endekslerinde büyük bir yükseliş dalgasının olduğunu son zamanlarda rakamlardan gördük ki savaşın da etkisi bu konuda büyük bir etken olarak masada barınıyor. Bir diğer taraftan Bloomberg anketi de ECB için bu sene iki tane faiz artışı öngördü. Morgan Stanley, Goldman Sachs tarafındaki raporlara bakıldığında Fed tarafından ise birçok raporda artık indirim beklentinin ötelendiğine dair de haber akışlarını görüyoruz. Sizce petrol fiyatları düşerse, bu umut yeşertesi devam ederse bir indirim refleksi Fed tarafından gelebilir mi? Evet. Yoksa çok mu yüksek bir hayal olarak görüyorsunuz
0: evet,
1: bunu?
0: Evet, başkan değişikliği de oldu. Tabii Trump'ın danışmanının söylediği keza ona bir paralel hareket edip etmeme durumu da söz konusu. Zaten bu da tedirgin ediyor aslında Fed'in kendi içeriğinde bundan sonra verecek kararları. Dolayısıyla bir tane belki faiz indirimi, her şeyin gerçekten güzel, iyi olması durumunda petrol fiyatlarının düşmesi ve işte enflasyonun orada artık bundan sonraki süreçte hep düşmeye devam etmesi gibi bir senaryoda evet. 2026 sonuna kadar fiyatlanabilir. Zaten hala daha da çok hani göz ardı edilmiyor. Ama Avrupa Merkez Bankası tarafında bu süreç özellikle işte enerji fiyatlarının yüksek seyri, o da çok ithalatçı olduğu için fazlasıyla etkili olacak. Siz 2 dediniz, 3 arttırım bekleyenler de var, 25 bas puanlık biliyorsunuz. Dolayısıyla burada verdiği hasar daha büyük aslında. Aynı şekilde biz de belki bir süre işte enflasyonun evet. bu yüksek seyrini dolaylı olarak da, sadece enerji fiyatları değil artık onun dolaylı etkileri anlamında da yaşamaya başladığımız zaman bu sıkıntı olacak ki geldiğimizde bayram sonrası hemen enflasyon rakamı göreceğiz. Burada çok hani bir tık ılımlı bir görüntü
1: İçeride, değil mi?
0: Varsa da 1.59 seviyesinde yine de enflasyonun yüksek seyrettiğini, 32.50'lerde, 33'lerde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu durumda birazcık artık faiz indirimleri için umutlanmak zor olacak açıkçası.
1: Hem küresel hem de içeride bu konuda bir umudun olması için daha farklı adımların da atılması gerektiğinden bahsediyorsunuz. Bir diğer taraftansa bu hafta aslında Avrupa ve küresel tarafta önemli verilerin de geldiğini görüyoruz. Tabii biz bayram sebebiyle kapalı olacağımızı söyleyelim izleyicilerimizde. 1,5 günlük bir Borsa İstanbul'da işlem varken salı günü saatler 12 civarında 1'e yakınken işlemler kapanacak. Sizlere aktaralım bunu hafta sonuna kadar. Bakıldığında abi Amerika tarafında ise perşembe günü biz kapalı çekirdek PC verisi gelecek ve Fed'in önce enflasyon göstergelerinden birisi olacak. Tabii buradaki rakamlar da küresel piyasalar nezdinde önem arz ediyor diyebiliriz. Şimdi Kevin Warsh geçtiğimiz hafta göreve geldi. Trump'ın başkan adayıydı ve Powell'la arası çok sürtüşmeli bir şekilde ilerliyordu Trump'ın. Kevin Warsh'un gelmesiyle beraber size nasıl bir politika değişimi yaşanacak? Warsh, ABD Senatosu'nda yaptığı sunumda bağımsızlık mesajı vermişti. Peki gerçekten bu mesajın altını doldurabilecek mi sizce?
0: Evet, zaten ilk toplantılar o anlamda da çok fazla gözetilecek. Dolayısıyla eğer bağımsız davranabilme yeteneğini eğer Fed tarafında kaybetmezlerse ve kararlar bu yönde gelirse tabii ki olumlu olacak. Ancak tabii risk faktörü olarak orada da faiz indirimleri beklentilerini çok fazla dillendirildiğini, hele petrol düşerse daha fazla dillendirileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda da Fed'in yine enflasyonu gözeterek veri odaklı ama bence üslubunu bozmadan ve aynı şekilde devam etme olasılığının da yüksek olduğunu düşünüyorum şahsen.
1: Şimdi bir de içeri tarafı konuşmak lazım. Bakıldığında bayramdan sonraki hafta bizim için enflasyon rakamının geleceği, hatta bir diğer yandansa Merkez Bankası'nın faiz kararının yaklaştığı bir haftaya da giriş yapıyor olabiliriz. Bu süreçte tabii ikinci enflasyon raporu sunumu büyük bir önem arz ediyordu. Burada verilen değişimler ve sözlü yönlendirmelerde piyasalarda çokça konuşulmuştu. Sizin de yorumlarınızı ekranlarımızda almıştık. Gelebilecek enflasyon rakamı piyasaları nedenle etkileyecektir. Savaşın etkisini enflasyon rakamında görecek miyiz ve sizce bu süreçte ve CHP mutlak mutlant kararını da göz önüne aldığımızda bu hafta piyasaları nasıl bir düzen bekliyor?
0: Evet. Şimdi enflasyon tarafından başlarsak zaten işte aylık enflasyonun 1.50'nin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz şu anda. Baktığımız zaman da bu hala daha yüksek enflasyonun ve faizlerdeki yükseliş hareketini de destekleyici bir neden. Merkez Bankası'nın işte daha önceki toplantıda faiz arttırmadığını, bu İran'la ilgili sürecin bir miktar daha geçici olarak oralarda PPK özetlerinde olsun, enflasyon raporunda olsun özetlere girdiğini gördük. Bu durumda Merkez Bankası bekle gör politikasıyla Haziran'ı getirmiş oldu ama Haziran'da tabii geçtiğimiz hafta bunu konuşsak çok daha farklı bir işte Perşembe Cuma farklı bir şekilde konuşabilecekken şu anda bir miktar daha başka tarafta yurt içi siyasi tarafta da bir hareketlenme olduğunu evet. görüyoruz. Denklemde bilinmeyenlerin artması birazcık piyasaları ve yatırımcıları açıkçası tedirgin ediyor. Ama bu tarafa baktığımızda da eğer siyasi anlamda yaşanabilecek olumsuzluklar daha fazla kötü bir duruma evrilmeyecekse, CHP'nin kendi içinde yaşayabileceği bir mesele olarak kalacaksa bundan sonra gördüğümüz süreç, piyasalar anlamında söylüyorum hı hı. bunu, tabii ki birazcık daha yatırımcılar hani fiyatlamayı yurt dışına bakarak yapmaya devam edecekler. Yurt içi tarafta hani bir erken seçimin olması ki mümkün müdür? İşte belki bir buçuk sene sonra bir erken seçim söz konusu olabilir ama çok erken de bir durumun olmaması yine piyasalar nezdinde de hani belirsizlikler anlamında bir miktar daha fiyatlamalara yansımayacak ya da göz ardı edebilecek bir neden diyebiliriz. Ama ABD savaşı yani ABD-İran savaşı ve petrol fiyatlarının seyri direkt olarak petrol ithalatçısı olarak bizi çok etkilediği için biz burada tabii ki ona odaklı hareket etmeyi sürdürüyoruz. Eğer bu gelişme olumlu bir şekilde yansırsa da Türkiye anlamında olumlu olacak. Zaten hani bu yurt içi siyasi tarafa baktığımız zaman eski fiyatlamalara CDS'lerin en azından gelmediğini evet. görüyoruz.
1: Bu sabah saatinde 250 bas puanda olan bir 5 yıllık CDS rakamıyla
0: evet,
1: karşı
0: karşıyayız. Evet bunları 300'lerin üzerinde 350'lere yaklaşan şekilde görüyorduk geçtiğimiz evet. senelerde bu siyasi riskler olduğu zaman ya da işte yurt dışında ticaret anlaşmalarının dile geldiği zaman ama şu anda baktığımız yer CDS'ler anlamında da bizim çok fazla riski bu anlamda fiyatlamadığımızı gösteriyor. Dolayısıyla biz yurt dışında tamamıyla şu anda ABD-İran korelasyonla çok fazla göz önünde bulunduruyoruz ve ona göre hareket ediyoruz.
1: O korelasyona bakıldığında sabah programın girişinde başlıklarda değinmiştik. Pezeşkian yani İran Cumhurbaşkanı tarafından dünyaya nükleer güvence verildiğini hı hı. gördük söylemlerde ve nükleer silah gelişimi hedeflemediğinin altını çizdi. Bu konuda bir güvence verdi. Trump ise yüksek montanlı söylemlerini ara ara devam etti. Süreç bizim lehimize, işte biz kazanabiliriz açıklamalarında bulunmuştu. Tabii içeri tarafa bu denli söylemlerin de yansımasını fiyatlamalardan izleyeceğiz diyelim Berna Hanım. Bir diğer taraftan da Bloomberg'un yıl sonu enflasyon anketine bakıldığında %30'ların karar verildiği görüldü ekonomistler nezdinde. İkinci enflasyon raporu sunumunda Merkez Bankası'nın ara hedefi %24, yıl sonu tahmini ise %26 oldu. Peki siz hangi tarafta kalıyorsunuz yıl sonu enflasyon beklentiniz?
0: Evet 30'un altına inmesi artık birazcık zor görünüyor. Burayı da yani maalesef ki 2-3 aylık bir dönemi savaş nedeniyle petrol fiyatlarının yüksek seyri nedeniyle kaybetmiş durumdayız. Dezenflasyon sürecinin devamı anlamında aynı noktayı yakalamak zaman alacak. Dolayısıyla bir miktar daha bundan sonraki süreçte hı hı. enflasyonun gerilemekte zorlandığını da görebiliriz. Ve 30'ların altı da zor görünüyor. 26 üst bu hedefini de yani 3 puan belki normalize anlamında, standart sapma anlamında söyleyebiliriz. 29'lar 30'lar aslında Merkez Bankası'nda şu anda gördüğü noktalar çok anormal bir enflasyon beklentisi değil yıl sonu için. Ama petrol fiyatlarında hızlı bir gerileme, kalıcı bir gerileme olduğu takdirde de yıl sonuna olmasa da daha sonra dezenflasyon sürecinin devamından ve faiz indirimlerinin devamından bahsetmek mümkün olacak. Bu da piyasalara moral verecek bir neden olacak bizim için.
1: Şimdi 11 Haziran'da Merkez Bankası

0: Mayıs'ın Haziran ayı faiz kararı gelecek. Tabii Mayıs ayında ara verilmişti. Böyle bir karar gelmemişti. İzleyicilerimiz aktaralım, takvim nezdinde bakıldığında 9 toplantıya indirilmişti. Bu süreçte JP Morgan CHP mutlak mutlak kararının ardından yayınladığı bir raporda TCMB 11 Haziran'dan önce faiz artırabilir ve %40'a getirebilir dedi. Gecelik fonlama sürecine haftalık repo faizi gelebilir açıklamasında bulundu. Peki siz bu açıklamaya katılıyor musunuz? Böyle bir adım bekliyor musunuz?
1: Evet, son enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın açıklamaları da yani sonuçta 40'tan fonlamanın belki de çok uzun olmayacağına yönelik bir beklenti de yarattı. Dolayısıyla bundan sonraki süreç anlamında baktığımız zaman Merkez Bankası'nın özellikle faiz artırımları savaşın ateşkesin olmaması, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, ondan sonra eğer yurt içi siyasi gündemdeki bu hareketlilik devam ederse rezervlerin durumu çok fazla etkileyebilecek nedenler arasında. Ama olayların biraz önce denklemi tam tersine döndüğü noktada da biz başka bir konudan bahsetmeye başlıyoruz ki bu durum belki de geçen hafta işte mutlak mutlak kararının ardından yazılan bu yabancı raporları da yine Haziran ayındaki Merkez Bankası toplantısında ters çıkarır nitelikte olabilir. Çünkü Merkez Bankası bekleyip görecekti. Çok büyük bir farklılık olmazsa ve savaşın sonuna doğru gerçekten bir işaret alınırsa yine bekleyip görecek. Ama bence 40 olması da çok fazla piyasaları olumsuz yönde etkileyecek bir neden olmaz. Hatta belki çok daha piyasalar ve özellikle dolar TL tarafı için daha güvenli bir algı da yaratabilir. Çünkü böylelikle 40'tan fonladığı sürece 40 olsa dahi zaten şu anda da 40'tan fonladığı için çok büyük bir değişiklik olmayacak ama çok büyük olumsuzluk yaşandığı takdirde tekrar gecelik borç verme faiz oranı bu sefer 43 seviyesine çıkacağı için Merkez Bankası'nın o konuda elini rahatlatacak.
0: Peki Berna Hanım, son olarak varlık sınıfları itibariyle portföy alokasyonuna bakıldığında riskli ve yüksek riskli ve ihtiyatlı olarak nasıl oluştururdunuz bu mevcut konjonktür göz önüne alındığında?
1: Evet, yani baktığımızda biraz önce de konuştuğumuz gibi çok büyük risk ortamına rağmen o olumsuz seviyeleri CDS'ler anlamında fiyatlamıyoruz. Borsa tarafında da çok fiyatladığımızı söyleyemem. Ama tahvil tarafı çok enteresan. Yani tahvili çok sıkı bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Tahvildeki yükseliş eğilimi gerçekten bir olumsuzluğa da işaret ediyor. Bu ay sizin de muhakkak yayınlarınızda ele alıyorsunuzdur. Hazinenin borçlanmasının da kendi planladığından az olması aslında çok dikkat çekiciydi. Bir taraftan hem işte küresel anlamda tahvil faizlerinin yükselişinden bahsediyoruz. Hem de içeride de borçlanmaların artık çok daha sıkıntılı demeyelim ama yüksek faizden hazinenin borç vermede imtina ettiğini görüyoruz. Yani o da geçici gördüğü için belki. Ama bunların hepsine tabii dikkatle bundan sonraki datalar anlamında kollamamız gereken nedenler olarak bir tarafa koyabiliriz. Dolayısıyla hani 14.000 15.000 aralığında diyelim Borsa İstanbul'un bu hareketlerini yatırımcıların değerlendirdiğini görüyoruz. Evet, bir ateşkes olması durumunda piyasanın çok iştahlı olduğunu söyleyebiliriz. Hala daha yılbaşından beri 2.2 milyar dolarlık bir yabancının hisse senedi alımı tarafında kaldığını görüyoruz. Hani çıkışlar yaşansa da şu anda bu korunuyor. Dolayısıyla şu anda eğer bir olumlu haber akışı küresel anlamda ateşkes anlamında olumlu etki ederse global piyasalara bundan biz de fayda göreceğiz demektir.
0: Peki. Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum.
0: İyi bayramlar dileyelim. Çok sağ olun. Size de iyi bayramlar. Evet değerli izleyenler, ilk sözde burada bir haberimize gidelim. Bloomberg HT anketine göre Mayıs'ta enflasyonun aylık bazda %1,59, yıllık bazda %32,50 artması bekleniyor. Yıl sonu için ise %29'luk bir beklenti var. Bir kulak verelim.
2: Bloomberg HT'nin Mayıs ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 13 kurumun medyan beklentisi Mayıs'ta enflasyonun aylık %1,59 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Mayıs'ta yıllık enflasyonun da %32,50 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için ise beklenti %29 oldu. Mayıs'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1,40 olurken, en yüksek beklenti %2,50 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Mayıs için en yüksek enflasyon tahmini %33,60 olurken en düşük tahmin %32,20 seviyesine işaret etti.

Öte yandan anket katılımcıları 2026 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29 olurken, ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31 olurken, en düşük tahmin %27.5 seviyesine işaret etti. Nisan ayında TÜFE aylık bazda %4.18, yıllık bazda ise %32.37 artış kaydetmişti.

0: Evet, bir de BloombergHT.com'daki öne çıkan haberlere bakmak lazım. Çünkü sabah saatlerinde aktardık, küresel piyasalarda pozitif bir algının olduğunu gördük. Bu süreçte tabii ki ABD-İran savaşındaki yüksek montanlı söylemler devam ederken hem Trump hem de Pezeşkiyan tarafından gelen mesajlardan kaynaklı olduğunu sizlere aktarabiliriz. Hemen o detaylara bakalım. Trump'tan İran mesajı geldi ve zaman bizim lehimizde açıklamasında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ülkesinin nükleer silah geliştirmeyi hedeflemediğini belirterek uluslararası topluma bu konuda güvence vermeye hazır olduklarını söyledi.
1: Reklam.
2: Olmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik, medeniyettir.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de vakıf katılım mobi şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel

0: Tarih.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: En iyi çalışanlar, en

0: kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: yemeği hak eder. Soğa, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
1: Soğa. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Omega Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan eşlik edecek bana. Murat, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, günaydın. İyi yayınlar.
0: Şimdi yurt içi açısından siyasi gerilimin arttığı, piyasalardaki dengelerin farklılaştığı, beklentilerin bir miktar daha bozulduğu bir ortamla karşı karşıyayız. Özellikle cuma günü itibariyle resmi gazetede zorunlu karşılıklarla ilgili gelen düzenlemeyle beraber kredi büyümesine ilişkin sınırların aşağı çekilmesi, Merkez Bankası'nın bu anlamda aldığı önlemlerin bir çerçevesi üzerine konuşulmayı hak ediyor. Dolayısıyla bir parça bunun üzerine konuşuruz. Bir, ikincisi özellikle global tarafa baktığımızda ise içeride risk iştahının biraz daha tartışmalı olduğu ortamda yurt dışındaysa bayağı olumlu bir hava atmosfer var. Özellikle Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzlaşmaya yakın olduğuna dair açıklaması, benzer şekilde İran cephesinden de gelen nispeten uzlaşmanın biraz daha kolaylaşmış olabileceği yönündeki açıklamalarla beraber bu sabah saatlerinde petrol fiyatlarının çok sert aşağı geldiğini görüyoruz. %6 Amerikan tipi ham petrol aşağıda, $90.88 geldi. Brent petrol ise %5.6 aşağıda, $97.75 kadar gerileme yaşandığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında genel olarak yurt dışında risk iştahının biraz daha yukarıda olduğu bir ortam. Asya piyasalarına da baktığımızda Nikkei endeksini örneğin %3 kadar yukarıda görüyoruz. Shenzhen endeksinde %1.2 kadar primle seans devam ediyor. Altın bir parça değer kazanıyor. Dolayısıyla genel anlamda bakınca hakikaten piyasa biraz daha savaşın bitişine dönük beklentileri fiyatlamaya başlamış görünüyor. Euro dolar çaprazı da 1.1644'lere doğru kaymış görünüyor. Dolayısıyla iki ana mesaj, iki ana tartışma alanı. Birisi içerideki risk iştahının siyasi gerilim üzerinden bir miktar farklılaşmasını, diğer taraftansa global cephe biraz daha fazla olumluya doğru kayışı ön plana çıkartıyor. Bizde sadece bugün ve yarın yarım gün seans olacak. Dolayısıyla aslında bunlardan hangisi ne kadar baskın temaya dönüşür? Biraz bunların üzerine değerlendirme yapmak lazım. Sonuç itibariyle önce Murat bir döneyim. Özellikle yurt dışındaki bu risk iştahının artışıyla başlayalım. Türkiye'yi daha geniş konuşuruz, zamanımız var. Dolayısıyla öncelikle bu petrol fiyatının aşağı gelişi, risk iştahının yükselişi teması bizi nereye kadar taşıyabilir? Daha önce de gördük benzerini, çok kalıcı olmadı. Bu sefer daha yakın olabilir miyiz?
1: Evet, şimdi sen de ifade ettiğin gibi gündemin çok çok yoğun olduğu birkaç güne denk geldik. Bütün bu tozluğun arasında bence şöyle birkaç tane kerteriz alabileceğimiz nokta var elimizde. Birkaç tane ana done var. Birincisi tüm bu olup bitenlerden cuma günü piyasalara, yurt için konuşuyorum, yoğun bir kamu müdahalesi vardı. Bütün varlık sınıflarında. Bu bugün ve yarın da muhtemelen devam edecektir. Dolayısıyla yani bu 2,5 günlük Türk piyasalarındaki fiyat hareketlerine çok fazla anlam atfetmemek lazım. Esas bayram dönüşü biraz daha net bir manzaraya bakıyor oluruz. Bunlar arasında da bence en ön planda değerlendirilmesi gereken konu şu olacaktır. Bizim evet savaştan dolayı en olumsuz etkilenen ülkelerden bir tanesiydik. Savaşın bitmesinin de eğer biterse bize faydası olacaktır. Fakat bizim o enflasyon başta olmak üzere bu yaşadığımız bir takım makro olumsuzlukların tek sebebi savaş değil. Yani enflasyonu biz 3 yıldır düşüremiyoruz. İşte savaş son 3 aydır var. Enflasyonu düşüremememizle beraber 3 yıldır uyguladığımız program neticesinde Türk lirasının aşırı değerli olduğunu çoğu gözlemci kabul edecektir. Fakat yakın zamana kadar TL'nin aşırı değerli olup olmadığı, aciliyeti olmayan, adeta akademik bir konu gibi ele alınıyordu. Çünkü bir cari açık problemimiz yoktu. Son aylarda gene savaştan önce başladığının altını çizmek isterim burada. Birdenbire bir cari açık problemimiz de ön plana çıktı ve biz 2026'yı muhtemelen 70 milyar dolar civarı bir cari açıkla kapatacağız. Yaklaşık 30 milyarda bir net hata noksandan açığımız var. 100 milyar dolar bir dış finansman ihtiyacına işaret ediyor bu. Bu mevcut borçların işte kısa vadede vadesi gelen dış borçların çevrilmesi ve finansmanı konusu hariç konuşuyorum. Bunu Türkiye hangi şartlarda, ne maliyetle, nasıl gerçekleştirebilecektir? Çünkü unutmayalım, Türkiye dahil bütün dünyada uzun vadeli faizlerde ciddi bir artış söz konusu. Bunun da sebepleri çeşitli ama genel olarak her yere baktığımızda, yani Amerika'dan Japonya'ya kadar her yerde 10 yıllık faizlerin yükseldiğini görüyoruz. Türkiye'de de TL faizler ayrıca yükseliyor bu arada. Bunları alt alta koyduğumuzda Türkiye bir cari açık finansmanı, kur üzerindeki baskı, işte kurun bu kontrollü değer kaybını ne ölçüde sürdürebiliriz, bu ne ölçüde cari açığı daha da azdırır gibi böyle kendi kendini besleyen bir çember var. Buraya bakıyor olmak lazım. Burada tabii en çok verilecek olan örnekler, geçmişte de işte Türkiye'nin, hatta işte çok biliyorsun, derin negatif rezerv seviyesine düşene kadar bunu işte öyle veya böyle çevirdiği yönündeydi. Doğrudur. Ama tarih her zaman tekerrür etmiyor. Her koşulu kendi dinamikleri içinde, her konjonktürü değerlendirmek lazım. Bence önümüzdeki ayların en önemli konusu bu olacaktır.
0: Şimdi tabii Türkiye makrosu açısından oldukça belirleyici bir dönemden geçtik. Çünkü baktığımızda enflasyon beklentilerinin bozulduğu, senin bahsettiğin gibi cari açığın yükseldiği, aynı zamanda sermaye girişinin kısıtlandığı, bölgeden edinilebilecek turizm gelirinin aşağı geldiği, müteahhitlik başta olmak üzere hizmet gelirlerinin azaldığı, bütçe destekleyici kalmak zorunda olduğu için bütçe tarafında bir miktar açığın arttığı, sonuç itibariyle hani hakikaten Türkiye makrosu açısından bayağı talihsizlik üreten bir ortam oldu. Şimdi savaşın bitişi normal koşullar altında kendi başına tekten bakıldığı zaman bunların önemli bir kısmı için bir rahatlama, bir ferahlama getirir diye düşünülüyordu. Şimdi yaşanan içerideki siyasi gelişmeler bu iyileşme potansiyeli üzerinde ne kadar negatif etki üretebilir, bunu sormak isterim. Çünkü özellikle savaş biterse zaten buradan kerhen çıkmak durumunda kalmış olan uluslararası sermayenin yeniden girişi için bayağı beklenti vardı. Dolayısıyla şimdi içeride büyüyen siyasi risk bu tarafı mesela örseler mi?
1: Muhakkak ki örseler. Yani sorun ne kadar örseleyeceği. Bazı gene burada kolay soruları cevaplayarak başlayabiliriz. Örneğin savaştan etkilenen işte Dubai'nin yerine İstanbul bir finans merkezi olur mu diye bir beklenti veya bir soru vardı. Hatta bu yönde bir takım vergisel ve diğer düzenlemeler yapıldı hızlı bir şekilde, biliyorsun. Bu sorunun cevabı hani bana göre zaten hayır, olamaz idi. Bu son gelişmelerden sonra hani böyle bir ihtimal kalmadığını kabul etmek lazım bana göre. Birincisi bu. İkincisi tabii gene bu savaştan önce de, yani Türkiye maalesef bütün bu 3 yıllık programında çok düşük kaliteli bir finansman çekmeyi başarabildi sadece. Nedir bu? İşte sıcak para diye tabir edebileceğimiz, işte bu carry trade'e gelen ve son 1,5 yıldır yaşanan gene siyasi volatiliteden dolayı da artık tamamen çok çok kısa vadeye park etmiş olan bir yabancı sermayeden bahsediyoruz. Bunun da risk iştahının veya kalitesinin kısa vadede artmasını beklememek lazım. Ben ona göre yani farklı önlemlerle, farklı düzenlemelerle sanırım piyasayı yönlendirmeye çalışan bir kamu otoritesi göreceğiz önümüzdeki aylarda.
0: Şimdi diğer taraftan elbette para politikası bunun önemli bacaklarından bir tanesi. Haziran'ın 12'si itibariyle Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Şimdi Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısında çok uzun süre fonlama kanalının üstünden fonlamanın çok tercih edilen bir yön ve yöntem olmayacağı ifade edilmişti Sayın Başkan tarafından. Şimdi arkasından gelen bu hafta sonundaki düzenleme, zorunlu karşılıkların aşağı çekilmesi, daha doğrusu kredi büyümesinin aşağı çekilmesi kısmı önemli. Tüketicilere kullandırılan ihtiyaç kredilerinde önceki büyüme sınırı %4'ten 3'e, taşıt kredilerinde 4'ten 3'e, kredili mevduat hesabı limitlerinde 2'den 1'e, KOBİ'lere kullandırılan TL kredilerde 5'ten 4,5'a, KOBİ dışı TL kredilerde 3'ten 2'ye. Dolayısıyla aslında zaten kredi büyümesini trend olarak incelediğimizde uzun dönemli trendlerin altına doğru sarkma eğiliminde bir kredi büyümesi görüyorduk. bu iç piyasadaki yavaşlamanın da çıktı açığı üzerine enflasyonu olumlu etkileme potansiyeli çerçevesinde tartıştığımız bir konuydu. Şimdi kredi büyüme sınırlarını daha da aşağıya çeken, dolayısıyla önümüzdeki dönemde krediyi bulmayı biraz daha güçleştirerek enflasyon beklentilerini biraz daha dengeli bir noktaya getirmeye çalışan bir Merkez Bankası hamlesi görüyoruz. Şimdi bundan sonraki soru şu, bu herhangi bir faiz adımının yerini tutabilecek bir makro ihtiyati çerçeve midir? Çünkü bir şekilde paranın dağıtım mekanizması üzerinde bir kısıtlayıcı önlem olarak karşımıza çıkıyor. Ya da bir noktadan sonra paranın fiyatı üzerine de bir hamle beklemek gerekir mi?
1: Senin de belirttiğin gibi bu faiz yerine başka manivelalar kullanmak, başka düğmelere basmak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 15 yıldır denediği bir yaklaşım. Yani Erdem Başçı zamanı başlamıştı, bunu yaşı yetenler hatırlayacaktır. Gene işte çeşitli sebeplerden dolayı faiz arttırmamayı tercih edip Merkez Bankası veya mecbur kalıp o zaman da işte zorunlu karşılıklar üzerinden düzenlemeler yapmaya çalışmıştı. Şimdi şunu hatırlarsak, yani genel yani para politikası teorisinde yani kredi büyümesi enflasyonist bir unsur olarak kabul edilir. Kredi büyümesini yavaşlatmak için de kredinin maliyetleri yükselterek bu dizginlenmeye çalışır. Çok kısa ve natamam bir özetle. Senin az önce bahsettiğin kredi büyümesi rakamlarına Türkiye'de baktığımızda çoğu segmentte kredi büyümesinin zaten %40'ların üzerinde olduğunu görüyoruz 10-12 aylık. Yani %16 resmi enflasyon hedefi, %20 tahmini olan, Merkez Bankası'nın kendi rakamları için söylüyorum, bir seneyle son derece zaten uyumsuz rakamlar. Yani %16 enflasyon hedefleyip %43-44'lerde bir kredi büyümesi, bu ikisinden birisi yanlıştır. Nitekim enflasyon hedeflerinden çok çok uzağa savrulduğumuzu görüyoruz. Bunun yerine şimdi gene hani fiilen zaten yükselmiş olan faiz oranının en azından adını koyarak politika faizini yukarı çekmek yerine bu tür yapılan makro ihtiyati tedbirler bana göre sadece faiz artışının yerini tutmamakla kalmıyor. Bunlar piyasaya bir mesaj da veriyor aynı zamanda. Yani piyasanın da o mesajı anlamadığını düşünmemek lazım. Yani o mesaj da Merkez Bankası'nın hareket alanının bir takım işte siyasi sahiplerle kısıtlı olduğu yönünde ve bunların biz hepsinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerine olumsuz etkilerini gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla yani yeni dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının etkisine göre biraz daha bozuk olacağını tahmin ediyorum.
0: Peki burada elbette beklentiler zaten bir miktar işte savaş nedeniyle yukarı doğru kaymıştı. Şimdi diğer senaryoya geçelim. Eğer bugünkü gibi bir ortamla mesela faiz kararının olduğu toplantıya doğru gidilecek olursa, mesela 90-95 dolar arasında bir petrol fiyatı ile gidilecek olursa, o zaman Merkez Bankası'ndan bir faiz hamlesi beklenir mi, yoksa bir miktar daha o zaman şu anki senaryo üzerinden gitmeyi mi tercih eder?
1: Merkez Bankası'ndan herhangi bir senaryoda faiz artışı beklememek lazım diye veya faiz hamlesi senin tabirinde beklememek lazım diye düşünüyorum. Bunun sinyalleri iki hafta önceki enflasyon raporunda çok net olarak Merkez Bankası verdi. Yani kendi enflasyon tahminlerini ciddi şekilde yukarı revize etti. Orada bir katılımcı peki bir faiz artışı söz konusu mu diye sordu. Merkez Bankası da hayır, mevcut duruş uygundur dedi. Dolayısıyla yani orada bir sınırın çizilmiş olduğunu çok net olarak piyasa bana göre algıladı. İşler daha da kötüleşirse bir faiz arttırımı olacağını zannetmiyorum. Bu savaşı

0: bitmesiyle beraber daha olumlu bir hava, özellikle Türkiye'nin önemli ithalat kalemleri, enerjide bir fiyat düşüşleri olursa tekrar Merkez Bankası bir faiz indirimi için fırsat kolluyor olacaktır.
1: Peki bu noktadan sonra piyasanın kendi dengesini bulabileceği yön üzerine konuşalım. Dediğin gibi kamu tarafının çok ciddi bir desteği oldu. Özellikle tabii döviz tarafındaki talebi karşılamak için bayağı net bir hamle yapıldığını görüyoruz. Fakat buradaki döviz cephesinde ağırlık biraz daha offshore'dan gelmiş gibi anlıyoruz talebi. Şimdi bayram tatili bittikten sonra biraz daha orada kurumsal ve bireysel talep olur olmaz bu tarafına belki bakmak lazım. Ama sonuç itibariyle ilk etapta yani gelen talebin %80-85'inin offshore'dan biraz daha yabancı talebiyle geldiğini anlıyoruz. Öncelikle bir bu tarafı değerlendirebilir misin? Ne beklersin kur cephesiyle ilgili talep, talep dengesi ve talebin geldiği kaynaklar çerçevesinde?
0: Şimdi belirttiğin gibi talep yabancıdan geliyordu. Ben en azından yani bizim konuştuğumuz yabancılar açısından demin bahsettiğim akut durum daha da keskinleşmiş gibi duruyor. Yani Türkiye'de bulunmak için talep edecekleri işte risk primi yükselmiş durumda. Risk iştahları dolayısıyla vade konusundaki bakışları da iyice kısalmış durumda. Yani Türkiye illa her şeyi tabii yabancı yatırımcılara kendini beğendirecek şekilde yapmak zorunda değildir. Yanlış anlaşılmasın. Ama yani gelinen noktada durum bu. Yerli yatırımcı açısından tabii ilginç bir gene konjonktüre gireceğiz. Burada yerli tasarruf sahiplerini de hani ila nihaye hani sonsuza kadar bu olup bitene yüksek tolerans gösterecek diye düşünmemek lazım. Şöyle hani geçmişte benzer zorlu bir dönemin nasıl idare edildiğini şöyle bir hatırlayalım. Örneğin Naci Ağbal'ın görevden alınmasını mütakip işte Mart 2021, Aralık 2021'de Türkiye KKM ilan etmek zorunda kaldı. Bu tamamen yerli yatırımcıları sakinleştirmek içindi. İşte KKM'yi de hani ne kadar işe yaradı, neye yaradı, nasıl, yani ne tür bir maliyette ne tür bir fayda ettik vesaire, ama yani Mayıs 2023 seçimlerine gelindiğinde de artık tamamen hani sürdürülemez bir durum olduğu için zaten bütün ekonomi yönetimi değişti ve mevcut yönetim iş başına geldi ve mevcut politikaları uygulamaya başladı. Kuvvetle muhtemeldir ki bu belirsizlik devam ettiği ölçüde bu sefer bu dinamikler daha hızlı tezahür edecektir. Dolayısıyla bayram sonrası sanırım biraz daha net bir manzara görüyor olacağız.
1: Peki Murat, müsaadenle kısa bir araya gidelim. Şimdi aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg ET Radyo.

Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Murat Gülkan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat, birazcık iç siyasi gelişmelerin potansiyel gidişat üzerindeki etkisi üzerinde de yorumunu almak isterim. Örneğin bu sürecin bir erken seçime evrilme potansiyeli olursa piyasa tepkisi nasıl olabilir?

0: eğer bir noktadan sonra mevcut yapı bu şekliyle devam edecekse piyasa bunu hangi gözle okumayı tercih edebilir?
1: Ben bu aşamada bir erken seçimin piyasalardaki belirsizliği fazla uzatmaması açısından daha olumlu olacağını düşünüyorum. Erken seçim olur mu olmaz mı net bir fikrim yok açıkçası. Yani olması yönünde de olmaması yönünde de kendi içinde tutarlı, mantıklı sebepler üretmek mümkün. Ama bu adına ne diyelim, siyasi konjonktür bu yapıyla zaman geçtikçe yani bir iyi senaryo piyasalar ve ekonomi açısından bir iyi senaryo tahayyül etmenin gittikçe zorlaşacağını düşünüyorum. Dolayısıyla eğer olursa yani erken yani seçim tabii bir belirsizlik getirir ama ardından da bir belirsizliğin ortadan kalkması itibariyle daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yine bu konuda da tahmin ediyorum bayram sonrası daha net sinyaller almaya başlayacağız.
0: Peki o zaman biraz daha yurt dışı konjonktürün potansiyel etkileri üzerine konuşalım. Çünkü yurt dışında risk iştahı yükseldi. Şu an itibariyle en azından biraz daha yükselmiş gibi görünüyor. Hani savaşın bitme eğiliminde olduğu, daha doğrusu savaş bitti gibi görünüyor da yeniden başlamayacaksa ve bir uzlaşı çıkacaksa bu işin içerisinden. O zaman bunun kalıcı fiyatlaması global risk iştahı üzerine ne kadar etkili olabilir?
1: Oldukça etkili olacaktır diye düşünüyorum. Sadece birkaç hususu birbirine ayırt etmek lazım. Bir tanesi programın başında bahsettiğimiz tüm dünyada yani işte Amerika'dan Japonya'ya uzun vadeli özellikle yani kamu borçlanma maliyetlerinin artıyor olması yani 10 yıllık Amerikan faizi işte 10 yıllık Japon tahvili faizi ve benzeri. Doğrudan savaşla alakalı bir konu değil. Yani gelişmiş ülkelerde çok uzun zamandır devam eden, pandemiyle beraber iyice bozulmuş olan borç dinamikleri, yani kamu borcunun gayri safi milli hasıla oranının yüksek olması, enflasyon oranlarının bizdeki gibi tabii %30 enflasyon hiçbir yerde yok ama yani gelişmiş ülke standartlarında da enflasyon oranlarının yüksek olması, yani %3'lerin üzerinde seyrediyor olması gibi unsurlardan dolayı bir bütün getiri eğrilerinde bir yeniden fiyatlama eğilimi görüyoruz. Bu konuyu yakından takip etmek lazım. Bu bir. İkincisi tabii şunu unutmayalım. Yani savaşı bir milat kabul edelim. 28 Şubat'ta başladı savaş. Biz savaştan önce de zaten pek istediğimiz nitelikte ve miktarda yabancı sermaye çekemiyorduk. Dolayısıyla hani savaşın bitiyor olması bizim açımızdan çok büyük bir değişiklik, birdenbire Türkiye'ye yabancı sermaye gelecek gibi bir durum pek yaratmayacaktır. Ama tabii Türkiye'ye yani savaşın özellikle cari denge üzerinden çok olumsuz bir etkisi olmaya başlamıştı, olacaktı. Bunlar tabii hemen yansımıyor fiyatlara biliyorsun. Yani özellikle enerji konusunda bir sürü uzun vadeli alım kontratı var. İşte fiyatı önceden belirlenmiş vesaire. Ama yani Türkiye'ye cari açık kanalı üzerinden ciddi bir baskı oluşturabilecek idi savaş. Bunun bitiyor olması Türkiye'ye önemli bir zaman ve manevraları kazandıracaktır.
0: Peki Murat, burada yine özellikle bundan sonraki süreç açısından değerlendirirken doların değeri ve gelişen ülkelere risk iştahı çerçevesinde tabloyu nasıl özetlersin? Aslında savaş çıkana kadar oldukça kuvvetli bir performansı vardı gelişen ülkelerin. Savaş çıktıktan sonra kendi içlerinde ayrıştılar. Yani biraz daha buna bağışık olanlarla, teknoloji tarafında biraz daha gelişmiş durumda olan Güney Kore gibi piyasalarla, mesela Hindistan gibi, bizim gibi biraz daha geride kalanlar arasında ayrışma oldu. Bunların biraz daha derlenip toplanması söz konusu olabilir mi? Bu birinci sorum. İkincisi bizde yaşanan siyaset riski bizi bu gelişen ülke hareketinden ayrıştırır mı, ayrıştırmaz mı?
1: Muhtemelen ayrıştıracaktır. Ne kadar ayrıştıracağını tahmin etmeye çalışabiliriz. Ama yani bu risk iştahından faydalanan piyasaların ön saflarında yer almamız için fazla bir sebep yok. Yani Türkiye'nin çok çok büyük potansiyeli hepimizin malumu. Ama bu potansiyelden yani yıllardır potansiyel diye bahsediyor olmamız da bize bir şeyler söylüyor olmalı. Yani Türkiye bir an önce kendisine yakışan bir şekilde, yani böyle Afrika ülkesi seviyesinde enflasyon örneğin, yani Türkiye'ye hiç yakışmayan bir durum. Bu ve bunun gibi konuları ne kadar hızlı düzeltebilirse o kadar hızlı tekrar layık olduğu yere gelecektir. Yani bu anlamda tabii Türkiye son belki 10 yılı aşkın bir süredir tüm piyasa gelişmeleri, yabancı sermaye, işte yatırım çekme konularında geri kaldığı için muazzam birikmiş bir potansiyel, birikmiş bir talep de var diyebiliriz. Yani bu kendi ev ödevimizi yapıp odamızı toparladığımız ölçüde tüm dünyadaki bu artan risk iştahından faydaları da elde ederiz. Yatırım gelir, istihdam artar, ekonomimiz tekrar büyümeye başlar. Bunların hepsi gayet mümkün.
0: Son olarak bir de bizim bundan sonraki dönem açısından baktığımızda değerli metaller tarafından ne bekleyebileceğimiz kısmı önemli. Çünkü hem hane halkının talebinin ağırlıklı kısmı biraz daha bu cepheye doğru yönlendiği için, hem de global olarak altın dominansında acaba bir değişiklik, oradaki büyük hikaye bitti mi bitmedi mi, buna dair bakışını da alabiliriz.
1: Ben değerli metallerin, altın tabii başta olmak üzere, cazip bir yatırım alternatifi olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu az önce bahsettiğimiz tüm dünyada baş göstermeye başlayan enflasyon endişeleri ve yani artan faiz, bu metallere olan tasarruf talebini, yani sanayi kullanımını vesaireyi bir kenara bırakıyorum, canlı tutacaktır. Burada tabii kısa vadede biliyorsun, yani en mesela riskin arttığı dönemlerde altın fiyatlarının düştüğünü gördük. Bu büyük ihtimalle ya işte aralarında Türkiye'nin de olduğu rezerv kullanması gereken ülkelerden gelen altın satışlarıydı. Ve veya başka illikit riskli pozisyonlarda, işte örneğin kredi tamamlama ve örneğin zarar kapatma için gene gereken, her zaman işte yani likiditesinin bulunabildiği varlıkların satılması gibi, işte altın başta olmak üzere bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Ben yani tüm dünyanın da siyasi konjonktürü, Türkiye'nin de siyasi konjonktürünün altın talebini destekleyeceğini düşünüyorum.
0: Murat Gülkan, bu sabah bizlere katılıp sorularımızı yanıtladığın için şimdiden sana ve ailene iyi bir bayram diliyoruz. Ve bugün sabah raporuna son noktayı koyarken Nvidia CEO'su Jensen Huang ve Michael Dell'in, Dell CEO'su Michael Dell'in Bloomberg'e vermiş olduğu bir röportajı getireceğiz ekranlarınıza. Özellikle bundan sonraki döneme ilişkin beklentileri aktardıkları bu röportajla birlikte sabah raporunu sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.
2: Bizim görevimiz sektörün geleceğine dair vizyonu anlatabilmek, tedarik zincirine bu öngörüleri aktarabilmek. Tabii bunu diğer tarafta enerji sağlayıcılarına, arazi sahiplerine, hatta finans dünyasına da anlatmaya çalışıyoruz. Bunu yapmaya zorunluyuz çünkü artık faydalı, üretken bir yapay zeka seviyesine geldik. Şöyle düz mantık düşünelim. Bu ajanlar sizin faydalı ve dijital çalışanlarınız gibi. Bugün yüz milyonlarca dijital çalışan varsa gelecekte milyarlarca olacak. Ve 7/24 çalışacaklar. Yani bugün nasıl her çalışanınıza dizüstü bilgisayar veriyorsanız ve veri merkezinden küçük bir pay veriyorsanız, gelecekte her ajana bir bilgisayar vereceksiniz ve veri merkezinden de bir miktar depolama alanı vermek durumunda kalacaksınız. Şöyle düşünün, bireysel olarak siz çalışmalarınızı yapıyorsunuz, arkasından işinizi başka birine iletiyorsunuz. Gelecekte sizin için çalışacak yüzlerce, binlerce dijital alan ajan olabilir ve ben onları denetleyeceğim. Evet, denetleyeceksiniz ama daha üretken olacaksınız, daha çok iş yapacaksınız, yaratıcılığınız artacak ama tabii bilgisayar imkanlarınıza duyduğunuz ihtiyaç artacak. İşlem gücü, bellek, depolama, ağ altyapısı gibi. Jensen, Macron ve SK'ye yıllar önce uyarılarda bulunmuşsunuz ama inandılar mı size? Tabii bu durumu yönetmeye çalışıyoruz ama öngörüde bulunmak da bir o kadar zor. Mesela 2023 yılında durup da 2027'de talebin ne olacağını tahmin etmeye çalışsaydınız hiç kolay olmazdı bu. Tabii fabrikaları kurmak da uzun zaman alıyor ama şirketlerle 10 yıllardır devam eden ilişkilerimiz var. Bizi de onlar tabii kazanan taraf olarak görüyorlar ve bizlerle daha fazla çalışmak istiyorlar. Yani burada söz konusu olan şey uzun soluklu bir ortaklık. Tabii yapay zeka altyapısının da çok başlarındayız. Agentic AI inşasının da gerçekten daha henüz başlangıcını yaşıyoruz. Belki sonrasında fiziksel ajanları konuşuyor olacağız. Fiziksel AI dönemi. Ona daha başlamadık bile. Tabii evet, bunun örneklerini konuştuk ama bu tarafta da çok ciddi bir altyapı ihtiyacı olacak. Hatta şöyle söyleyelim, dünyanın 90 trilyonluk geleneksel sanayi sektörüne ilk kez gerçek manada IT getirmeye çalışıyoruz. Önümüzde inanılmaz bir endüstri var ve tedarik zinciri her yıl 2'ye, hatta belki de 4'e katlanıyor ama yine de önümüzdeki en az 10 yıl boyunca talebi karşılamada zorlanacağız diye düşünüyorum. Jensen, kısa süre önce Çin'e ziyaret gerçekleştirdin. Air Force uçağında başkan H-200 konusuna değindi ve endüstrilerini korumak istediğini ifade etti. Peki bu Çin ziyaretinden çıkan net sonuçlar neler oldu? H-200'ün satın alınması mümkün olacak mı? Çin tarafında durum nasıl şekillenir? Tabii Başkan Trump Amerika'nın her yerde kazanmasını istiyor. Başkan aynı şekilde yapay zeka devrimi Amerika'da da yaşansın ve Amerika bana önce olsun istiyor. Çin'e satış yapılması da tabii istenen bir şey. Ama bu noktada Çin hükümetinin karar vermesi lazım. Yani kendi pazarlarını ne kadar koruyacaklar ve aynı şekilde pazarlarını daha fazla yapay zeka kapasitesiyle ne kadar açıp genişletecekler? Talep Çin tarafında inanılmaz. Burada olduğu gibi aynı şekilde agentik yapay zeka da çok ciddi ilerleme kaydediyor orada. Benim algım şu şekilde, zaman içerisinde pazar açılacaktır. Başkan Xi de mesajlarında çok netti. Kendisi Çin'in çok daha açık, geniş bir pazar olmasını istiyor. Li Chang da mesajlarında çok netti. Net bir şekilde açıklamalarını da gerçekleştirdi. Çin'in daha açık bir pazar olması istediklerini söylediler. Evet, doğrudan yetkililerle, liderlerle görüştünüz. Çin'in teknoloji şirketleriyle ilişkiler nasıl olur? H-200 konusunu doğrudan konuşmadım. Ben orada Amerika'yı temsilen bulundum ve çok da gurur duydum bundan. Başkan Trump'ı da desteklemiş oldum böylelikle. Benim ziyaretimin odağı farklıydı ama tabii Başkan Trump liderlerle temaslarda bulunduğu görüşmeler yaptı ve karar onların. Michael, başkanın konseyinde bilim ve teknoloji danışmanlarından birisin, Jensen'ın olduğu gibi. Yorumunu sormak istiyorum. Çin acaba Amerika'nın teknoloji şirketlerine açılıp daha fazla iş yapmak isteyecek mi? Şimdi Çin tarafına baktığımızda biz tabii kısıtlamalara da farklı kontrol mekanizmalarına da uyum sağlıyoruz, uyum gösteriyoruz. Ama burada ABD ve Çin arasında ekonomik işbirliği yapabilecek çok daha büyük bir potansiyel var. Bu gerçekleşirse tabii her iki ülkeye de fayda sağlayacaktır. Başarılı ilişkilerin sürdürülmesi hem ülkelere hem tüm dünyaya fayda sağlar. Peki ziyaretle ilgili son sorularımı sormak istiyorum. Tayvan konusunda da mesajlar çok netti. Tedarik zincirine vurgular yapıldı ama Başkan Xi'den gelen yorumları ve mesajları nasıl yorumlamak gerekiyor? Mesela TSMC çok önemli bir ortak bu noktada. Bu konuları geçmişte de konuştuk, tartıştık tabii. Burada Tayvan'dan gelen arzın ve bunun güvenliği de önemli bir konu. Şimdi Trump, Başkan Trump'ın mesajlarına baktığımız zaman şunu kabul etmemiz gerekiyor. Tayvan hala dünyanın teknoloji üretme ve geliştirme konusunda çok önemli bir oyuncusu. Elbette biz Amerika'ya üretimi geri çekmek istiyoruz ama bunu yaparken yapay zeka talebi bu yeni bilgisayar devriminin erken zamanlarında o kadar muazzam ki bunu dikkate almamız gerekir. ABD'de daha fazla fabrika kuruyoruz. Çip fabrikası, paketleme imkanları, bilgisayar ve yapay zeka fabrikaları kuruluyor. Her türlü fabrika için adım atılıyor. ve böylelikle kapasite de artırılıyor. Ama söylediğimiz gibi inanılmaz bir talep var. Dolayısıyla buna şöyle cevap vermeli. Evet, bir tedarik zincirinde çeşitlilik ve direnç faydalı olacaktır. Bunu iyileştirmek için herkes sorumluluk üstlenir. Ama bu esnada Tayvan'ın yine de dünyanın teknoloji merkezlerinden biri olmaya devam edeceğini kabul etmek gerekir. Michael Dell konusunda masaüstü ve laptopları konuştuk ama bilgisayarları bildiğimiz şekliyle hiç son zamanlarda tartışmıyoruz. Hep süper bilgisayarları konuşur olduk. Evet, mesela yeni XPS 14-16 sana tavsiye ederim bu modelleri, inanamazsın. Şimdi yapay zeka masaüstü bilgisayarlarına da geleceğiz ama masaüstünün agentik yapay zeka döneminde rolü nedir? Hala çalışmalarımı verimli bir şekilde sürdürebilir miyim? Şimdi bunlar da tabii cihazlar ve hala ciddi bir üretkenlik sunuyorlar. Ve herkes hala kullanıyor. Herkesin önünde var. Bu taraftaki iş faaliyetleri çok iyi. Ama onlar da değişecek, evrim yaşayacak. Gitgide küçük ve yerel modelleri kaldırabilir hale gelecekler. Ve şöyle şeyler yaşanıyor. Mesela müşterilerimiz daha güçlü PC'ler, masaüstü bilgisayarları istiyor. Çünkü bu, bütün bu imkanları, bu hibrit yapay zeka imkanlarını her yerde kullanabilmek istiyorlar. Tabii iş açısından da çok iyi, canlılık da çok yüksek. Bu da bize ölçek veriyor ve bir şekilde tedariği anlamamızı sağlıyor. Neye ihtiyacımız var, bunu bu şekilde anlayabiliriz. Yaklaşık 30 sene önce üzerine çalıştığınız bilgisayar teknolojileriyle şu an çok farklı, öyle değil mi? Siz neden bu konuda güçlerinizi birleştirmiyorsunuz? Benim zamanımda ona bir oyun bilgisayarı satmaya çalışmışlığım bile vardı. Peki neden çok güçlü GPU'lu bir bilgisayar gelişmiyor? Yani bu konuda planlar nasıl? Gelecek için neler beklemeliyiz? Henüz planları açıklayamayız. Belki yakında açıklayacağımız şeyler olabilir. Şöyle düşünün. Bunu şöyle görmek lazım. Evet, bilgisayar sistemleri benim çok ilgimi çekiyor ama Michael'la birlikte bu endüstriye adım attığımız zaman durum çok farklıydı. Yani mainframe'ler, yani o merkezi sistemler çok farklıydı. Ve ciddi bir büyüme yaşadı. O zamanlar tabii kişisel bilgisayarların yine erken dönemleriydi. Şimdi bulut dönemini yaşadık, yapay zeka dönemini yaşıyoruz ve artık gelecekte kişisel bilgisayar değil, kişisel yapay zeka dönemini yaşayacağız.
3: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Reklam.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. 1,5 günlük işlem gününü başlatmış bulunmaktayız. Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak olan bir anlaşmaya yaklaşıyor ifadesi piyasalar üzerinde bir umut yarattı. Yakından takip ediliyor buradan gelecek haber akışları. Bir diğer tarafta içeride ise hafta kapanmadan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklar için kullanılan 8 haftalık kredi büyüme oranlarında değişikliğe gitmesi, sıkılaşma ifadesi aslında bir miktar daha öne çıkmıştı. Hafta sonu konuştuğumuz konulardan bir tanesi olmuştu. Evet, Amerika ve İran arasındaki anlaşmaya yaklaşıldığı haber akışları ile birlikte bir miktar daha petrol fiyatlarında düşüşü takip ettik. Brent tarafı, uluslararası gösterge olan Brent petrol tarafında varil başına %6'nın üzerindeki düşüşler dikkat çekerken WTI tarafında ise 91 dolar civarında seyretmeye devam etti. Petrol fiyatlarına rahatlama yansımış durumda ancak kalıcı bir çözüm henüz yansımadı. Dolayısıyla bu tarafı yakından takip ediyoruz. Anlaşma umudu hisse senetleri piyasalarında yukarıya taşıyor efendim. Küresel çapta hisse senetleri hareketlerini ölçen MSCI All Country World Endeksine baktığımız zaman 0,3'lük bir yükselişle birlikte bu ay daha önce ulaştığı rekor seviyeye yaklaşmış bulunmakta. MSCI Asya Pasifik tarafına bakıyoruz. %1'in üzerinde bir değer kazancı söz konusu. Japon Yenike

0: endeksim teknoloji tarafındaki hisselerle birlikte %3'ün üzerinde yükselişleri öncülük ederken S&P tarafında ise 0.9'luk bir artışla birlikte vadeliler tarafında orada da ılımlı bir iyimserlik atmosferini yansıtıyor. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün anma günü nedeniyle tatil olacak. Piyasalar işleme kapalı olacak. Tahvil vadelerine baktığımız zaman petrol fiyatlarındaki düşüş ve enflasyon beklentilerindeki azalmayı yansıtarak getirilerde düşüşe işaret etti. Ancak orada farklı görüşler var tahvil getirilerine yönelik. Yakından takip ediyoruz. Japonya ve Avustralya tahvil getirilerinde de bir düşüş yaşandı. Bugün Hong Kong ve Londra piyasaları ise işleme kapalı olacak. Bloomberg dolar endeksi 0.2'lik bir düşüş kaydederken dolar TL tarafında 45-73 seviyelerinden işlem geçiyor. Anlaşma yakından takip ediliyor efendim. Hürmüz Boğazı'nın açılacağına yönelik anlaşmaya yaklaştık ifadeleri önem arz ediyor. Hemen hızlıca şöyle piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarına bakalım. Evet, anlaşmaya bir adım daha yaklaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri üst düzey yetkilileri pazar günü ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir anlaşmaya yaklaşmakta olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşmaya aceleyle varılmayacağını vurguladı. ABD'li yetkililere göre taraflar kilit konularda kesin metni belirlemeye çalışıyor. Nihai olayın gerçekleşmesi birkaç gün sürebilir diyor. Bizim kapalı olduğumuz güne mi denk gelecek? Öncesinde risk iştahını ne kadar yükseltecek? Yatırımcılar bu anlamda ne kadar risk alacaklar? Tüm bu detayları yakından takip edeceğiz. Stratejistlerden yüksek tahvil faiz uyarısı geldi. Her ne kadar getirilerde bir düşüş olsa da aslında burada diğer faktörlerin etkisinden de endişe duyuyorlar. Sadece buradaki ana hikaye ABD-İran savaşının etkileri değil, bunun enflasyonist baskılarından da aslında endişe duyuyorlar. ING Bank, Goldman Sachs Group ve Barclays gibi bazı kurumların stratejistleri savaş sonucu petrol fiyatları kaynaklı enflasyon geri çekilse bile uzun vadeli tahviller faiz adımlarında geri dönülmeyeceğini düşünüyor. Bu taraf tahvil faizleri yüksek kalırsa diğer yatırım varlıkları üzerinde ne kadar baskı yaratacak yakından takip ediyoruz. Amerika Avrupa Merkez Bankası'ndan ise faiz artış sesleri faiz artışını ilk beklenen merkez bankaları arasında olmuştu. Christine Lagarde önümüzdeki ay gerçekleştirecekleri toplantıda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize edeceklerini söyledi. Pazar günü yapmış olduğu İtalyan talk show programı tarafından konuk olan Christine Lagarde bu yıl %2,6'lık bir fiyat artışı öngören Mart ayı tahmininin muhtemelen revize edileceğini söyledi. O zamandan bu yana da durumun değiştiğini söyledi. Hal böyle olunca faiz artışı beklentileri de o tarafa yönelmiş bulunmakta. İçeride bir başlıkla kapatıyoruz. CHP Genel Merkezi tahliye edildi. Tahliye işleminin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel merkezden ayrılırken yapmış olduğu açıklamada baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz dedi. Ve Özgür Özel daha sonra ekibi, partililer ve destek amacıyla genel merkeze giden vatandaşlar ile meclise yürüdü. Bu taraftaki siyasi gelişmeleri içerideki piyasa açısından kısa günlük, 1,5 günlük işlem günü açısından da önem arz ediyor. Evet, bugün veri takımı açısından sakin bir gün. İçeride sadece ekonomik güven endeksini karşılayacağız Mayıs ayına ilişkin. Bunun dışında yurt içerisinde CHP'ye ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken Chicago Fed Başkanı Goldsby tarafından yapılacak açıklamalar podcast röportajına katılacak orada. Türkiye saati itibariyle 14'te burada gelecek olan açıklamaları yakından takip edeceğiz diyelim ve hızlıca yine aslında konuğumuza gitmeden önce görüşleri de alalım. Özellikle bu içerideki gelişmelerin fiyatlamalara yansıması, piyasalar açısından ne kadar yansıyor? Serdar Paz'ı değerlendirdi. CHP'nin 38. olan kurultayına verilen ilişkin mutlak butlan kararının ardından piyasalarda nasıl bir beklenti oluştu? Serdar Paz'ı dinliyoruz.
1: Bir yabancı fonun işte 50 milyar, 100 milyar vesaire burada pozisyonu olsa bunu hani satmak istese, realize etmek, kapatmak istese onu karşılayabilecek derinlikte alıcı maalesef yok karşısında. O yüzden evet. Burada işler hani biraz daha böyle endeksten farklı çalışıyor. Bir de hani geçen sene Mart ayında yaşadığımız süreçte yabancı yatırımcının çok fazla TL varlıklarda bir pozisyonu yoktu. Ve üstüne de yurt dışı piyasalar tam bir rally havasındaydı. Yani işte İran, İsrail vesaire savaşı yoktu. Gelişen piyasaların rally yaptığı, işte Brezilya'nın Güney Kore'nin vesaire erken %200-%5 yükseldiği bir süreçteydik ve yabancı yatırımcının hani burada çok fazla bir pozisyonu da olmadığından realizasyonu da sınırlı oldu. Ama şimdi özellikle yılbaşından bu yana işte faiz indirim süreci, enflasyon, işte gelecek dönemde faiz indirim patikası vesaire bunlar satın alındı ve ciddi şekilde kerit

0: ekonomistler işte sadece bizde değil, işte İngiltere'de tahvil faizleri finansal sistemi tehlikeye getirecek noktalara kadar yükseldi. Evet. Almanya'da bile 3'ün üzerinde, işte Japonya'da 30 yıldan bu yana ilk defa 10 yıllık tahvil faizi 4'ü aştı. Amerika'da 10 yıllık 4.60, işte 30 yıllıklar 5'i aştı. 6'lara kadar gelirse stres testine hangi kurumlar dayanabilir falan, bunların konuşulduğu, tartışıldığı bir yerde. Biz bir de hani kendimiz kaynaklı, yani dışarıdan bağımsız bir şekilde yaşadığımız bu süreç dahilinde yabancı yatırımcı tabii yani tahvil pozisyonunu olabildiğince azaltmaya çalışıyor. Tahvilde dediğim gibi yani dinamikler o pozisyonunu azaltmasına izin vermediği noktada, ki yabancı aslında birkaç haftadan beri de satıcı diye tahvil piyasasında, onu söylemem gerekiyor. Yani 42-43'ten 45-46'ya bile 2 yıllıkta böyle geldi. 10 yıllık 36'lar zaten bizim işte Cumhuriyet tarihimizin yani 10 yıllık tahviller son 10-15 yıldan beri varsa en yüksek seviyeye tekabül ediyor. Zaten de buralara gelmişti. Ama buradan sonra hani ben piyasada eğer satamıyorsam kendimi hedge etmek adına işte gideyim bir CDS tarafında Türkiye riskini oradan kapatayım. İşte o da CDS risk priminin artmasına, yukarı gelmesine neden oluyor. Ya da işte döviz tarafında vesaire swap piyasasında dünden bu yana Londra'da yaşananlar, hani TL'ye evet, olan talebin arttığına. Çünkü yabancı yatırımcı döviz almak istediği zaman karşılığında TL bulması gerekiyor. O TL'yi de kendi bir şekilde sahip değilse piyasadan borçlanmaya ihtiyacı var. O da TL swap faizlerinin ciddi şekilde 50'nin üzerine gelmesi. Şimdi biraz sakinledi ama oranın da muhtemelen müdahil olunduğunu düşünüyorum, değerlendiriyorum. Dolayısıyla tahvil tarafında biraz daha sıkıntılı bir süreç var. Burada muhtemelen işte swap piyasasında getirecek olan düzenlemeler, Türkiye'deki kurumların Londra'ya TL likidite sağlamasına getirilebilecek işte kısıtlamalar vesaire, önceki döngülerde gördüğümüz benzer biçimde bu adımlar gelebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, içerideki tahvil faizleri, getiri oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesi diğer TL varlıkları üzerinde nasıl bir baskı yaratabilir? Siyasi gelişmeler yakından takip ediliyor, ancak küresel piyasalardaki pozitif gelişmeyle birlikte haftayı da başlatıyoruz. Oradan gelen risk iştahı nasıl destekleyebilir? Tüm bu detayları kendisiyle değerlendirelim. Bu kısa işlem günlük bir haftayı başlatıyoruz Evren Kırıkoğlu'yla birlikte. Evren, hoş geldin.
2: Günaydın Pelin, iyi haftalar, yayın arz ediyorum.
1: Evet Emran, şimdi Cuma günü pozitif bir fiyatlama vardı içeride. Beklentinin aksine oldukça sert yukarı yönlü hareketler söz konusu oldu. Ancak hafta sonu siyasi gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla küresel piyasalara baktığımız zaman küresel piyasalarda da bir pozitif gelişme var. Şimdi yatırımcı içeride yükselen tahvil faizlerini mi okumalı? Küresel piyasalardaki pozitif taraftan mı bakmalı? Cuma günkü içeride pozitif fiyatlama içerisinde yatırımcı hakikaten uzun bir tatile giriyoruz, risk almalı mı? Ne taraftan bakacağını bilmiyor şu an. Nasıl okuyorsun sen?
2: Evet, şimdi iç siyasi gündemi sırf siyasi boyutuyla yorumlamak kolay değil. Neticede orada farklı karşıt görüşler fazlasıyla bu hafta sonu karşılıklı içinde zaten tartışılıyor. Bunun sadece finansal piyasalara yansımasını okumak için normal şartlar altında bunun siyasi istikrara nasıl yansıyacağını değerlendirmek gerekirdi. Şimdi bu hafta eğer bayram haftası olmasaydı eğer bu değerlendirmeleri yapabilirdik. Birazdan zaten değineceğim ne olduklarını, ama şu an bayram haftasında hiç kimse içerideki haber akışı, iç siyasi haber akışının gelişmesine bakarak olumlu veya olumsuz işte bu bir buçuk günde ara dönemde, yani önümüzdeki haftaya kadar riskli bir pozisyon almayacaktır diye düşünüyorum. Sonrasında yani biraz daha orta vadeli yılın geri kalanı için bayramdan sonra, o zaman da gerçi yaz şeyi giriyor, dönemi giriyor, oradaki hafiflik giriyor, ama sonrasına bakıldığı zaman bence orada önemli olacak bunun. Salt iç siyasi gelişmeler açısından konuya baktığımızda orada uzun bir süredir speküle edilen, yani geçen seneden beri sürekli çok bir dayanağı olmasa da speküle edilen bu erken seçim ihtimalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bence nihai olarak tüm iç siyasi tartışmalardan, karşıt görüşlerden bağımsız olarak bence finansal piyasalar açısından belirleyici olan konu olacaktır. Çünkü geçen seneden beri genelde yani toplumun genelinde bir işte bu yüksek faizlerin enflasyonla beraber indirilmesi beklendiği, sonrasında da özellikle bu Cumhurbaşkanlığı adaylık konusunda bir soru işareti olmaması için veya oradaki o sorunsalı çözmek için bir erken seçim formülünün bir şekilde devreye alınacağı beklemekte. Bugün de hatta bugün de izlediğimiz, işte hafta sonu boyunca izlediğimiz tartışmalarda ve CHP'nin butlan kararı sonrasında oluşan iklimde de yine siyasi şeyin erken seçim konusunun gündeme

0: geldiğini görüyoruz. Bence oradaki birinci değerlendirme şu olmalı. Bu içeride şu an bu mevcut gündemde ne yaşanırsa yaşansın bunun bizi 2026 yılında bir erken seçime götürmeyeceğini yorumlamamız lazım diye düşünüyorum. Bunun en güzel şeyi de yani bu seçim olmayacağı fikrini en çok destekleyen done de bize zaten işte bu haftayı kapatırken gelen kredi büyümesine uygulanan ek kısıtlar ve özellikle bu faizlerdeki yükseliş ve faiz fiyatlamasının sadece ileri vadelerde enflasyon kaynaklı değil, yakın vadelerde de Merkez Bankası PPK faizi olacak şekilde yukarı yönlü artık fiyatlanmaya başlanması oldu. Yani şu an Türkiye'de faizler yüksek. Politika faiz de aynı şekilde kısa vadeli faizler de yine yüksek kalacak. Kredi koşulları daha da sıkılaştırılmış durumda. Dolayısıyla iç siyasi gündemden bağımsız olarak bu kesinlikle bir erken seçim vesaire gibi bir noktaya bizi götürmeyecektir 2026 yılı içerisinde diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu açıdan tabloya baktığımızda artık bunu hisse senetleri tarafında sıkı finansal koşullar biraz daha hem fiyatlama iskonto oranları tarafında hem kredi erişim ve likidite oranları tarafında reel sektörün biraz daha sıkı bir döneme girmesinin öncüsü olarak okumak lazım. Dolayısıyla iç siyasi gündem şu an faizlerde aşağı yönlü bir senaryo göz kırpmadığı için hisse senetleri üzerinde baskın bir fiyatlama devam edecektir diye düşünüyorum. Yani bu hani çökecek işte endekste büyük bir satış vesaire olacak anlamına gelmez. Ama büyük bir rally en azından veya yabancı girişlerle desteklenmiş bir rally hisse senetleri tarafında bu noktadan sonra artık zor gibi duruyor. Tahvillerdeki yükseliş aslında tüm dünyada karşılığı var. Sadece yurt içi gelişmelerle değil. Orada petrol fiyatlarının ciddi şekilde gerilediğini görmemiz lazım. Yani bu sabah uyanırken yine bir şeyle dış Orta Doğu haber akışı kaynaklı biraz gevşeme var ama bunları biz çok gördük daha önceden. Yani bir işte ABD Başkanı Trump'ın bir tweetiyle yine terse dönüp 10-15 dolar yukarı gidebildiği senaryoları da yakından hatırlıyoruz. Orada kalıcı bir yani tam teyit etmeden bu haberin kalıcılığını tespit etmek zor. Ama gerçekten önce petrol fiyatlarının gerilemesi lazım ki orada gerçekten yani enflasyon üzerine ve uzun vadeli tahvil faizleri üzerine tüm dünyada bir yukarı yönlü baskı oluşmasın. Bu her yerde yani faizlerin yeteri kadar yükselmediği değerlendirilen bölgelerde de dahil yani Japonya'sından işte Almanya'sına Amerika'sına kadar dünyanın her yerinde bu faiz oynaklığını izliyoruz ve bu da aynı şekilde içeride nasıl ki iç siyaset gündemi sadece kısa değil uzun vadeli faizleri de yukarı çekip işte kredi koşullarının politika tepkisiyle daraltılmasına sebep oluyor. Yurt dışında da özellikle borçlanmanın bankalara değil sermaye piyasalarına dayalı olduğu dış piyasalarda da uzun vadeli faizlerin tahvil faizlerinin bu şekilde yukarı geliyor olması küresel anlamda da şirketler açısından ve yatırımlar açısından zorlayıcı, sıkılaştırıcı bir tablo oluştuğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla küresel anlamda o faizlerde bir problem var. Ama bu eğer petrol fiyatındaki düşüş kalıcı olup gerçekten ateşkes anlamında bir yani kalıcı olacağına dair bir güven gelişirse orada en azından bir miktar dengelenme bekleyebiliriz. O da en azından bizim kendi iç siyasi gündemimizin karışık olduğu günlerde Türkiye'ye en azından faizler tarafında destek
1: destek
0: olabilecek bir dış gelişme olabilir.
1: Peki şimdi bu enflasyonist baskıların artabileceğine yönelik ya da en azından enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyonlar gelince merkez bankaları da sıkılaştırıcı adımlar tarafına geçme olarak kendilerini kurguladılar. Bunu küresel merkez bankaları açısından da görürüz. İçeride atılan adımlarla birlikte de. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılıklar için kullanılan 8 haftalık kredi büyüme oranlarında değişikliğe gitti. Bunu nasıl okursun? Daha
0: Evet.
1: adımlar, ekstra adımlar, ek ilave adımlar gelir mi?
0: Ek adımlar yani şöyle hani bir faiz yani faiz indirimlerinin artık bir faiz indirim sürecindeydik. Bu İran Savaşı sonrası politika faizini yani gerçekleşen piyasa faizinin Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandına gecelik üst banda dayanması ile beraber ve orada petrol fiyatlarının sanılandan daha uzun süre kalıcılık sergilemesi ile beraber artık herhangi bir gevşeme ihtimali en iyi ihtimalle Temmuz ayına kadar ertelendi diye yorumlanıyordu. Bunun üstüne tabii en son enflasyon raporusunda da verilen mesajlar bize biraz daha orada bankanın sıkı duruşu korumaya meyilli olduğunu gösteriyordu. Şeyle kendi ara hedefi, Merkez Bankası'nın ara hedefini %24 seviyesine yükseltmesi, önümüzdeki sene 2027 için hala iddialı bir dezenflasyon patikası öngörmeye devam etmesi. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda bu sene evet ertelendi ama Temmuz ayından sonra ya yani Temmuz'dan önce herhalde Temmuz toplantısından önce bir faiz indirim süreci olmaz diye düşünüyordu. Şimdi siyasi gelişmelerin devreye girmesiyle bu tamamen sene sonuna sarkmış durumda. Burada artık yani kredi kısıtlarını şöyle okumak lazım. Faiz indirim beklentisi artık zaten kalmadı. Ama

0: Yaşanan bu iç, özellikle iç siyasi nitelikli olması, yani yurt dışında karşılığı olmaması açısından baktığımızda bizi ek bir faiz artışına götürür mü? Orada da bu mevcut enflasyon tablosunda faizler özellikle para, yani para politikası kaynaklı bir sorun olmadığı için, faiz kaynaklı bir sorun olmadı. Biraz daha yapısal sorunlar. Önceki yayınlarda da seninle konuştuğumuz işte verimlilik gibi sektör işte yoğunlaşması gibi sektörlerde rekabetle ilgili alanlarda yoğunlaşma gibi ve yeni teşebbüsler önünde farklı sadece faiz veya işte kredi erişimi farklı bariyerler olması itibariyle karlılığı, kar kaynaklı oradaki o fiyatlama gücünü belli sektörlerde elde tutan yapısal faktörler sebebiyle aslında konu Merkez Bankası'nın hani basit bir faiz kararıyla çözebileceği bir konu değil. Üstüne bir de hiç enflasyona katkı sağlamayan sektörlerdeki aktivite işte istihdam tarafında veya diğer finansal istikrarı etkileyebilecek alanlarda yüksek faizlerden olumsuz etkilenmeye başlamış durumda. Aslında bu bir süredir böyle. Yani geçen sene nasıl ki konut piyasasında son 2 senede, 2-3 senede konut piyasası ve kiranın sebep olduğu enflasyonu konuşuyorduk. Bu Merkez Bankası'nın kontrolünün biraz dışında. Şimdi de faizle doğrudan çözülemeyecek diğer alanlardaki alanlar kaynaklı enflasyonu konuşuyoruz. Yine benzer şekilde ek faiz artışıyla çözülemeyecek bir takım problemler olduğu için enflasyon üzerinde. Dolayısıyla orayı kısmak için faizde yukarı yönlü hareket alanı sınırlı ve etkinliği sınırlı olacağı için krediler üzerinden ilerleme burada şu an uygun görüldü. Ben bu arada şöyle diyeceğim, yani bu mevcut iç siyasi gündemden de bağımsız olarak seninle önceki yayınlarda da konuşuyorduk. Zaten kredi büyümesi öyle sanıldığı kadar baskı altında değildi. Yani yıllık büyüme oranına baktığımız zaman %40'ın biraz üzerinde. Özellikle enflasyonla ilişkisi biraz daha şey olan yani tüketici kredileri ve ticari krediler döviz kur etkisinden arındırarak baktığımızda, özellikle ticari tarafta TL olarak baktığımızda %40'ın üzerinde dengeleniyor. Tüketici kredileri de yine benzer oranda %40 civarında yıllık büyüme şu an dengeleniyor. Enflasyonun %30 olduğu yerde aslında sanılanın aksine reel kredi büyümesi başlamıştı bir süredir. Bu süre geliyordu ve çeşitli sektörlerde istisnalar var. Selektif sektör istisnaları, işte ihracatla ilgili alanlarda bir takım istisnalar var ve o kredi büyümesi aslında devam ediyor. Diğer, yani bunlar şeyden hariç, tüketici finansman şirketlerinin sağladığı finansman modellerinden hariç aslında o kadar sanıldığı kadar baskı altında değildi. Enflasyon gerilemeye devam edecek olsaydı eğer, yani son 2 ayda yaşadığımız oynaklıklar oluşmasaydı biz artık ciddi şekilde krediler kısıtlayıcı değil diye zaten bu yayınlarda da seninle paylaşıyorduk. O taraf biraz herhalde karşılık bulmuş durumda. Yani faizler de yukarı yönlü alan sınırlı. Arttırsak da etkisi çok olmayabilir. Öte yandan krediler olabileceği kadar sıkı değil. Yani faizi olabilecek en sıkı seviyeye yükselttik ama kredi koşulları olabileceği kadar sıkı değil deyip oradan şimdi adım atılmış durumda. Ben bundan bir sonraki adımı da söyleyeyim. Yani enflasyonda bu anlamda, yani para politikasıyla mücadele alanı bence sınırlı olduğu ve farklı faktörler devrede olduğu için artık bundan sonra biraz daha diğer idari birimlerin katkısıyla, yani rekabet gibi, işte denetimler gibi, biraz daha düzenleme gibi veya oradaki teşebbüsleri, yani enflasyonun yüksek olduğu sektörlerdeki arzı destekleyecek teşebbüs teşvikleri gibi alanlarla bence artık biraz tartışmanın o yöne kayması gerekecektir diye düşünüyorum. Ama krediler özetle bağlamam gerekirse sanıldığı kadar sıkı koşullara uygulanmadığı için sıkılaştırma yoluna gidildi.
1: Peki şimdi burada Türk lirası varlıkları üzerindeki etkisinde biraz konuşalım istersen. Şimdi bu ek sıkılaşma ya da sıkılaşma tarafında kalacağına dair beklentilerin kuvvetlenmesi, atılan adımlar derken Türk lirası varlıkları içerisinde ne teşkil ediyor? Yani bugün baktığımız zaman işte bundan sonraki süreçte mevduat ve para piyasaları tarafında cazibenin yıl sonuna kadar devam edebileceği yönünde artık sende de genel bir kanı olduğu gibi oluştu mu o kanı?
0: Evet, kesinlikle. Yani başka şey kalmadı. Yani yatırımcı için, tasarruf sahibi için başka bir yatırım alternatifi kalmadı. Zaten bunun bir menü olarak bakacak olursak işte birkaç ana sınıfımız var. Hisse senetleri var, tahviller var, işte değerli metaller var veya faizle ilgili veya katılımla ilgili diyelim. Yani paraya zaman değerini kazandıracak sabit getiriler var. Burada bütün seçeneklere karşı bir takım argümanlar ve konut var, tabii ki unutmamak lazım. Tüm bunların üzerinden sırayla geçecek olursak bir kere konut piyasası hiç öyle bütün ümitlerinin aksine uzun bir süre toparlanabileceği bir tablo yok. Yani bu konutu destekleyecek dış göç yok, konutu destekleyecek faiz ortamı bir türlü oluşmuyor. Konutu destekleyecek talep koşulları oluşmuyor. Nüfus dinamikleri buna izin vermiyor. Yurt dışı muadiller buna izin verecek kadar dünyada böyle bir emlak tarafında bir şey yok. Değerlenme yok. Dolayısıyla o taraf menüde dediğim gibi yani dışarıda kalacaktır. Hisse senetleri üzerinde Hem şirketlerin kredi erişimi hem faiz iskonto oranları üzerinden

0: baktığımızda o ciddi baskı devam edecektir. Yani tek tük işte arada sektörel bir takım dinamiklerle veya şirket üzerindeki hikayenin güçlü olması sebebiyle oluşabilecek örnekler dışında ben kalıcı bir böyle endeksin geneline yayılmış kalıcı uzun soluklu bir organik bir rally izlenebileceğini bu finansal koşullarda düşünmüyorum. Dünyada da bunun karşılığını olduğunu sanmıyorum. İhracat bacağı da buna dahil. Yani çeşitli sebeplerle hem dünyada talep olmadığı için hem içeride finansman koşulları sıkı olduğu için hem ihracatçı ben çok hemfikir değilim ama döviz kurları onların lehine ilerlemeyeceği için ben her ne kadar çok katılmasam da bu argümana orada da bir toparlanma beklemek lazım. Tahvil faizi dediğim gibi dünyadaki karşılığı yeni muadilleri üzerinden mukayese olarak baktığımızda yüksek seyrediyor. Orada o iyi bir getiri uzun vadede sunabilir elbette ama likitte primi ve belirsizlik primleri henüz çözülmeden ve içerideki iç siyasi gündem bizim netleşmeden tüm bu tabloda bence cazip olacak tek alan mevduat faizi oradaki o sabit getiri olacaktır. Yani risksiz getiri olacaktır gibi duruyor. Bunu çeşitlendirmek için değerli metaller devreye sokulabilir. Yani altın fiyatları biliyorsunuz dünyada Mart ayında ons altın fiyatının 5500'den 4500'e düşmesinin yegane sebebi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın satması. Yani dünya ons fiyatı bizim altın satışları sayesinde geriledi. Şimdi bizim rezerv o zaman bu kadar biz belirleyiciyse ve bizim rezervde de ciddi bir toparlama, en azından erimenin sona ermesi evet. Artık gündemdeyse, rezerv yeterlik kaygısı yoksa, oluşmuyorsa ki şu an hala yok. Dolayısıyla bu tabloda baktığımızda artık herhalde ek bir altın satışında oluşmamasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla bir faiz çeşitlendirmek için de altın değerli metal yanına eklenebilir diye düşünüyorum. Onun dışında zaten menüde çok fazla böyle
1: seçenek
0: yatırımcı için, birikim sahibi için bir seçenek maalesef şu an bu dönemde yok.
1: Peki. Evren çok teşekkür ediyorum ve bayramını şimdiden kutluyorum senin de.
0: Ben de iyi bayramlar diliyorum size ve tüm izleyicilerimize ve Bloomberg HT ailesine.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz. Efendim Evren Kırıkoğlu ile birlikte değerlendirmiş olduk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.

0: Reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı

0: Ve efendim evet, araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Cansever ile birlikteyiz. Elif, günaydın. 1,5 günlük işlem gününü başlatmış bulunmaktayız. Neler aktaracaksın bize, ajandanda neler var?
1: Pelin, yurt içi tarafta çok çok kısa bir haftayı başlattığımızı söyleyebilirim. Geçen hafta hem yurt içi hem yurt dışı tarafta oldukça hareketli bir hafta geçirdik. Hafta sonu gelen ABD cephesinden haber akışları da bu sabah itibariyle daha olumlu, daha ılımlı bir haritaya uyanmamıza neden oldu diyebiliriz. Hemen hatırlayalım hangi haber akışları gelmişti bize. En önemlileri tabii ki de ABD cephesinden gelen İran ile olan savaşın, İran ile olan anlaşmanın son aşamalarına geldiği haberiydi. Arkasından Trump tarafından acele etmeyeceğiz anlaşması gelse de piyasalar bu açıklamayı oldukça ılımlı karşıladı diyebiliriz. Brent petrol tarafında %5'e yakın bir düşüş gördük sabah saatlerinde. Şu anda 97 dolarda işlem görüyor. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait 3 LNG tankerinin de Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini biliyoruz. Son 24 saatte 30'dan fazla gemi ve tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığını söyleyebiliriz bu noktada. Brent petrolde %5'e yakın düşüş gördüğümüzü söylemiştik Pelin, 97 dolarda. Hemen Amerikan tipi ham petrole baktığımızda ise 90 dolarda işlem görüyor. Altında %1'e yakın bir yükseliş görüyoruz. 4555 dolarda işlem görüyor. Gümüş tarafında ise %2.7 seviyesinde bir yükseliş gördük. Sabah saatlerinde %77'ye yakın, özür diliyorum, 77 dolarlarda işlem görüyor şu dakikalar. Dolar cephesine baktığımızda aslında savaşın başından beri bizim güvenli liman algımızı değiştiren ve birazcık daha dolara kayan bir yatırımcı perspektifi görmüştük. Dolar tarafına baktığımızda işte Bloomberg Dolar Endeksi şu an ekranlarınıza geldi. Bloomberg'de Dolar Endeksinde Cuma gününden bugün açılışı itibariyle net bir düşüş gördüğümüzü söyleyebilirim. Dolar, Brent'in yükselişi ve savaş ihtimallerinin bir miktar daha arka plana atılmasıyla beraber tüm G10 para birimlerine karşı değer kaybetti diyebiliriz. MSCI Tüm Dünyalar Endeksi ise bu ay başından beri olan rekor seviyesini tazeledi ve %0.3 seviyesinde yükseldi Pelin. Hemen buradan gitmek istiyorum Wall Street tarafına. Çünkü Wall Street tarafına baktığımızda özellikle S&P 500 vadelilerinin %0.9 yükselerek rekor seviyelere ulaştığını söyleyebiliriz. S&P 500 endeksine baktığımızda ise 8 haftalık yükseliş serisini devam ettirdi ve geçen haftayı da yükselişte kapattı Pelin. Ve bu 2023'ten beri en uzun kazanç serisinden biriydi. Avrupa tarafında yine Cuma yeşil bir harita gördük. Bugün açılış itibariyle takip edeceğiz ama burada iki önemli başlıklarımız var. ECB üyelerine göre İran ile ABD arasında kalıcı bir barış anlaşmasının gelmemesi durumunda Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek aydan itibaren faiz artırımına gidebileceğini söylüyorlar. Burada Christine Lagarde'ın da yaptığı bir açıklama var. Haziran ayında enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi bekleniyor Avrupa tarafının. Asya tarafına baktığımızda ise %1.2 hisselerin değer kazandığını söyleyebiliriz. Özellikle Nikkei endeksi burada dikkat çekenlerden biri oldu. Çünkü teknoloji rallisiyle beraber %3'ün üzerinde kazanç sağladı. ABD tarafına tekrar dönecek olursak burada önemli gelişme açıklamalar var. Çünkü geçen haftalarda özellikle tahvil faizlerinin yükselişinden 10 yıllık tahvil faizlerinin 4,5'lar seviyesine gelmesi ve 30 yıllık tahvil faizlerinin 5'in üzerine gelmesi, hem İngiltere tarafında hem Amerika tarafında çokça söz etmiştik ve petrol fiyatları Goldman Sachs ve ING gibi

0: İkinci stratejistleri diyor ki petrol fiyatları geri çekilse bile tahvil faizlerinde reel faizler yukarıda kaldığı için hızlı bir geri çekiliş görmeyebiliriz. Biz de takip ediyor olacağız Pelin.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Sercan aktardıkların için. Elif, Canseven aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz. Efendim, Borsa Açılış Beklentisi'ni karşılayalım. Hemen gidelim Info Yatırım'a. Info Yatırım'dan Ergün Tekgül bizlerle birlikte. Ergün, hoş geldin. Evet, 1,5 günlük kısa bir işlem günden oluşan bir haftayı başlatıyoruz. Küreselde pozitif, içeride siyasi gelişmeler derken piyasa nasıl algılayacak?
2: Günaydın Pelin, iyi sabahlar olsun. Güzel de bir buçuk gün olsun diyelim. Ya aslında şöyle dönüp bakacak olursak, hani bu Mart, Nisan, Mayıs, işte 2026 baharı böyle borsacıların o 2025'teki çalışmayan bütün kaslarını çalıştırdı. Yani biraz böyle hamlanı şey yapmıştık, böyle çok 10.000'de takılmıştık. Çok böyle renksiz bir borsa vardı. İşte %10 yukarı, %10 aşağı falan derken, şimdi borsadan ziyade tabii haber akışı aşırı derecede yoğun. Borsada tabii borsalarda kendi nasibini alıyor, ama hani ne kadar doğru alıyor, ne kadar yanlış alıyor, işin açıkçası kafalar hala karışık benim. Yani hani her şey çok doğru gidiyor dersek de yalan olur. Şimdi malum 2026'nın mottosu olarak ben Ocak ayından beri, neredeyse Ocak, Şubat'tan beri işte bu savaştan önceki süreçte bile tahvil faizlerinin filan öneminin altını çiziyordum. Özellikle son 2-3 aydan beri vurgu yapıyorduk. Yani burası önemli. Hani yılların şeyi var, böyle bir akışkanlığı var. Borsalar çok sevmez. Burası niye rahatsız acaba? Ki faiz indirimi yıllardan beri gündemdeyken. Aslında konu net ve gözlerimizin önünde de olay örgüsünü izledik. Yani işte başta Fed olmak üzere Avrupa Merkez Bankası'nı bir kenara koyuyorum. Yani enflasyonla mücadele etmeyi beceremedi dünya. Yani bu resim çok net. Büyümeden feragat etmeyeyim derken, olayın içerisinde işte savaşlar vesaire birçok şeyde girince enflasyonlar hop kaldı yukarıda. Şimdi burada kararsız kalan merkez bankaları, kararsız kalan ekonomi kurmayları Amerika'sından Asya'sına kadar gördük, ama son düzlükte bakıyoruz birkaç haftadan beri. Özellikle mesela Japonya çok ilgi çekici. Yani Japonya'nın da faizleri en yukarılara giderken işte 3 günden beri borsasının up yapması. Asya'da çok büyük bir iştah görüyoruz bu arada. O da enteresan. Uzun zamandan beri olmayan bir iştah görüyoruz borsalar cephesinde. Hani bir tabirim vardı ya, borsalarla ekonomiler aynı dili konuşmuyor. Özellikle 2025-26'da hiç konuşmuyor diye. Gerçekten de öyle. Belki tekrara düşüyoruz, ama bunu da söylemek zorundayız yeri gelince, çünkü bunlar bize o ekonominin düzlemi üstünde lazım oluyor. Yani FED'e dönüp baktığımız zaman bilançosuna, işte kamu borçluluğuna, enflasyondan tamamen uzaklaşmasına, işte 30 yıllıklarının 2007'den beri geldiği seviyeye falan, yani bir türlü şu anki borsalarla şey yapamıyoruz, birbirlerine böyle oturtamıyoruz, o şeyler oturmuyor, çarklar oturmuyor birbirinin içerisine. Ama dediğim gibi, yani borsalar bambaşka bir dünyayı fiyatlıyor, tahvil faizleri ve ekonomiler bambaşka dili konuşuyor. Bizim içeride de aslında durum bundan çok çok farklı değildi, ama görece biz yine böyle alt endekslerde, alt hisse senetlerinde kırılımlarda yaşıyorduk. Pozitif veya negatif, kötü gidenlerin cezası işte sarı kart, kırmızı kart karşılığında geliyor. İyi bilançolu, iyi şirketlerde hak ettiği 3 aşağı 5 yukarı görmeye başlıyordu, ama tabii geçen hafta başlayan bu siyasi düzlem krizi nereye varacak? Tabii ki şimdi kafalarda deli soru bu. Çünkü Perşembe bambaşka bir borsa vardı. Yani kıpkırmızı, uzun zamandır görmediğimiz, işte tabiri caizse tabana neredeyse gelen bir borsa vardı. Yani cuma günü ne oldu da tavana giden bir borsa gördük. Yani şimdi aslında bu çok da sağlıklı fiyatlama değil. Çünkü o dönemde Perşembe günü kendini koruma altına alıp satanlar için de kötü bir hikaye oldu. Yani nakitte kalanlar ve hissede olanlar, iki taraf her zaman olacak ve iki taraf ne yazık ki sürekli karşı karşıya geliyor. Çok pahalı, çok ucuz hikayesinde.

0: Ama ne olursa olsun tabii ki TL'nin cazibesinin yukarıda kalması açısından borsanın yukarı gitme hikayesi pozitif. Ama tekrar söylüyorum, benden içerisinde Pelin önemli bir şey söylüyorum. TL'nin cazibesinin yukarıda kalması. Neden? TL'nin cazibesi eğer yukarıda kalmazsa, ki ben işte 2-3 seneden beri aynı konuyu konuşuyoruz. Carry trade hikayesi devam ediyor. Bitti diyorlardı. Ben ısrarla hayır devam eder vurgusundaydım. Dolara karşı güçlü duruşun devam etmesi de gerekiyor. Şimdi burada mikro yaklaşmak bence çok yanlış olabilir. Çünkü önce makro bir hastalığımız var, enflasyon. Döviz neredeyse stabil, hani belli bir düzlemde gidiyor son 2-3 seneden beri. Belli oranlarda yükselişi var ama şimdi buranın Allah korusun bir ap yapması durumunda biz yıllarca dövizin enflasyona geçişkenliğinin ne kadar sert olduğunu gördük.
1: Evet.
0: Dövizin yükselmiyor vurgusuna rağmen bile enflasyonda çok istenilen yerde değiliz. O yüzden olmazsa olmaz bir şekilde önce ekonomi için diyorum, TL'nin cazibesinin kalması gerekiyor. Pozitif kalması
1: Evet.
0: gerekiyor. TL'nin cazibesi de işte neyle gelir? Borsayla gelir veya işte daha likit fonlarla, arz fonlarıyla vesaire TL cazibesinin olduğu ürünlerle gelir diyoruz. Bugün bakacağız. Cuma günü sert yükselmiştik. O yüzden bugün bayram tatiline nasıl gidecek? Biraz daha belki temkinli duruş sergileyebilir borsa diye de ufak bir vurgu yapabilirim. Pelin.
1: Peki Ergün Tekin, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz ve iyi bayramlar diliyorum şimdiden sana da. Ve efendim, evet, programı noktalıyoruz. 10-15'te görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: reklam.
1: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan, çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
2: QNB Invest piyasa masasını sunar.
3: Dengelerinin, beklentilerin farklılaştığı bir süreç var. Zaten geçen hafta önce mutlak mutlak kararıyla sert satışları gördüğümüz %6'nın biraz üzerinde geri çekilmeyi biz düzde gördüğümüz bir perşembeydi. Evet. Bankacılıkta en belirgin satışları takip etmiştik %8'e varan, ama cuma günü de bir toparlanma eğilimiyle haftayı tamamlamıştık. İstersen bir haftanın öne çıkanlarını, yani bitirdiğimiz haftanın öne çıkanlarını, bu hafta zaten kısa hafta dolayısıyla bu haftanın işaretleri, bayram sonrası nasıl bir piyasa ihtimali daha güçlü görünüyor, biraz buraları konuşmaya çalışalım.
4: Evet. Aslında geçen hafta son iki işlem gününü borsa tarihine geçecek günlerden yine bir tanesi olarak altın kaplı da deftere yazdık. Neden? Çünkü %6 civarında bir düşüşle teminat tamamlama çağrısı vadeli işlem ve opsiyon piyasasında tarihi yüksek seviyeye çıktı, 3.6 milyar lira. Peki böyle olduğu zaman ertesi günü ne beklenir piyasada? Bu derece yüklü teminat tamamlama çağrısı şu demek kısaca, basitçe anlatmak gerekirse uzun pozisyon, yani yükseleceğine dair pozisyon almış yatırımcılar %6'lık bir düşüş sonrasında çok ciddi bir zarar etmişler. Dolayısıyla teminatları artık yetersiz gelecek kadar zarar etmişler. Dolayısıyla ya bu ilave para sokmaları gerekiyor veyahut da uzun pozisyonlarını kapatmaları gerekiyor. Ama böyle durumlarda genellikle bir gün sonra saat 3'e kadar, yani bu teminat tamamlama çağrıları kapanana kadar piyasada çok fazla yukarı yönlü hareketler olmaz. Daha çok baskılı olur çünkü bu taraftan sürekli satış gelir. Ancak cuma günü öyle bir gün yaşadık ki önce acaba kamu alımları mı dedik, ondan sonra genele yayılan bir alımlar gördük. Hatta bir önceki gün kapanışın üzerine çıkan hisse senetleri vardı. Böylece dün cuma günü %5'e yakın bir yükselişle günü tamamladı. Dediğim gibi bu böyle tarihi günlerden biri olarak not düştük. Burada en fazla tabii ki yine sanayi hisseleri öne çıktı. Banka hisseleri geriden takip ediyor. Burada Merkez Bankası'nın yüksek politika faizi uygulamasına bir süre daha devam edeceği, hatta uzunca bir süre devam etmek zorunda kalabileceği beklentileri banka hisseleri üzerinde satış baskısına neden olmaya devam ediyor. Bu epeydir böyle. Bundan sonra biraz sonra konuşuruz. Merkez Bankası'nın makro ihtiyati tedbirleri kararı sonrası da bunlar da banka hisselerini olumsuz yönde etkileyebilecek gelişmeler. Dolayısıyla burada büyümeye yönelik sınırlamalar, faizlerin yüksek kalması banka finansallarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dolayısıyla banka hisseleri biraz daha geriden geldi cuma günü diyebiliriz. Öne çıkan neydi? Ereğli tavan oldu, Aselsan neredeyse tavana yakın, Astor tavan oldu. Bunlar endeks üzerinde ağırlığı yüksek hisse senetleri. BIST endeksini de tekrar 13.800'ün üzerine taşıdı. Bir gün önce 14.012'den, yani çarşamba günü kapanışı 14.012 idi. Oradan 13.100 puana kadar düşen endeks cuma günü açılışta da 12.966 puanı en düşük gördü. 13.000 altından gelen tepki alımlarına, kamu alımları deyin isterseniz, çok ciddi getiri potansiyeline oluşmuş hisse senetlerindeki fon alımları, kurumsal alımlar deyin, burada çok ciddi genele yayılan alımlar takip ettik. Burada getiri potansiyellerinden bahsederken perşembe günkü kapanış itibariyle 100 günlük en düşük seviyesine gerilemiş hisse senedi sayısı oldukça fazlaydı. Burada yani BIST endeksi içinde %10'u neredeyse 100 günlük en düşük seviyelerine inmiş hisse senedi görmüştük. Burada bu hisse senetleri model portföylerde, aracı kurum değerlemelerinde öne çıkan hisse senetleri üstelik. Ve bunlardaki bu getiri potansiyeli o perşembe günkü düşüşte %70'lere vardı. Bunlardan mesela en basitinde 11 tane aracı kurumun al verdiği mesela Pegasus %77 getiri potansiyeline ulaşmıştı perşembe günkü düşüşle. Koç Holding gibi bir hisse senedi 10 tane aracı kurumun al önerisi verdiği hisse senedinde getiri potansiyeli %70'e çıkmıştı. Dolayısıyla böyle bir getiri potansiyeline ulaştığı zaman kurumsal yatırımcı uzun vadede yani kısa vadeli gelişmelerden çok fazla etkilenip panik yapmayacak kurumsal yatırımcıların alımlarının gelmesi normaldi. Bunu da dediğim gibi içerideki gelişmeler mutlak mutlan sonrası olan gelişmeler bir önceki Sayın İmamoğlu'nun tutuklanması ardından borsada neler olmuştu onu düşündürttü. Orada da mesela bir günlük düşüş, ertesi günü dinlenme, ikinci gün düşüş, ondan sonra toparlanma izlemiştik. Ama bu orta vadede, kısa ve orta vadede endeksin ne yukarı ne aşağı bir trend oluşturabildiği dalgalı bir zeminde, dar bantta dalgalı bir seyir izlediğini takip etmiştik. 3 ay, 4 ayı bulmuştu bu. Dolayısıyla bunlardan çok fazla etkilenmeyecek büyük yatırımcılar, bireysel yatırımcılar da kendi çaplarında böyle düşüşlerde eğer ki pozisyonda değilse pozisyon alabilecekleri bir fırsat yarattığını görüyoruz. Geçmişteki örnekler bize bunu gösterdi. Tabii ki bu demek değil ki daha aşağısı görülmeyecek, daha bundan sonra kesinlikle yukarı gidecek demek değil. Ama bu tip sert düşüşler %70-80'e varan getiri potansiyelleri her zaman görebileceğimiz şeyler değil. Dolayısıyla burayı yatırımcılar takip ediyor. Yabancı işlemleri gelmişti haftalık bazda Merkez Bankası'nın açıkladığı. Burada bir önceki hafta yabancı yatırımcıların 285 milyon dolarlık hisse senedi sattığını görmüştük. Bu yıl başından beri baktığımız zaman 2.1 milyar, 2.2 milyar dolar gibi hala artıdalar hisse senedi pozisyonunda. Ancak biz 4 haftalık hisse senedine baktığımız zaman sadece 29 milyon dolar gibi bir artıda olduklarını görüyoruz. 4 haftalık ortalamalarda ise çok sınırlı 7 milyon dolar gibi bir artıda. Bu 4 haftalık neden bakıyoruz? Genel eğilimi anlamak için bakıyoruz. 4 haftalık toplamda 1.2 milyar dolar seviyelerinden 29 milyon dolara kadar geriledik. Yani burada yabancıların birkaç hafta üst üste satış yapması, en azından satış yapmasa bile alımlarda frene basması burada hisse senedi tarafında özellikle likit olan banka hisseleri tarafında önemli düşüşlerin yaşanmasını sağladı diyelim.
3: Şimdi az önce senin de temas ettiğin makro ihtiyati taraf biraz üstünde duralım. Çünkü yani orada ZK'lar üzerinden gelen düzenlemeyle hani kredi büyümesine ilişkin bir sınırların aşağı çekilmesi düzenlemesini takip ettik. Yani işte Merkez Bankası'nın bu anlamda işte aldığı önlemlerin çerçevesi hakkında da hani ne alacak bundan sonra bu tarafta ne bekleriz diye konuşuyorduk ya, o anlamda da fikir veren üzerinde konuşabileceğimiz bir başlık. Bu taraf şimdi özellikle hani piyasanın faiz tarafına ilişkin faiz adımına ilişkin beklentileri noktasında ne ifade eder? Yani burası oradaki ihtiyacı nasıl dengeler sorusu, ne kadar dengeler sorusu gündemde ise sonrasında da tabii faiz tarafında şimdi ne beklemek lazım. Ama en önemlisi tabii ki faiz tarafı, az önce senin de dediğin gibi başta bankalar olmak üzere kredi büyümesi tarafı da elbette öyle. Ama bir sonraki aşamada da şirketler tarafı içinde üreteceği etkiler yine piyasanın yakın takibinde olacak sanırım. Ne dersin?
4: Evet, yani makro ihtiyati taraftan adımlar atılması aslında kredi büyümesindeki sınırların perakende tarafta özellikle daha da sıkı hale getirilmesi Merkez Bankası'nın hedeflerinden biri olarak gözüküyor. Zaten enflasyon raporu toplantısında da Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarında da sunumlarında da genellikle gördüğümüz dezenflasyonu sürecin olumsuz gelişmelere rağmen devam etmesine ilişkin ne gerekiyorsa yapılacağı yönündeydi. Burada perakende kredi tarafındaki bu sınırlamanın artırılması bu yönde güçlü olan bankaları olumsuz yönde daha fazla etkileyecek. Mevduatı güçlü olanların ise daha sınırlı bir etki yaratması bekleniyor. Borsa açılışı istersen verelim.
3: Evet, bir telaffuz edelim, devam edelim sonra. 13.889 puanda %0,59 yükselişle Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne başladı. Dediğimiz gibi bugün tam gün işlemler, yarın da yarım gün olacak. Baktığımızda sektörel kırılımlara mali tarafta %0,54, sanayi tarafta %0,39, bankacılık tarafında %0,76'lık bir yukarı yönlü hareketi görerek başladığımız bir gün. Devam edelim, şöyle bir ulaştırma, turizm, o taraflara da bakalım görünüm ne söylüyor diye. Ulaştırma tarafında %3 yukarı yönlü görünüm var. Hizmetler tarafı %1'e yaklaşıyor. Turizm tarafı da %0,7'lik yeşil hatta seansa başlayanlar diyebiliriz. Bir kez daha tekrar edelim, %0,59 yükselişle 13.889 puandan güne, kısa haftaya başladı Borsa İstanbul.
4: Savaşa ilişkin iyimserlik ve petrol fiyatlarında, evet, 100 doların altına gerilemesi özellikle ulaştırma
3: gördük
4: tarafını.
3: Oranının, evet, en pozitif Ayşen %3 prim görünümü arz eden orası.
4: Aynen, çünkü petrol fiyatlarındaki yükselişin en fazla olumsuz etkilediği sektörlerden biriydi. Jet yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle. Dolayısıyla oradaki toparlanma, fiyatlardaki, petrol fiyatlarındaki gerilemenin de olumlu yönde en fazla etkilediği sektör olduğunu söyleyebiliriz. Kimya, petrol, plastik tarafı. Tüpraş, Petkim gibi petrol fiyatlarındaki yükselişten destek bulan hisse senetlerinin negatif etkilenmesi olağan akışta bir süre daha devam edebilir eğer bu şekilde iyimserlik devam ederse. Ancak dediğimiz gibi bugün ve yarın takası birleşmiş bir tek bir gün olarak işlem görecek Borsa İstanbul'da. Ondan sonra bayram arasına gireceğiz. Bugün Amerika'da da piyasaların tatil olması yarın ve sonrasına ilişkin risk ne kadar alınabilir? Tabii yatırımcılar buna karar verecekler. Ancak dediğim gibi bugün yapılan işlemlerde ödemesi ta bayramdan sonraki günlerde yapılıyor. Ve bugünle yarının takası bir olacak. İkisini aynı bir gün olarak düşünmek lazım. Tekrar Merkez Bankası'nın kararlarına dönersek, burada KMH tarafındaki büyümeye getiren sınırlamalar, özellikle dediğim gibi perakende tarafı olumsuz etkileyebilecek bir gelişme olduğu için bu alana kanalize olmuş, bu alanda daha güçlü olan bankaları ve perakende taraftaki talep tarafının daha da törpülenebileceğine ilişkin beklentilerle olumsuz etkilemesi beklenebilir. Perakende tarafta fiyatların yüksek kalması özellikle kar marjlarını artırabileceğiyle olumlu yönde etkileyen bir gelişmeydi. Ancak talebin düşürüleceğine ilişkin gelişmeler de bu tarafı olumsuz etkileyebilir. Nitekim fiyatların yüksek olması, yüksek seyretmesi ve enflasyonla ilişkin gelişmeler nedeniyle Mayıs ayına baktığımızda endekse en önemli pozitif katkıyı verenlerin başında BİM geliyor. Hı hı. Yani Astor'un kendi iç dinamikleri ve Ereğli'nin çok düşük kalmasından sonra hızlı yükseliş eğilimini dışarıda bıraktığımız zaman ilk 300 hisse senedinden bir tanesi BİM olmuştu. Hala da öyle devam ediyor. Haftalık bazda geçen hafta %3 ile 13'ün arasında bir değişen düşüşler vardı. Yükselen işe sadece haftalık bazda baktığımızda 14 hisse senedi pozitif haftayı tamamlamış oldu. Mayıs ayını negatif kapatacağımız kesin gibi. Bundan sonraki işte Haziran bundan önce neler yapmış diye baktığımız zaman daha böyle karışık bir seyir izleniyor ama pozitif seyrin daha önceki istatistiklere baktığımız zaman Nisan'dan sonra Mayıs ve Haziran ayında pozitif seyir izlenmiş istatistiksel olarak. Bu sene de öyle olacak mı? Tabii ki yurt içi siyasi gelişmeler ve savaşa ilişkin beklentiler ana belirleyici olacak diye söyleyebiliriz.
3: Evet, yani küresel taraftaki fiyatlamaya baktığımızda artık hani savaşın bitmesi üzerinden bir fiyatlamanın yine belirgin olduğu, dolayısıyla o eksende de fiyatlamaların ve iştahın yukarı yönlü seyrettiği bir görünüm var. Ama o tarafta da biz daha önce işlerin terse döndüğünü hızla gördük. Bu sefer gerçi açıklamalar ilk defa iki taraftan da birbiriyle örtüşür şekilde. Çünkü hem Trump çok yakınız dedi. İran'dan da bunun tam tersi bir açıklama gelmedi. Burayı destekleyen minvalde açıklamaları takip ettik. Yani bu sefer hani bir nebze daha o fiyatlamayla paralel gidiyor gibi bir görünüm var.
4: O yüzden
3: var.
4: Petrol fiyatı bugün en fazla
3: evet, çok ciddi hızlı geri çekilmeyi, sert geri çekilmeyi takip ettik rekordu. Bu arada TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Mayıs'ta 97,2 olmuş. Önceki 96,4 iken. Dediğin gibi senin de hani içerideki gelişmeler ve dışarıdaki gelişmeler dengesinde hangisi daha baskın olacak sorusunun cevabını elbette piyasa aramaya devam edecek. Biraz şirketler cephesinden öne çıkanlara bakarak da nerede ne olabileceğine dair işaretleri konuşmaya çalışalım. Mesela EuroPower Enerji AŞ'nin cephesinden gelen bir haber var. %100 oranında bağlı ortaklığı ve girişim elektrik AŞ'nin dolaylı ortaklığı olan EuroPower World Enerji AŞ Amerika'da bir işbirliğine gitmiş diye anlıyorum. Doğru mu anlıyorum?
4: Evet.
3: Yani sipariş almış yüksek, daha doğrusu. Yüksek
4: gerilim güç transformatörü iş sözleşmesi aldı. 3 milyon 250 milyon dolar tutarında. Bunun yanında şöyle söyleyebiliriz. Mesela Sabancı'nın Çimsa satışıyla ilgili bir haber vardı. Onunla evet. ilgili Deniz Yatırım'ın bir değerlendirmesi var. Kısaca ondan bahsedeyim.
3: Olur.
4: Şimdi Sabancı Holding'in Akçansa'daki paylarını %39,72 oranındaki paylarının satışına ilişkin yaptığı anlaşmanın ardından Rekabet Kurulu onayı ve diğer yasal gerekliliğin yerine getirilmesini takiben tamamlanacağı ifade edilmişti. Burada Heidelberg Materials'in borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere toplam 1 milyar 100 milyon dolar şirket değeri üzerinden alınan söz konusu bağlayıcı teklif esas olarak ön alım hakkı kullanıldığında 17 Nisan tarihinde bildirildi. Bununla birlikte şirket değeri son kapanışa göre belirlenen değer 899 milyon dolardı. %22 yukarıda bulunuyor. Dolayısıyla şirket için, Sabancı için ve Akçansa için pozitif bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte enflasyon beklentileri, büyüme beklentilerini yayınladı arkadaşlarımız, editör arkadaşlarımız. Hı hı. İstersen oradan kısaca biraz bahsedelim. Hı hı. Enflasyon beklentileri %1,59 bizim anketimize göre. Evet. Web tüfe yapan arkadaşımız var. Orayı da takip edin. Orası da buna benzer. %1,55. Böyle olması durumunda %32,5 gibi enflasyon seviyeleri korunmuş olacak. Bu seviyelerde kalmaya devam edeceğiz. 2026 sonu için enflasyon beklentileri ne olmuş diye baktığımızda %29 seviyesini işaret ediyor. Burada reel sektör ve hane halkının beklentilerinin biraz hafif gerilediğini görmüştük Mayıs ayında. Piyasa katılımcıları anketi ise %29 seviyelerine yakın, zaten o seviyelerde bulunuyor. 2026 sonuna ilişkin beklentilerde toparlanma olana kadar burada hem Borsa İstanbul'da banka hisselerinde hem de diğer genele yayılacak bir alım görmek sanki zor gibi. Dolayısıyla hem büyüme beklentilerinin gerilediği hem enflasyon beklentilerinin yüksek kaldığı bir dönemden geçtiğimizi unutmamak lazım. Büyüme beklenti anketimiz de çünkü yayınlandı. Burada medyan çeyreksel büyümenin %0,4 olması bekleniyor sadece. Dediğim gibi burada büyüme beklentileri genel olarak aşağı yönlü revize ediliyor ekonomistler tarafından. Yıllık bazda büyümenin %2,7, 2026'nın tamamında ise %3,3 olmasını bekliyorlar ki Türkiye için bu potansiyelin altında bir büyümeye işaret ettiğini söylemek mümkün. Burada en düşük ve en yüksek beklentilere baktığımız zaman daralma bekleyen ekonomistlerin bile olduğunu görüyoruz. %0,1 daralma bekleyen ekonomistler var. Ancak %1,1 çeyreksel dönem olarak büyüme bekleyenler de var. Bu beklentiler tabii bayramdan sonra enflasyon verisini, önce büyüme verisini ardından enflasyon verisini karşılayacağız. Buradaki rakamlar burayı nasıl şekillendirecek birlikte göreceğiz.
3: Evet, Türkiye makrosu açısından hayli belirleyici bir süreçten, dönemden geçtik. Hem enflasyon beklentilerinin bozulduğu, cari tarafın, cari açığın yükseldiği, işte sermaye girişi tarafında beklentilerin farklılaştığı, ötelendiği diyelim. En azından bir süreci takip ettik bu savaş gündeminin etkisiyle. Şimdi o taraf eğer bu fiyatlama ekseninde devam ederse Türkiye makrosuna da pozitif etkileri ne oranda olacak, ne kadar olacak, iç dış dengesi nasıl bir tablo üretecek, hepsine yakından bakmaya devam edeceğiz. Bloomberg HT Finans Masası Şefi Bekir Gürdamar'la yaptık yayını. Piyasa masasını burada noktalayalım. Görüşürüz gün içinde.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
0: Reklam.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
8: Bunu al, şunu sat.
7: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
12: HDI Sigorta.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katıl.

0: yapma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren,

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, ABD'li yetkililere göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir anlaşmaya yaklaşma hikayesi ise piyasalar üzerinde olumlu pozitif bir fiyatlama olarak yansıdı ki özellikle anlaşma umudu hisse senedi piyasaları açısından bir yukarıya taşıma potansiyeli yaşatmış oldu. Küresel çapta hisse senetleri hareketlerini ölçen MSCI All Country World Endeksinde bir yükseliş yaşanmıştı. Bu ay daha önce ulaşmış olduğu rekor seviyeye yakın bir işlemden geçtiğini de söyleyelim. MSCI Asya Pasifik'teki kapanışlar özellikle %1'in üzerinde işaret etti. Japonya Nikkei endeksinde %3'e varan yükselişler yaşanmış seans içerisinde. Dolayısıyla bu tarafı yakından takip ettiğimizde pozitif bir seyir söz konusu. ABD vadeliler ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma fiyatları, beklentileri özellikle öne çıkıyor. İçeride ise bir tarafta siyasi gelişmeler, diğer tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklar için kullanılan 8 haftalık kredi büyüme oranlarında değişikliğe gitmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlar, tüm bu detaylar yakından takip ediliyor efendim. Evet, peki içeriye nasıl yansıdı? Küresel piyasalarda hem tahviller yükseliyor hem de aslında bunun yanı sıra yükselişini konuştuk ama daha çok şu anda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma hikayesi pozitif bir gelişme olarak okunurken içeride siyasi gelişmelerine rağmen Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamaları hemen bakalım. 0.78'lik yön yukarı Borsa İstanbul tarafında, 13.918 puanlar ise işlem geçiyor. 87 ise yukarı yönlü, 11 ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Bankacılık endeksinde yarım puana yakın artı söz konusu iken sanayi endeksi tarafında 1.35'lik yön yukarı. Maliye endeks tarafına bakıyoruz, 0.83'lük pozitif bir seyir söz konusu. Ulaştırma tarafındaki alımlar %3'ün üzerine ulaşmış bulunmakta. 36.376 puandan işlem geçerken %3,29'luk pozitif bir seyir söz konusu. Hizmetler endeksi yine pozitif olmaya devam ederken turizm endeksi tarafındaki alımlar da yükselişini sert bir şekilde sürdürüyor. 3.18'lik yön yukarı, 1.956 puandan ise işlem geçiyor. Elbette bu yaşanan, ABD'li yetkililere göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir anlaşmaya yaklaşma hikayesi dolar endeksinde de seyrini sürdürdü, etkisini gösterdi. 99.04'e kadar bir geri çekilme yaşadığını takip ediyoruz. Euro dolar çaprazında ise 1.1635'e getirirken sterlin dolar tarafında da yükselişini daha fazla gösterdi. Sterlin dolara karşı kazanımı 0.34 olmakla birlikte 1.3479 seviyesinden işlem geçiyor. Dolar TL yatay bir başlangıç, 45.73-33. Euro TL tarafında ise daha güçlü bir yukarı yön söz konusu, 53.46 seviyesini yakından takip ediyoruz. Evet, 1,5 işlem günlük bir hafta olacak, kısa bir hafta olacak. Yatırımcılar bu pozitifliği ne kadar korumak isteyecekler? Nurol Portföy'e gidelim. Fon yöneticisi yardımcısı Ömer Yıldırım bizlerle birlikte. Ömer Bey, bugün ve yarın yarım günlük bir işlem var. Sonrasında uzun bir tatile giriyor piyasalar. Fakat küresel piyasalarda pozitif bir anlaşmaya yaklaştığı şeklinde de haber akışları daha da alımları getirir mi? Yoksa bu kadar uzun tatilde riske de atmak istemeyen bir yatırımcı görüntüsünde.
2: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Küresel tarafta haftaya tabii iyimser bir havayla başlıyoruz. ABD'li yetkililer sizin de dediğiniz gibi İran ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden tabii açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yaklaşıldığını söylüyor. Trump da son paylaşımında İran'la ilişkilerin daha profesyonel ve verimli bir hale geldiğini ifade etmişti. Ancak tabii aynı zamanda acele edilmeyeceğini ve anlaşma imzalanana kadar da bu ablukanın süreceğini vurgulamıştı. Yani piyasa için olumlu bir haber akışı var ama henüz tamamlanmış bir anlaşmadan halen bahsetmiyoruz. Petrol de bu sabah itibariyle haber akışına doğrudan tepki vermiş durumda. Brent petrol 97 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Tabii bu bizim gibi enerji ithalatçısı ülkeler açısından önemli ve rahatlatıcı bir başlık. Ama tahvil tarafı da burada kritik. Çünkü küreselde uzun vadeli faizler halen yüksek ve piyasalar enerji kaynaklı enflasyon riskinin kalıcı olup olmayacağını izliyor. Bu nedenle de petrol tarafında kalıcı bir gevşeme sadece MTI için değil, tabii tahvil faizleri ve risk iştahı için de önemli olacak. Fakat işin zor kısmı da halen masada. İran'ın bu nükleer programı, işte füze kapasitesi veya yaptırımlar konusunda taraflar arasında halen farklar olduğu görülüyor. Dolayısıyla petroldeki bu geri çekilmeyi de şimdilik 90 ila 110 dolar bandındaki salınımı bir parçası olarak okumak lazım. Bence tabii 90 dolar altı ya da 110 dolar üstü fiyatlamalar çok daha farklı bir hikaye, daha anlamlı bir sinyal üretmiş olacak. Hisse senedi tarafında da bu haber akışı risk iştahını destekledi küreselde. MSCI küresel hisse endeksi yeniden rekor seviyelere yaklaştı. Yine Asya tarafı da güçlü bir toparlanma gördü. Bizde de bu sabah açılışı bunun paralelinde bir hareket olarak görmek lazım. İçeriye döndüğümüzde ise küreseldeki olumlu havaya rağmen bizim tarafta tabii yerel haber akışının yarattığı bir temkinli hava olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca bu haftanın yine kısa bir hafta olması da yatırımcıyı risk alma konusunda biraz daha isteksiz, sakin hale getirebilir. Cuma günü yaşanan bu sert toparlanma tarafında da yine şunu unutmamak lazım. Perşembe akşamı gelen bir haberden önce de bu başlık özelinde piyasada bir miktar satışlar olmuştu. Daha uzun vadede ise dönüp geçmişe baktığımızda böyle politik tansiyonun arttığı dönemlerde Borsa İstanbul'un negatif ayrıştığını görüyoruz. Ama böyle ortamlardaki fiyatlamalar için de tabii hem yerli hem yabancı yatırımcının reflekslerine belki ayrı ayrı bakmak gerekiyor. Yabancı yatırımcı daha çok bu tansiyonun seviyesi ve bunun makro etkisine odaklanırken yerli yatırımcı tarafında döviz talebi ve Merkez Bankası'nın reaksiyonuna çıkıyor. Merkez Bankası'nın da son dönemde yaptığı toplantılar ve o attığı adımlar da biraz bu çerçevede okunmalı belki. Çünkü enflasyonun seyri, rezervlerin durumu ve kurdaki durum tabii Haziran faiz kararını belirleyen ana unsurlar olacak. Piyasada ilk tepki hatırlayacak olursak yaklaşık 10 milyar dolarlık bir rezerv satışı yapıldı, konuşuluyordu. Sonrasında ise talebin bir miktar durulduğunu görmüş olduk. Bu nedenle Haziran ayında bazı yabancı kurumların ifade ettiği gibi bir faiz artışı gündeme gelecek mi sorusunun cevabı da büyük ölçüde Mayıs enflasyonu ve rezervlerin seviyesine bağlı olacak diyelim. Bunun dışında da yakın vadede tabii yüksek reel faiz ve stabil istikrarlı kur politikasından kolay kolay vazgeçilmeyeceğini biliyoruz, düşünüyoruz. İçeride ana hikaye halen tabii küresel taraftan gelen rahatlamayla destekleyici bir durum var ama bu yerel belirsizlik, işte rezerv hassasiyeti, işte enflasyon nasıl gelecek Mayıs ayında gibi konularda piyasanın temkinli kalmasını anlaşılır kılacak durumlar. Bir süre daha hem dışarıda hem içeride bu haber bazlı volatilite de yine bizimle olacak gibi görünüyor diyerek sözlerimi noktalayayım. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Bizler de aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Sunur Ol Portföy ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz. FM araştırma masasıyla devam ediyorum.

0: ve Çağlar Kuzukluoğlu ile birlikte devam ediyoruz. Çağlar hoş geldin. Evet, ABD'li yetkililere göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir anlaşmaya yakınlaştı ifadesi piyasalarda pozitif bir havayı beraberinde getirdi. Neler aktaracaksın bize? Şu an rakamlar ne diyor?
1: Evet Bey'in gündemimiz hareketli olmaya devam ediyor. Aslında savaş belki çiziyor gündemin rotasını genel olarak dünyanın tamamına baktığımızda. Ülkelerin de kendi iç gündemleri tabii ki kuşkusuz piyasaların seyrinde rol oynuyor. Öncelikle istersen burada ateşkes fiyatlaması ya da olası bir sonlanması bu yaşadığımız durumun ne kadar devrede ne kadar değil ona bir tablodan bakalım, terminal tablomuzdan. Çokça şey anlatacağımız için ilk etapta ben değerli izleyicilerimizin sol tarafta biraz önce sen de altını çizdin. Borsa İstanbul'da 25 Mayıs pazartesi itibariyle 2026 yılında görünümüne biraz daha odaklandırayım. Özellikle ulaştırmada %3'ün üzerinde yukarı yönde değişim olduğunu görüyoruz. Sınai takip ediyor %1'in üzerinde yükselişiyle ve kerteriz olarak yüz endeksine bakacaksak eğer 14.000'in altına gelmiştik. Kabaca şu anki %0,40'lık yukarı yöndeki değişimiyle bir 130 puanlık mesafesi var 14.000'e. Bununla beraber özellikle son bir ayı gözetecek olursak endeksler bazında Sınai'nin buradaki direncinin bir miktar daha güçlü olduğunu söylemek mümkün. Nitekim şuraya baktığımızda bir aylık değişimlerde tek pozitif de burada söz konusu 5 endeks içerisinde olanın Sınai olduğunu görüyoruz. Yıl başından itibaren bakacak olursak da özellikle bankacılık endeksi %6,5'un üzerinde düştü. Sınai %31 civarında yükseldi. BIST 100 %23, BIST 30'da %29 civarında ulaştırma. Bugünün %3'lük yukarı yöndeki değişimini yılbaşından itibaren görünümde çok yansıtamıyor. %5'in üzerinde biraz yükselebilmiş vaziyette. Kurda dolar TL'de pelin 45-72'lerde bu haftaya başlıyoruz ki bizim için çok kısa, en azından resmi tatil günlerini baz alacak olursak bir hafta olacak ve özellikle euro dolardaki duruma dikkat eder vaziyetteydik. Orada 1.16'nın altına gelinmişti. Bunun paralelinde euro TL'de de 53.40'lardayız. Tahvil faizlerine bol bol değiniyoruz. 2 yıllıklarda %43,74, 10 yıllıklarda %31,80 var pelin. 250'nin üzerinde de bir CDS de haftaya başlıyoruz. Asya tarafına baktığımızda Avrupa ile beraber haftalık ve özellikle Hang Seng'i haftalıkta hariç tutabiliriz ama Avrupa Amerika endekslerini de baz alacak olursak Mayıs'ın sonuna bir miktar daha ılımlı giriyor. Bu özetle geçtiğimiz haftadan itibaren o ateşkesle ilgili fiyatlamayı konuşmamızın ekseninde endekslere en azından ılımlı anlamda yansımanın bir teyidi gibi. Brent petrolünde $99'ların altında, WTI'nin $92'ların altında olduğu bir hafta başlangıcı karşımızda. Ama ben başka bir şeye işaret edeceğim. Neye işaret edeceğim? Sadece Türkiye'deki tahvil faizlerini konuşmuyoruz elbette. Dünyada da Japonya'dan ABD'ye, Avrupa'da gösterge tahvil faizlerini, hatta farklı ülke gitsek yine değişik örnekler bulabileceğimiz tahvil faizlerinin seviyesi söz konusu pelin. Burada Bloomberg'un bir 10 yıllıkları baz alarak oluşturduğu endeks var. Kabaca aslında uzun vade tahvil faizlerinin ne aşamada olduğunu gösteriyor. Bakılacak olursa benim bol bol referans verdiğim o 2008 krizi seviyelerine geldiğini görüyoruz bu noktada pelin. Özellikle 2020 sonrasında küresel tahvil faizlerine dengeleyici unsur olarak belki küresel ağırlıklandırılmış enflasyondan evla bir durum söz konusuydu. Ama dünyada uzun süre para politikalarının sıkı kalması ya da enflasyonist baskının göstergesi adına önemli. Burada hazır küresel ağırlıklandırılmış enflasyona değindik. Ona da bakalım. Bu veri 2015 yılından başlıyor Bloomberg'un içerisinde. Burada aslında tepe noktası biraz önce referans verdiğim tarih aralığı 2020'deki salgını takiben 21'de sert yükseliş ardından 22'de zirveydi. Ama tahvil faizlerindeki dengeleyici unsur enflasyon tabii neticede bir veri. Buradaki tahvil faizlerinin fiyatlaması piyasa kendine bir dengeleyici unsur bulabilmiş. Bu yılın konusunda da belki hisse senedi piyasasıyla tahvilin arasında özellikle riskleri fiyatlamada bir kopukluk söz konusu olmasından kaynaklı olarak yine tahvil tarafında bakalım tahvil mi hisse senedi piyasasındaki pozitif algıya ayak uyduracak ama burada enflasyon gibi bir mevhum söz konusu yoksa hisse senedi piyasaları tahvil tarafındaki o risklere bir şekilde yaklaşıp ciddi bir negatif düzeltmeye sahne olacak mı? Yılın ilk yarısı biterken önümüzdeki ay son ayına giriyoruz yılın ilk yarısının. Bu konuyu konuşmaya muhtemeldir ki devam edeceğiz Bey.
0: Peki. Teşekkür ediyorum Çağlar aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Efendim, Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç EKK ile birlikteyiz. Evet Sertaç, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Sertaç, şimdi hakikaten bugün 1,5 günlük bir kısa bir işlem günü var bu haftanın özelinde. Sonrasında uzun bir tatil, uzun evet. gelişmelere gebe olabilecek de bir tatil olabilir. Hem olumlu hem olumsuz, küresel anlamdan bahsediyorum. Bugün baktığımız zaman özellikle ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacak bir anlaşmaya yaklaşma hikayesi fiyatlamalar üzerinde sert tepkisini gösterdi. İlk olarak dolar tarafındaki bir gerileme işaret etti bu haber akışı ile birlikte. Yönetmenimden rica edeceğim onun ekrana getirmesini. İran savaşının sona ereceği umutlarıyla dolar geriliyor. Orada bir short pozisyon hikayesi var.
2: Bir de tabii ki gene riskli varlıklara doğru alım var. Çünkü

0: Kimse kağıt bir para, banknot tutmak istemiyor artık elinden. Yani buna bir güven. Banknot neydi? Eskiden biz ne diyebiliyorduk? İşte ta o ilk bankacılık geleneklerinden biri arkasında bir dayanak varlık olan. Modern devletle birlikte biz bunu nerede aldık? Arkada önemli bir devlet var işte. Devletin merkez bankası var. Merkez bankası o paranın güvenli limanı. İyi de merkez bankaları bu parayı hiç etti. 2001'deki kule saldırıları çarpı 2 FED bütçesi, 2008 krizi çarpı 12 FED bütçesine dönüştü. Yani normal inanılmaz şey büyüttüler. Evet. Senior acısan bu kadar kaybedersen sonuçta kimse banknotta kalmaz. Zaten tahvil fiyatlarında da kimsenin borç vermek istemediğini devletlere görüyoruz.
1: Doğru.
0: Orada çok sert hareketler var. O yüzden varlık fiyatları yukarı devam. Bu şundan kaynaklı. Hani varlık fiyatları yukarıya gidince insanlar şey anlıyor. Hisse senedi piyasası falan iyi gidince ha işler yolunda diye anlıyor. Alakası yok aslında. Paranın akacağı yer olmadığı için varlıklar değer kazanıyor. Hani bizde dönem dönem pandemiden sonra lüks saatlerin yukarıya gitmesi, işte arabalarda sıraya girmen gibi bir şey. Çünkü para çok. Harcamak istiyorsun ama o kadar bir arz yok. Hani öyle bir sıkıntı var. Bir varlık fiyatlarını yukarıya doğru çekiyorsun. Yoksa şu anki hisse senedi rallisinin altında çok inanılmaz bir ekonomik, dünya için söylüyorum, inanılmaz ekonomik bir iyimserlik yok. Bu tamamen sistemin değiştiği, hatta dünyanın jandarmasının değiştiği bir noktada tamamen paranın akacağı yer bulamamasından kaynaklanıyor.
1: Evet.
0: Bu sene farkındaysan hisse senetleri tarafında da şöyle bir avantaj var. Ne Bitcoin gidiyor yukarı, ne altın gümüşte hareket var, ne faizde, işte tahvilde
1: sadece hisseler var. Pozitif taraftan
0: sadece
1: bakmayı
0: sadece hisseler
1: tercih.
0: Kaldı bu sefer pozitifte. Tabii ki faiz. Hani hatırı sayısı yukarıda ama orada da tahvilde uzun vadede kimse durmak istemiyor.
1: Şimdi stratejistlerden yüksek tahvil faizi uyarısı geliyor. Yani baktığımız zaman Borsa İstanbul için işte alt temalardan bir tanesi bugün küreselde petrol fiyatı düşüyor, risk iştahı toparlanıyor. Ancak tahvil faizine baktığımız zaman yüksek kalıyor. Ya da burada herhangi bir çözülmenin çok fazla olmayacağını düşünüyor. Bu tablo Borsa İstanbul içerisinde net pozitif mi yoksa küresel faiz baskısı kazanımları ortaya çıkar mı?
0: Şöyle bir dengede devam edeceğini düşünüyorum. Faizi aşağı çekmek çok zor olacak. Yani biz çok pahalı bir faizle bu arada mücadele de ediyoruz. Yani hani 2-3 senelik mücadelemizin en böyle dikkat çekici noktalarından biri pahalı bir mücadele veriyoruz. O yüzden bunu aşağı çekme motivasyonu vardı Merkez Bankası'nın da. Fakat geçen seneden farklı olarak yine çok benzer bir haber akışı, tam ters. Önce iş sonra dış gelmişti geçen sene. Bu sefer önce dış sonra iş geldi. Nispeten bu sene takvime uygun gidiyor. Yani çok da sürpriz olmadı gelen hareketler. Sadece Hürmüz'ün kapatılması ve işte içerideki hani gelişmenin birkaç ay önden olması biraz şaşırttı insanları. Onun haricinde geçen seneki gibi bir şok etkisi yok piyasada. Herkes aşağı yukarı ne yapacağını biliyor. Faizler buradayken ben yine dışarıdan para akışı konusunda Türkiye'nin şanslı olabileceğini düşünüyorum. Bu para borsaya girer mi sorusunun cevabı bozulan enflasyon beklentilerinde. Bir yerden sonra özellikle bankaların bilanço kapatmalarından sonra mevduat motivasyonunun bozulması, para piyasası fonlarında da dalgalanmalar oluyor. Dönem dönem eksi yazabiliyorlar. Çünkü ellerinde zorunlu tuttukları enstrümanlar var. Yine borsa tarafına böyle bir ilgi yaratacak. Ama hani geçtiğimiz senelerdeki kadar borsa popüler mi? Değil. Bütün hisse senetlerine bu yüzden yansımıyor. Gene sınırlı bir parayla biz aslında yukarıya doğru gidiyoruz. O yüzden çok sınırlı hisse senedi ve çok sınırlı sektör etkilenecek bundan.
1: Şimdi mesela pozitif açtı. Üçlü açtı. Şu an gelinen noktada daha yönsüz. Buradaki ana hikayede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kredi büyüme sınırlarını aşağı çekmesi. Borsa İstanbul açısından nasıl okunmalı? O açıdan mı okuyor? Yani piyasa bunu biraz daha bankalar, büyüme şirket karlılıkları açısından soru işareti mi algılıyor?
0: Zaten bizim bilançolardaki en büyük sorunumuz o. Yani bakıyoruz iyi dediğimiz bilançodaki kar bile iyi değil. Yani bakıyorsun Avrupa'da hani Avrupa batıyor ölüyor diyoruz. Karlılıkları gayet iyi adamların. Yani işler gene belli bir gelenekte gidiyor. Bizim şu maliyetler, finansman. Bunlar şirketlerin belini ciddi anlamda büyüktü. Ben Merkez Bankası ile ayrışmaya başladığım noktalardayız. Arz yönlü bir şok yaşıyoruz. Talep yönlü değil. Yani talebi sıkmaya çalıştıkça biz bu tarafta bir şey de bir mekanizmayı bence bozmaya başladık. Döneminde evet şok arz talep yönlüydü, arz yönlü değildi ama şu an özellikle tedarik zincirinin bozulmasından kaynaklı arz yönlü bir şok yaşıyor dünya. Bunu böyle yönetmek bana biraz büyümenin ve istihdamın endişe yarattığı bir noktada doğru gelmiyor. Biraz daha sakin davranması bence daha doğru olurdu. Tabii ki bu bankalar üzerinde ciddi baskı yaratıyor. Çünkü yerli yatırımcı dönüp banka almıyor. Karlılıklar sorun, faizler yukarıda. Ama yabancı da geldikten sonra bakacağı en önemli şey bankalar. Bizim bankalarla ilgilerimizde iki tane hikayemiz kaldı. Karlılıklar belli bir istikrarla devam eder ama beklediğimiz kadar patlamazlar. Bir, yani hiç beklemediğimiz şekilde bir rahatlama. Bu sene olmayacak gibi gözüküyor. Hı hı. Faizler de diri kalacak, enflasyon da diri kalacak. İki, biz hani böyle severiz. İki senede bir bankamızın satış haberi bir düşer. Halk Bankası ile ilgili bir gelişme olur. Bunun haricinde yerli yatırımcının banka teveccühü çok fazla kalmış durumda değil. Bankalar yabancıların eline baktığı için yükselişlerde yeni sektörlere ihtiyaç oluyor. Bankalar arkada kalınca bugün de işte Türk Hava Yolları girdi. Dünya kadar Aselsan Tüpraş'tı bu. Ereğli, Sasa gibi hisseler konuşmaya başlamıştık. Yani aslında bayrak değişiyor ama farkındaysan aynı anda hepsi bir arada hareket edemiyorlar. Çünkü para sınırlı. Bu tarafta çok iyi bir faiz var.
1: Oradan oraya kayarken. Peki kesinlikle. İçerideki siyasi gelişmelerin bugün Türk lirası varlıklarda dalgalanma yarattığını gördük. Ne kadarı aslında Borsa İstanbul'un şu anki fiyatlamasında bir siyasi riskin fiyatlandığını sen düşünüyorsun? Ne kadar etkili burada siyasi risk birimi?
0: Aslında biraz bayramdan sonraki atmosferde göreceğiz. Neden? Hmm. Aslında gene takvim içerisinde olduğu için yaraları çabuk sardık. Tabii ki Perşembe bir anda şok etkisi yarattı. Hmm. Tam kapanışa yakın. Bir de şunu unutmamak lazım. O gün de nakde geçilecek son gün. Hani evet. Herkes bir bank şey böyle bir bayram riskini de attı. Hani kolay likit olan kağıtlarda satışlar geldi. Cuma yaralar sarıldı kamu tarafından gelen destekle. Şu anda da o havanın devam ettiğini görüyoruz. Ben çok büyük bir hisse senedi pozisyonunda değişim yapacak bir etki görmüyorum. Ya yani şu an için hisse senetlerindeki pozisyonu değiştirmeyelim ama eğer olumlu bir haber akışı gelmezse işte 2-3 tane işte barış üstüne belki yurt içindeki gelişmeler burada olumlu bir haber akışı gelmezse bir anda böyle testere piyasasına biz gene geliriz. Hmm. Hani yukarı aşağı bir tur bizi döndürürler. Ama işte barış üstüne biz gene yurt içinde olabilecek ekonomik anlamda olumlu bir haberle birlikte yukarıya gideriz. Siyasi risklerde de bence konu yavaş yavaş dillenen erken seçim hikayesine dönüştü. Ha. Piyasa biraz erken seçime odaklı. Acaba ne zaman olacak konusu? Yani konu bir anda gibi unutuldu. Seçim odaklı gidiyoruz şu an. Seçim tarafına doğru bakılacak. Bu sefer kolay atlatıyoruz. Geçen sene çünkü bu top hiç beklediğimiz koşadan gelmedi. Ne takvimde vardı, ne planlarda vardı. Bir anda bulduk. Ama bu sefer vardı. Bildiğimiz bir konuydu. O yüzden şaşırma süresi biraz daha kısa.
1: Peki o zaman önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul açısından ana hikaye diyecek olursam faiz enflasyon dengesini mi seçersin? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın adımlarını mı seçersin? Yoksa küresel risk iştahını mı seçersin?
0: Küresel risk iştahı, çünkü Türkiye'nin pozisyonunda bence bir değişim yok. Yani siyasi bir risk yaşıyoruz evet ama içeride yaşıyoruz. Dışarısı için Türkiye, İran'ın tartışıldığı bir noktada yeni dünya düzeninde, yeni ekonomik modelle hala önemli olmaya devam ediyor. Enerjisiyle, savunma sanayisiyle. Biz aslında değerimizin farkındayız. Bir türlü değerimizi fiyatlatamıyoruz. Kendi içimizdeki dinamiklerden kaynaklı. Çünkü Wallerstein ne diyordu? Buhran dönemlerinde kendi içerisinde siyasi kriz yaşayanlar süreci ıskalarlar. Payı düşük alıyoruz. Yani 10 alacakken 3 alabiliyoruz bundan kaynaklı. Ama yine para alırız. O yüzden de borsaya o para girer diye düşünüyorum. Sadece ana görüntü sürekli rötarla gidiyoruz. Ve bu rötarlar çok pahalı. Çünkü alternatif maliyetler çok yüksek. Ben yine de hisse senedi piyasasının bu sene pozitifte kalacağını tüm dünya için söylüyorum. Ta ki artık bu borçlar ödenemez hale gelinceye kadar Amerika'da. Amerika'da ciddi bir borç silkelenmesi yaşanacağını ama onun da Kasım'da ve 2027'nin sonlarına doğru yaşanacağını düşünüyorum. O zamana kadar hisse senetleri bunları fiyatlamaya devam eder.
1: Peki şimdi kredi sıkışması, sıkılaşması, tüm bu detaylar, atılan adımlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklar için kullandırmış olduğu 8 haftalık büyüme oranlarında değişikliğe gitme hikayesi ve bunun akabinde buna benzer adımların devamı beklentisi. Burada kredi sıkılaşmasıyla birlikte Borsa İstanbul için hangi sektörlerin artık daha kırılgan hale geldiğini düşünüyorsun? Otomotiv, dayanıklı tüketim. İşte perakende, banka, sanayi, hangisi?
0: Dayanıklı tüketimi öldürdük yani. Öldürdük. Hani beyaz eşya tarafında işler hiç iyi gitmiyor zaten. Hı-hı. Ama hani buradaki fiyatlama mekanizmasına bence en çok dikkat edilmesi gereken. Ben eskiden bir bilanço elime aldığım zaman direkt kâra bakıyordum. Yani doğal olarak ne yapmış, şirket ne kâr etmiş. Şu an borcu ne olmuş diye bakıyorum. Hı-hı. Neyi döndürebilir diye bakıyorum. Öz kaynaklarını geçmiş mi? Eğer bir iki ay idare edebilecek köşede para var mı? En az 6 ayı görebiliyor mu? Sektör devam ediyor mu diye bakıyorum. Bunun nedeni şu. Süreci şöyle okumak lazım. Çok büyük bir dönüşüm var. İngiltere de kendi yıkılacağını belki hiç düşünmüyordu. O Britanya, güneş doğru. batmayan imparatorluk, o dünyanın egemenliğini kaybettikleri bir dünya savaşına baktı. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda biz Amerika'ya bayrağı devrettik. Şu an Amerika da bunun peşinde. Yine Çin'in egemenliğini konuşacağımız bir döneme doğru gidiyoruz gibi gözüküyor.

0: tabii ki çok, çok sancılı gidiyoruz. O yüzden fiyatlamalar çok asimetrik. Bence şuna bakmak lazım. Bir dönem sonra bu yapay zekanın geldiği noktayla, bu arada abartıldığı kadar yapay zeka pozitif değilim. Ancak yapay zekanın gene sonuçta değiştireceği bir dinamik var. Ekonomik dinamiklerini değiştirdiği şirketler var. Borcu yüksek olan şirketler buralarda yaşayamayacak. Ben ilk borca bakmak istiyorum. Sektörler sonra geliyor benim için. Çünkü dayanıklı şirketler buralarda en azından reaksiyonlar gösterecek. Ne demek istiyorum? Bak Petkim hala bilançoda hiçbir şey yok ama hikayesiyle birlikte yukarıya attı. İşte Ereğli Demirçelik toparlanmıyor ama bilançoda biraz kıpırdanma olsa fiyatlanıyor. O yüzden net anlamda böyle karlılık ya da şey değil. Bundan sonra yaşayacak şirketlerin hepsinde bir fiyat hareketi görüyor olacağız diye düşünüyorum ama beyaz eşyaya gelinceye kadar çok zaman var oraya. Var. Otomotivde de şöyle bir sıkıntı var. Bence tedarik zinciri bozuldu. Yani çok o tedarikteki hızlı transferlerde sorun var. Ben hani biraz böyle Ford'un üzerindeki baskıyı orada görüyorum ama mesela Tofaş hala belli bir standartta bilanço açıklamaya devam edecektir perakendelerin desteğiyle.
1: Yani şimdi o zaman biz Borsa İstanbul açısından pek parlak bir dönem şu anda bakmakta zorlanıyoruz. Çünkü finansal tabloları esas aldığın noktada çok orada ışık dolu bir tablo görünüyor.
0: Dünya dönüşmüyor olsa, bu kadar risk iştahı geniş olmasa ve bu paranın bir yere akmak zorunda olduğu bir nokta olmasa Borsa İstanbul konusunda çok daha pesimist olurum.
1: Şimdi bu tür dönemlerde profesyoneller özellikle yatırımcılara diyor ki panik olmayın.
0: Aynen.
1: Kesinlikle panik olmamaları gerekiyor ama yani bunu demek kolay ama yapmak zor.
0: Kesin.
1: Nasıl bir strateji izlemek lazım böyle bir durumda? Nakit oranını mı arttırmalı?
0: O da zor bir...
1: Hedge mi yapmalı? Zor. Hedge yapacaksa nasıl bir hedge uygulayacak?
0: Şöyle
1: hangi araç etkili?
0: Hedge bizim genetiğimizde yok. Akdeniz insanı yapamıyor onu.
1: Yapamıyor.
0: Yani, bu arada hedge borsası yanlış biliyorsan düzelsin. Somali'de kurulmuş. İlk işte korsanlar kendi aralarında bir hedging borsası kurmuşlar.
1: Öyle mi?
0: İlk kurulan borsa hedgingle ilgili burası. Ya aslında çok da şey değiliz yani. Hani Afrika'da kurulan şey bizim de adapte olmamız, Somali bizim çok yabancı olduğumuz bir ülke değil. Olmamız lazım ama o hedging mekanizması bizde çalışmıyor. Ben şuna devam edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Hisse senedi işte %50, risk iştahınıza göre %30 olabilir. Bunun büyük bir kısmının gerçekten bundan sonraki dönemlerde de nakitinden şüphe etmeyeceğiniz ve istikrarlı devam edecek şirketler olması gerektiğini düşünüyorum. Arada tabii ki küçük şirketler olur. Bizim ana sıkıntımız portföy yapısının çok fazla yan tahtalara kayması dokundu. Yani para orada diye insanlar doğal olarak oraya doğru kaydılar. Ve genelde böyle çok büyük sorunlu portföylerle konuştuğum zaman yatırımcılarla hep yan tahtalarda çok büyük yıkımlar görüyorum. O yüzden ana tahtalarda kalmak bile bir hedging şu piyasada. İki, evet her şey kötü. Türkiye piyasasındaki bilançolar karlılık tarafında baskılı. Ancak Aselsan gibi hikayesi olan şirketler çok ucuz kaldı. Şimdi borsayı da şöyle bölmek lazım. Absürt fiyatlamalarda şirketler var. Hani artık balon diyeyim. Ama çok ucuz kalmış, dinamikleri de çok iyi şirketler var. Yani toparlanabilecek şirketler var. Bence onlara doğru para akacak. Biraz daha tercih zor bir dönem ama hisse senedinden bence vazgeçilmesin. Türkiye'nin iyi bir hikayesi var. Yeter ki biz içeride bozmayalım. İki, dünyadaki barış atmosferinin en çok yarayacağı sektörler. İşte bugün mesela havacılığın yukarıya gitmesi, Türk Hava Yolları'nın oyunda olması çok önemli bizim için endekste. Türk Hava Yolları pozitif, bankalar pozitif olursa zaten burası uçar. Onun haricinde ben hala altın, gümüşten, oyundan çok çıkmaktan yana değilim ama gram tarafında kalmaktan yanayım. Onu da %10-15'in üstüne çıkarmam. Kalan kısımda hala nakit. İşte %35
1: para
0: civarında
1: para
0: piyasası fonları benim için gayet
1: peki
0: lazım.
1: Şu an piyasada en kritik gösterge ne olarak okusun? Dolar TL'yi mi? CDS'i mi? Rezerv mi? Yoksa bankalarası gecelik faiz mi?
0: Bak çok önemli bir noktaya parmak bastın. Bence bizim şu an bir yara aldığımız yer ödemeler dengesi olabilir. Yani bu biraz bütçede dalgalanma yarattı. Biz ne görmüştük? Göreve gelir gelmez özellikle Cevdet Hoca'nın da söyledi. Linkleri bağlıyoruz hikayesi. Ödeme dengesiydi de. O da verilen mesajlardan biriydi. Türkiye güçlü bir bütçeye sahipti. Ufak ufak oralarda bozulmalar oluyor doğal olarak yani.
1: Doğru.
0: Oradaki hikaye. Bence burası çok önemli. Biz buradaki istikrarı sağlamalıyız. Ödemeler dengesi benim için kritik. Burada bozulma sertleşirse benim için endişe yaratacak konu olur. Diğer tarafta bakarsan Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesini beklemiyorum. Şu anki dinamikte gerek yok. Zaten 43'e çıkabilirler. Hani şu an hiçbir toplantı yapmadan bu hakka sahipler. Bunu kullanacaklarını düşünüyorum. Eğer burada böyle bir yukarı doğru giderse borsa zaten bence fiyatlama konusunda çok zorlanır. O da önemli bir sinyal. Ama en kritiği bütçede bozulma olursa. Biz o linklerde bağlarken ilk attığımız adım, bak biz güçlü bir bütçe, güçlü bir ülkeyiz mesajı. Arjantin'i unutmamak lazım. Neler oldu, neler geldi başlarına. Biz o mesaja hiç düşmedik.

0: Her zaman ödemelerimizi yaptık. O yüzden de oradaki bozulma beni biraz endişelendirir.
1: Peki şimdi risk priminin yükseldiğini gördük böyle bir senaryo içerisinde. Şu anda bir geri çekilme var, 251 bas puana kadar da gelmiş bulunmakta risk primi.
0: Patagonya seviyelerini gördüğümüz için abartarak söylüyorum ya,
1: 900 bas puanlara kadar çıkan
0: ya
1: bir durum
0: çok olmuş. Absürt fiyatlamalar gördük.
1: Aynen, ödemeler dengesi hikayesindeki notlar, oradaki bozulma tabi tahribatlar bunu göstermişti. Hemen benim aklıma şu geliyor, bankalar açısından biraz risk teşkil ediyordu. Özellikle dış borç rollover maliyetlerinde bir bozulma olur mu hikayesi. Bu tarafa ne diyorsun?
0: Ya şöyle, acayip güçlü sektör. Yani gerçekten burada çalışan yöneticilerin hepsini tek tek ve satış ekiplerinin hepsini tebrik etmek lazım. Yani bütün kötümser senaryoların içinde bir şekilde yüzüp karla çıkıyorlar işin içerisinden. Her seferinde diyoruz ki bankalar bu sene o kadar olmaz filan. Gene bir şekilde satış ekipleri, oradaki cenneriyi ben tahmin ediyorum. Yani içinden geldiğimiz sektörlerden biri olduğu için. Ne emekler var arkada tahmin ediyorum. Buradan hepsinin ellerine sağlık. Ben bankacılığın bir şekilde yüzdürülebilir karlılığı gene bulabileceğini düşünüyorum. Ama böyle pırıl pırıl karlılık olmuyor. Bu emeğin karşılığını bence alamıyorlar. Çok daha iyi yerde olmaları lazım. Fakat ben bir yerden sonra özellikle kredibilite notunun, yani biraz onları endişelendirecek kısmı burası olduğunu düşünüyorum. Bu faizlerden kredi verebilecekleri şirketler gitgide tartışmalı şirketler haline dönüşüyor. O kompozisyon bozuluyor. Bence bankalardaki en büyük sıkıntı bu taraf. Diğer yerleri bir şekilde yönetiyorlar ama biz gitgide sıkıntılı, karlılıklı ve büyük borçlu şirketlere dönüşmeye başladık. O yüzden arz yönlü bir sıkıntı var. Bu sıkılaşmanın da bir yerde bir ayarını,
1: bir hani, nefes alması lazım.
0: Da yarar var yani. Bir rot balans lazım.
1: Peki. Şimdi o zaman bankaları o pırıl pırıl baktığımız, bakamayacağımız bankaların yerine ne koymak lazım?
0: Şöyle, bankalar tarafı yabancı gelince o yüzden işte ağırlığı arttıramıyoruz artık. Ben ne koymak lazım deyince aşıktır enerji hala Türkiye'nin en iyi hikayelerinden biri. Enerji koymak lazım bu bir. İki, şu barış sağlansa da havacılık artık Türk Hava Yolları oyunun içerisine girsin. Üç, ben hala demir çeliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bölgesel olarak çok önemli pozisyondayız. Petrokimyayı da enerjiye kattığım için yani Tüpraş'ta biraz gevşer ama oyun içerisinde hep kalır diye düşünüyorum. Bu hatta çok dışarı çıkmamak lazım. Son olarak ne eklerim? Perakende gıda. Perakende gıdalarda hiçbir bozulma yok. İşleri hala iyi gidiyor. BİM'de, Migros'ta bence potansiyelleri çok yüksek ve hani böyle defansif, hiç aklın kalmaz.
1: Seni görünce Migros geliyor aklıma.
0: Tabii benim ben bile kendimi aynada görünce Migros ve Tüpraş geliyor. Yani başka bir şey hani o iki hisse senedi benle özdeşleşti gibi oldu.
1: Evet.
0: Bir de buraya bence yavaş yavaş biraz işler toparlansın, çimentoyu koyarız ama şu barış atmosferi lazım orası için.
1: Yani
0: orası hiç fiyatlanmadı çünkü daha hala çimentolar aynı yerlerde geziyor. Hiç fiyatlanmamış ama potansiyeli olan sektörlere çimento yazabilirsin.
1: Böyle bir koşul içerisinde bugün pozisyon almanın ne kadar rasyonel olduğunu düşünüyorsun? Nakdim var ve şu anda karar vereceğim.
0: Bugün daha şimdi. Konu ben olunca benim risk iştahım acayip sınırsız olduğu için direkt gözü karartır alırım. Burada da şöyle bir durum var. Tabii ki bir buçuk gün ve arada ciddi bir süre var ama.
1: Ama ya kaçırırsam, FOMO oluşursa ben de.
0: Bir bacağım burada olsun isterim. Yani hiç hisse senedim yoksa bugün alım yapacağım gündür. Ama %50'sini alırım. %50'sini gene dışarıda bırakırım hisse senedi için. Pazartesi'yi bir görmek isterim. Buradaki denklemin içerisinde de enerjiyi ilk sıraya yazarım. Alt tarafa işte perakende gıda yazarım, bir tane defansif, bir tane agresif olsun diye. Ondan sonra oyunu kurgulamaya başlarım. Hani bir, bu 3-4 tane hisse senedini bugün ama dağıtırım mutlaka.
1: 397'ye inen bir Aselsan var. %3'lük bir geri çekilme yaşıyor Aselsan.
0: Çok normal.
1: Hemen bunu fırsat bilir misin mesela?
0: Aselsan'da değil, Tüpraş'ta benim orada gözüm ama Aselsan'da hikaye bitmedi. Ben Aselsan'ı şöyle trade etmeyi seviyorum. Her düşeni kırdığında Aselsan en azından bir 20-30 kuruş üstüne koyuyor. Yani hatta lira artık kuruşu kalmadı Aselsan'ın. Ona trade etmek bana daha rasyonel geliyor. Çünkü temel dinamikleriyle birkaç bilançoya daha ihtiyacı var Aselsan'ın. Benim hani rahat taşımam için. Ama hikayesi devam ettiği sürece bu tekniği çalıştırırım. Geri çekilmede ne kovalıyorum? Vallahi açık söylemek gerekirse Tüpraş benim için hala geri çekilmede cazip. Migros biraz önceki gibi cazip. Bir de Astor geri çekilmelerde hala cazip benim için. İnanılmaz bir şey açıkladılar bu sene. Üstüne koyarak gidiyorlar ama primli olduğu için elimde bazen gitmiyor. O yüzden geri çekilme bekliyorum.
1: Yani enerji taraftan kullandığın tercihini.
0: Türkiye'nin dinamiğinin en önemli hikayesi bence 1-2 sene sonra savunma ve enerji.
1: Peki. Serhat, çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir yayın oldu sayende. Evet, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Serhat Çekeke ile birlikte programı gerçekleştirdik. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Bloomberg TRT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve efendim grafik düellosunda devam ediyoruz. Elif Cansever'le birlikte gerçekleştiriyoruz. Elif, MC grubu biraz böyle bu süreç içerisinde yılbaşından bu yana çok farklı ayrıştı. Bütün varlık sınıflarını geride bıraktı. Ama buna iyimser olarak bakamıyoruz. Enflasyonist bir baskıyla da karşı karşıya bıraktı. Hem küresel hem de bizi.
2: Bende de yapay zeka teması var aslında Pelin. Yapay zekanın hisse senedi performansları üzerindeki etkisi ve tabii ki de son dönemin en büyük gündemlerinden olan OpenAI'nin halka açılması ve arkasından gelen SoftBank'in hisse yükselişini konuşacağız.
1: Peki başlayalım mı?
2: Başlayalım.
1: Başlasın grafik düellosu diyoruz efendim ve şu hızlıca hemen grafiklerimizin başına geçelim. Öncelikli olarak evet, Brent petrolde sert geri çekilmenin yaşandığını takip ettik. Elbette buradaki sert geri çekilme ana hikayesi anlaşma olacağı konusunda, yani Hürmüz Boğazı'nın açılmaya doğru yaklaşma hikayesi piyasalarda bir anda %6'nın üzerinde bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. 6,5'luk bir geri çekilme var. 3 hanelerde fiyatlayan uluslararası gösterge olan Brent petrolde bugün gelinen noktada ise fiyatlama bize 98 dolara kadar geri çekildiğini gösteriyor. Ama gelelim 2025'in ikinci yarısındaki fiyatlamada 2026 beklentisi ortalama 65 dolardı. Bugün geri çekilse dahi aslında yaşanan bu gelişmelerin etkisinin ortalama 20 ile 25 dolar bandı arttırdığına işaret ediyor. Bugün her ne kadar ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacak bir anlaşmaya kalkması %6'nın üzerine bir geri çekilmeye işaret etse de halen daha yüksek seviyeler. Savaş öncesinde oldukça yüksek seviyelerde işaret ediyor. Peki nasıl bir kısa sürede buradan buraya geldi? 20 ile 21 ve 22 Mayıs tarihleri arasına baktığımız zaman Brent petrol 104 dolar ile 106 dolar arasında hareket ettiğini takip ettik. Ancak bugün yeni işlem gününün başlamasıyla birlikte sert bir kırılmayı da beraberinde getirdi. 104 dolar seviyesinden 98 dolar seviyesine kadar geldi. Umut ediyoruz ki Elif, bu süreç içerisinde hakikaten çok daha geri plana, çok daha geri fiyatlamaya yine işaret etsin ama beklentiler de orada sınırlı olmaya devam ediyor. Hemen diğer grafiğe geçelim. Burada sadece Brent petrol hikayesi değil, bakır tarafını da gördük. Bakır fiyatları tekrar yükselişe mi geçiyor aslında? Biraz burada yeşille göstermiş olduğumuz fiyatlama karşımıza çıkıyor. Ocak-Mart dönemlerinde dalgalı yataya yakın bir görünüm söz konusuydu. Çünkü daha sürdürülebilir bir dünya, daha öngörülebilir bir dünya fiyatlaması vardı. Ardından Mart ortasında sert bir satışla birlikte fiyatlar 12 bin dolar seviyesinin altına kadar geriledi. Çünkü ana hikaye büyüme sekteye uğrayacak. Hatta stagflasyon fiyatlaması dahi vardı dünyanın küresel ekonominin karşısında. Nisan başından itibaren güçlü bir toparlama başladı. Özellikle Mayıs ayında yükselişin hızlandığını takip ettik. Fiyatlamalarda 14 bin dolarlara kadar bir yükselişte dikkat çekiyor. Buradaki ana hikaye elbette bakır, Mart'taki sert düzeltmenin ardından toparlanma ile birlikte kendisini gösterdi. Acaba o stagflasyon korkusu geri plana mı itildi diye de sorgulattırıyor kendini.
2: Hemen buradan geçiyorum aslında birazcık emtiaları da konuştuktan sonra hisse senedi performansları üzerine. Çünkü küresel hisse senedlerine baktığımızda Pelin son aylardaki büyük yükselişlerinden konuştuk. Ve burada öne çıkan temalardan bir tanesi de aslında yapay zekaydı. Çünkü savaş bir yandan devam ederken yapay zeka rallisi sürmeye devam etti. Ve büyük yatırımcılar da bunun üzerine gelen güçlü bilançolarla birlikte oldukça yorumlarda bulundular. Grafiğimizde küresel MSCI küresel moment endeksinin MSCI Dünya Endeksinde Mart sonundan bu yana %17'lik geride bıraktığını görüyoruz. Aslında bu 1992 yılından beri gelen, 1991 yılından beri olan en güçlü ivmeyi kaydediyor ki biz bu arada 1999 dotcom krizini ve 2000 yılında mega cap hisselerinin yükselişine şahit olduk. Onu da arkasında bırakarak büyük bir rallye işaret ettiğini söyleyebiliriz yapay zeka yatırımlarının ve hisselerindeki ana yükselişlerinin. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Geçen haftalarda da üstüne basa basa konuştuk. S&P'de haftalık yükseliş serisini takip ediyoruz. Wall Street, Asya, Avrupa hepsinde yapay zeka temasının ana endeksler üzerindeki etkilerinden bahsediyoruz. Ama bu yükselişlerin yapay zeka desteğiyle dar bir kapsamda ilerlediğini bu noktada söyleyebiliriz aslında Pelin. Burada analistlerin bir uyarısı var. Fed'in şahin duruşunun bir miktar daha burada yapay zeka temasını ileriki süreçte kısıtlayabileceğini söylüyorlar. Fakat biz de Kevin Warsh'un da gelişiyle bekleyip göreceğiz diyebiliriz bu noktada. Hemen buradan geçmek istiyorum. Aslında Asya tarafından bahsetmişken SoftBank hisselerine. Çünkü OpenAI'ın bir sonraki grafiğimiz, OpenAI'ın halka arzından itibaren çok ciddi ivmelendiğini söyleyebiliriz SoftBank'in. 20 Mayıs'ta haberin çıkışının ardından yaklaşık %40'lık bir, totalde %40'lık bir sıçrama kaydetti SoftBank hisseleri. Şu anki hisse değerinin 252 milyar dolara ulaştığını söyleyebiliriz. Ki OpenAI'ın halka arz haberinin sonrasında %20'lik bir yükseliş görmüştük SoftBank tarafından. Ki bu dotcom krizinden bu yana ulaştığı en yüksek seviyelerden, en yüksek sıçrayışlardan biriydi. Hemen hatırlayalım, SoftBank için OpenAI neden bu kadar önemli? Çünkü OpenAI'ye yaklaşık 64.3 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Bunun 44.6 milyar dolarını ödedi. Özür diliyorum, 64.6 milyar dolarlık bir yatırım yaptı ve bunun 44.6 milyar dolarını köprü kredi olarak ödemesini gerçekleştir. 20 milyar dolarını da Temmuz ve Ekim aylarında tamamlayacak ve OpenAI'nin yaklaşık %13'ünün aslında sahibi SoftBank diyebiliriz. Yani o taraftan gelen herhangi bir haber dalgasıyla hisse senedi performansının ciddi şekilde etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu sabah SoftBank'in de yukarı yönlü %4.6'lık yukarı yönlü ivmesiyle Tokyo tarafında da yukarı yönlü hareketler gördüğümüzü söyleyebiliriz Pelin. Şirket bilançosunu henüz incelenmedi, henüz açıklanmadı. OpenAI'ın da halka arzından sonra biz de inceliyor ve detaylandırıyor olacağız.
1: Peki bakalım, yani yapay zeka hikayesine bir kez daha dönen savaştan doğrudan fırsat bulduğu anda kendisini teknolojiye döndüren bir küresi hisse senetleri var. Bu da işin daha tamamlanmadığını, orada balon tartışmalarının geri planda kaldığını gösteren bir görünüm oluyor sanki, değil mi Elif?
2: Evet, 2026 içinde birazcık daha Fed'in şahin duruşuna sergilerse eğer, şahin duruşuyla beraber biz de aslında hisse senetleri üzerinde gerçekten bu balon mu ya da bu rally devam edecek mi, hep beraber izleyip göreceğiz.
1: Peki bundan sonraki süreçte efendim küresel piyasaların göstergesinde özellikle savaş gelişmeleri yaşanırken oradaki yumuşamanın yapay zeka hisselerini bir kez daha ön plana çıkarabileceği yönündeki göstergeler de karşımıza bu şekilde çıkıyor. Ana tema bir kez daha aslında teknoloji olmaya devam ediyor. Küresel ise senetleri açısından içeride

Durum içeride de durum aslında biraz daha enerji tarafında ve savunma sanayi tarafında kendisini gösteriyor. Bakalım, yakından takip edeceğiz. Efendim, Grafik Düello'sunun noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programıyla yeni bir haftaya tekrardan merhaba diyoruz. Programda aslında önemli başlıklarımız olacak fakat bu haftayı biraz konuşmak lazım. Çünkü sabah saatlerine baktığımızda ABD-İran arasında uzlaşma sinyallerinin gelmesiyle beraber petrolde sert bir düşüş yaşanırken hem altında hem de küresel borsalarda yükselişlerin olduğu bir performansla karşı karşıya kalmıştık. Tabii bu performansın yanı sıra bu hafta içeride Kurban Bayramı sebebiyle kısa bir haftaya merhaba dediğimizi sizlere söylemek lazım. Yarın gün olacak. Bugün tam gün 1,5 günlük bir BIST 100 yani Borsa İstanbul haftasına merhaba dedik. Yarın da saatler 12 ile 1 arasında 13 arasında Borsa İstanbul'un kapanışını izleyeceğiz diyelim. Bu haftaya bakıldığında hem İzlanda hem de Japonya tarafında birçok Merkez Bankası Başkanı'nın katılacağı konferanslar ve zirveler olacak. Burada aslında İzlanda tarafında bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara da konuşmasını yapacak. İzlanda tarafındaki konferanslara katılacağını sizlere söyleyebiliriz. Küresel tarafta veri ajandasına baktığımızda Amerika'da Fed'in öncü enflasyon göstergesi kişisel tüketim harcamaları çekirdek PC verisini alacağız diyelim ve bugün ise içeride güven endeksleri geldi. Başlıklarla detaylarına bakalım dilerseniz. Kısa haftaya merhaba demiştik. Haftanın birinci işlem gününde güven endekslerini karşıladık. Bakıldığında önemli artışların da olduğu kaydedildi. Ekonomik güven endeksi bakıldığında %0,8 oranında artarak Mayıs'ta 97,2 değerini aldı. Nisan'da 96,4 seviyesindeyken Temmuz 2025'ten bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Şubat ayında ise 100,2 seviyesinde eşik değerin üzerindeydi. Bu aylardan sonra yavaş yavaş eşik değerin altına kaydığını, gerilediğini izledik diyelim. Reel kesim imalat güvenine bakıldığında 101 seviyesine artış kaydedildi. Hizmet güven endeksine bakıldığında 109 seviyesine doğru bir yükseliş varken perakende ticaret tarafında 112,5'e doğru bir yükselişin olduğunu gördük. Fakat inşaat güven endeksinde hafif çaplı bir ayrışma vardı. Bakıldığında %1,7 oranında düşüşle beraber 82,1 seviyesini güven endekslerinde inşaat tarafı ayrışarak aldı diyebiliriz. Ve ardından jeopolitik tansiyondan bahsediyorduk. Trump'tan hafta sonu önemli açıklamalar geldi. Şimdi Trump tarafından bakıldığında ABD basınında ABD ile İran arasında bir anlaşma olabileceği söylentileri vardı. Bunu da piyasa pozitif fiyatladı demiştik programımızın başında. Trump'tan da bir İran mesajı geldi ve zaman bizim lehimize acele etmemize gerek yok dedi. ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerde olumlu bir sürece doğru gidiyoruz açıklamasında da bulundu. Karşılığında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan da bir açıklama geldi ve kendisi nükleer tarafta vatandaşlara güvence verdi ve nükleer silah üretme hedeflerinin olmadığının altını çizdi. Tabii bu piyasalarda olumlu algıya sebebiyet verirken bir diğer yandansa İran haklarından taviz vermeyeceklerini de ekleyerek mesajını iletti diyelim ve buradan son başlığımıza geçelim. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri BlackRock'ta Fed'e dair bir analiz yayınladı. Analize bakıldığında aslında Fed tarafından bir indirim gelebileceğini öngörüyor BlackRock. ABD iş gücü piyasasında yaklaşmakta olan baskıların Fed'in faiz indirimine dair bir mesaj verebileceğini söylüyor ve mevcut yeni aday hatta başkanlığa geçen Kevin Warsh'un faiz artışı fiyatlamasının yanlış bir fiyatlama olabileceğini de ekliyor raporda. Bir diğer yandansa Trump'ın ekonomi baş danışmanı Kevin Asset'ten de bu konuya dair bir açıklama geldi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıyla ardından yükselen petrolün düşmesi süresince bir indirim gelebileceğini Fed tarafından altını çizdi.

0: Haftanın birinci işlem gününde bir de iç piyasaya bakmak lazım. Çünkü bu hafta 1,5 günlük bir piyasa işlem haftası olacak demiştik. Kurban Bayramı vesilesiyle yarın öğleden sonra piyasalar işleme kapanacak içeride. BIST 100 endeksi şu an 13.814 puandan yatay pozitif şekilde açılışını sürdürmüştü. Şu anda işlem süresince devam ediyor diyebiliriz. Tabii geçen hafta CHP yönetiminde mutlak mutlak kararının ardından sert bir satış dalgası vardı. Cuma günü burada bir telafilerin olduğunu fiyatlama hareketlerinden BIST 100 endeksinde görmüştük. Yabancı kurumlardan da teker teker açıklamalar geldi ve bu piyasa hareketlerine karşılık burada JP Morgan Merkez Bankası'nın 11 Haziran'daki faiz kararı toplantısında bir artışa gidebileceğini, hatta %40'a politika faizin çekebileceğinin altını çizdi. HSBC de buna dair destek verici bir rapor yayınladı diyelim ve alt sektörlere biraz bakalım. Şu an bizi yeşillerle karşılayan bir tablo var. Banka, sanayi, mali, turizm ve ulaştırma tarafında neredeyse %3,20'lere varan bir yükselişin olduğunu gördük. Şu an puan bazlı katkılarda turizmin endeksi yukarı çektiğini rakamlardan görüyoruz. Peki küresel para piyasalarında tablo ne yönde gidiyor? Bir de o tarafa bakmak lazım. Çünkü dolar barış ümidi etkisiyle gerilemesini sürdürmeye başladı bile diyebiliriz. Şu an dolar endeksi geçen hafta 99,5'ları görmüştü. Şu ansa 99,02 seviyesinden fiyatlanıyor ki dolar endeksi 99 seviyesinin altında gerilemeye yakınken şu an 6 haftanın kazanımını yavaş yavaş geri vermeye doğru ilerliyor diyebiliriz. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif fiyatlanarak devam ediyor. Euro dolar çarpazı 1.1640 seviyesinden işlem görüyor ki 1.1618 seviyesine giden bir bant hareketi vardı. Tabii barış umudu küresel para piyasalarındaki fiyatlamalarla beraber şu an 1.16 seviyesinden işlem gördüğünü Euro dolar çarpazının görüyoruz. Sterlin dolar 1.3488 seviyesinden fiyatlanıyor. Bir de Avrupa tarafına gitmek lazım. Bugün Avrupa borsaları kapalı. Kapanışı şu an ekranlarınıza veriyoruz çünkü bugün Paskalya tatilinden 50 gün sonra kullanılan Pentekos tatiliyle beraber Avrupa'da şu an kapanışların yeşil olduğunu önceki günlerden izliyoruz diyebiliriz. Lagarde tarafından bir açıklama gelmişti ve önümüzdeki Merkez Bankası ECB toplantısında enflasyon beklentilerini yükseltebiliriz açıklaması tabii şu an bir gerilim yaratmıştı. Cuma günü Almanya tarafından da enflasyon verisinin geleceğini sizlere aktaralım diyelim ve Amerika tarafına gidelim. Amerika'da bugün kapalı. Burada aslında şehitleri anma günü olarak bir günlük bir tatil sebebiyle şu an vadelileri ekranlarınıza getiriyoruz. Amerika'da vadelilerde şu an Nasdaq öncülüğünde %1,5'a varan yeşil bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Kevin Asset burada eğer petrol fiyatları düşerse Fed faiz indirimine gidebilir demişti. Bu da BlackRock'ın aslında raporunu detaylandıran ve destekleyen bir sürece doğru eğilim gösteriyor diyebiliriz. Tabii küresel para piyasalarında enflasyon beklentilerinin yükselmesi ve petrol fiyatlarının artmasıyla beraber aslında birçok merkez bankasında faiz artışı masadaydı. Fakat bu süreçte uzlaşma ihtimalleri yavaş yavaş bu mesajları da yitiriyor diyebiliriz ve buradan emtia piyasasına bir göz atalım. Çünkü dolarda hafif çaplı bir gerileme varken şu an spot piyasada ons altın 4557 dolardan işlem görüyor ki %1'lik bir primle şu an fiyatlanıyor. Ons gümüş tarafı 77 dolarda %3'e yakın bir yükselişin olduğunu fiyatlamalar nezdinde bize gösteriyor. Bitcoin 77 bin dolarda ve aslında güçlü ETF girişleri Bitcoin'i 82 bin dolara kadar çıkarmıştı. Fakat geçtiğimiz haftalarda Amerika tarafından giren güçlü ETF girişlerinin çıkışıyla beraber şu an 77 bin dolarların seyrinde ilerlediğini Bitcoin fiyatlamasının izliyoruz. Bir de petrol tarafına bakmak lazım. Geçtiğimiz haftalarda 100 doların da üzerinde giden bir fiyatlamayla iki petrol türü de karşımıza çıkmıştı. Burada bakıldığında Amerikan Timpan petrol 92 dolardan fiyatlanırken Brent petrol tarafı 98 dolardan işlem görüyor. Benzin vadeli işlemleri ise 4 haftanın en düşük seviyesine gerilemiş durumda fiyatlamalarla beraber diyelim ve Focus'ta kısa bir ara diyoruz şimdi.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Kredi sınırlamasını ve son sahadaki Kocaeli sanayisindeki performansı konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bize eşlik ediyor. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi yayınlar Adar Hanım, teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler Ayhan Bey. Kredi büyümesine yeni bir fren geldi. Merkez Bankası'nın attığı adımla hafta sonu gelen bir haber başlığını size hemen aktarmak isterim. İhtiyaç taşıt ve ticari kredilerde bir puan daha düşük büyüme oranı uygulanmasına karar verildi. Kredi büyümesindeki bu büyüme oranının aşağı çekilmesi KOBİ'ler ve sanayi üretimi açısından bize ne anlam ifade ediyor? Ve bu sıkılaşma üretim, istihdam ve yatırım iştahını neden etkileyecektir? Sizce nasıl okuyorsunuz?
2: Şimdi tabii ki tüketimin kısıtlanması tarafında bir daralma yapılacak gibi, ama sonuçta bizim ürettiğimiz ürünlere olan talebin azalması anlamına da geliyor diye düşünürsek bizi de, yani üreticileri de olumsuz etkileyebilir diye düşünüyorum. Biz geçen hafta sonu malumunuz Odalar Birliği'nin genel kurulu vardı. Orada Sayın Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu serzenişlerinden bir tanesi krediye olan ulaşım sıkıntısıydı. Bu o zaman biraz daha artacak demektir. Dolayısıyla KOBİ'lerimizin ilk etapta daha olumsuz etkileneceğini görebiliyoruz. Ancak malumunuz biz enflasyonla ilgili mücadeleye sonuna kadar destek veriyoruz. Orada bir takım sıkıntılarımız var. Onları da dile getiriyoruz. Hı hı. Ama maalesef enflasyon istediğimiz hızda bu kadar sıkıntıya rağmen düşmediğini de görüyoruz. Tüketim tarafında bir şeyler yapılması gerçek, ama bu sadece halkın tüketimi değil, hükümetimizin, yani devletimizin de bütçe açıklarıyla ilgili, yani bütçenin daha az açık verdiği bir ortama da geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu mücadele tek bir adımla çözülebilecek bir şey değil. Topluca bir çözüme ihtiyacımız var. Burada kredi kullanımının yavaşlatılması, kısıtlanması yanında harcanan kesimin de kısıtlamalara gitmesi gerekli diye düşünüyorum. Ancak şu anda inanın oranlar konusunda da yüksekliğinden şikayet eden birçok firmamız var. Bunu da biliyoruz. Yani hem krediye ulaşamıyoruz, hem ulaştığımız kredilerin de pahalı olduğuna dair şikayetler var alarak.
1: Peki şu an reel sektör ne bekliyor Ayhan Bey bakıldığında? Çünkü bu sabah saatlerine güven endeksleri de geldi. İnşaat dışında birçok kalemde yükselişinde olduğunu gördük ve ekonomik güven aslında 100 eşik değerine yaklaşan bir seviyeye gelmiş bulunuyor. Mayıs ayı verilerine bakıldığında 97,2 değerini almış durumda. Şimdi reel sektör tarafından en öncelikli aciliyet teşvik tarafı ne olacaktır sizce? Bir de kurumlar vergisini burada eklemek isterim. Kurumlar vergisinde endüstri bölgeleri de şu an kapsama alındı. Bunun etkisiyle beraber sektörde bir canlanma, yerli yatırımcının gelmesine dair beklentiler güçlenmeye başladı mı sizce?
2: Pınar Hanım, beklentiler güven endeksiyle ilgili çok fazla bir şey çalışmış olduğum bir konu değil. Onun için çok fazla yorum yapmayacağım. Ancak biraz bizim için sürpriz. Yani beklentilerde böyle bir iyileşmeye işaret eden herhangi bir verimiz yok. Öte taraftan kurumlar vergisinin 12,5'a düşmüş olması olağanüstü önemli bir hamle. Yani OECD ülkelerinin malumunuz bir eşik değeri vardır. Kendi aralarında %15'in altına düşülmemesi konusunda bir aslında centilmenlik anlaşması da var. Neden? Ülkeler arasında çok fazla kurumlar vergisi yüzünden bir yarış olmasın diye. Biz bunu 12,5'a indirdik, ancak yani bu tek başına ülkemize gelecek yatırımları arttırabileceğini ben şahsen düşünmüyorum. Çünkü öncelikle kurumlar vergisi, malumunuz kar yaparsanız ödeyeceğiniz bir vergi. Şu anda ülkemizde karlılıkları konusunda çok ciddi sıkıntılar, yani en azından ilimizde biliyorum. Malumunuz basına da yansıdı, bazı çok uluslu firmalarımız ülkemizi terk etmeye düşünüyorlar.
1: Hemen araya girmek isterim Ayhan Bey burada. Peki kurumlar vergisi bu ülkeden çıkışları engelleyebilecek bir adım mı ve bunun yanı sıra hangi sektörlerden şu an çıkışlar öngörülüyor yabancı nezdinde konuştuğumuzda?
2: Adnan Hanım, öncelikle tekstil bizde yok biliyorsunuz. Tekstil çok az olduğu için aslında etkilendiğimiz firmalar var bir ama tekstile girmeyeyim. Şimdi sıra sanki otomotivde gibi. Otomotivde maalesef maliyetler çok yüksek. Yani çalışan maliyetleri çok yüksek. Çünkü orada Avrupa Birliği'nin onlarında çalışma standartları var. Biz firmamızla yaptığımız görüşmede brüt maliyetin 3000 eurolara kadar çıktığını söylüyorlar kendi iş yerlerinde. Şimdi 3000 euro hakikaten ülkemiz açısından çok yüksek bir rakam. Yani neredeyse nereden bakarsanız brüt maliyet 150 bin lira aylık bir işçi için düşündüğünüzde hakikaten çok yüksek bir rakam gözüküyor. Ama bunlar uygulanıyor. Dolayısıyla onların karar vermesinde en çok etki eden bu çalışma maliyetlerindeki, çalışan maliyetlerindeki hızlı artış. Ona rağmen sattıkları ürünler o şekilde yansıtamıyorlar, arttıramıyorlar. Dolayısıyla bu aslında Türkiye'deki imalat sanayinin, ihracatçıların yaşadığı tipik sorun haline geldi. Bunu genelleyebiliriz. Sektörde, otomotiv sektöründe çok uluslu, çok önemli, marka ismi vermemiz tabii ki burada doğru değil. Yeni firmalar da var. Hatta bazı firmaların Almanya'daki üreticileri de çok ciddi sayıda işçi çıkartıyor. Yani bu sadece bizim yapısal sorunumuz değil, dünyanın yaşadığı Çin rekabetinin bir etkisi olarak da algılayabiliriz. Dolayısıyla biz hükümet

0: beklentimiz bu sorunlarımıza kökten toplu, yani her şeyi kapsayan yeni çözümlerle bize gelmeleri. Bir diğer söylemek istediğim konu, tabii ki yabancı sermayeyi çekmek için 12,5'lu oran çok cazip gelebilir. Ama onun altında da başka değerlendirmeler var. Bazı reformları yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında hükümetimiz 2000'li yılların başlarında bu tarz reformları yaparak çok ciddi miktarda Avrupa'dan başta olmak üzere yabancı sermaye ülkemize getirilmesi konusunda çok başarılı olmuştu. O dönemde zaten enflasyonumuz tek hanelere düşmüştü. Yine o sayede ülkemize giren yabancı sermaye miktarı 590 milyon dolar yıldan 22 milyar dolar yıla kadar çıkmıştı. Dolayısıyla benzer bir hamleleri yapmamız lazım. Ben aynı zamanda biliyorsunuz İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanıyım.
1: Evet.
0: Orada da takip ettiğimiz konuların başında vizeyle ilgili çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ama onun karşılığında da bizim ülkemizin yapması gereken bir takım adımlar var vize serbestisi için. O hamlelerle başlarsak, ardından da gümrük birliğinin güncellenmesi adımları atarsak aslında enflasyonla mücadelede de çok daha kalıcı sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum.
1: Peki bu sene içerisinde bu saydığınız adımlar tarafında yeni bir adım gelecek midir? Bu adımların karşılığını alabilecek miyiz sizce?
0: Şimdi Alara Hanım, Avrupa Birliği konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın da tam üyelik hedefi doğrultusunda pekiştirdiği sözleri var. Hükümetimizin yetkilileri, yani bakanlarımız da bu konuda, bilhassa Ticaret Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız bu konuda çok önemli adımlar atıyorlar. Ben önümüzdeki günlerde Türkiye'nin AB'ye daha fazla yakınlaşacağını umut ediyorum. Zaten ilk atmamız gereken adımların içerisinde az önce söylediğim o 6 tane eksik kriterin tamamlanması geliyor diye düşünüyorum. Onun arkasından da işte gümrük birliğinin güncellenmesi artık çok önemli hale geldi. Çünkü Avrupa Birliği 77 tane serbest ticaret anlaşması yaptı. Biz masada yokken onun karşılığında biz de o ülkelerle ancak 27 tanesiyle tamamlayabildik. Ancak orada da yeni bir takım sorunlar çıkıyor. Avrupa Birliği alelacele Hindistan ve Mercosur anlaşmalarını yaptı. Mercosur anlaşması bizim gümrük birliğimizin güncellenmesi prosesinde avantajlı hale gelebileceğimiz tarımda bir takım önümüze rekabet engeli getirebilir diye de endişelerim olduğunu burada da vurgulamak isterim.
1: Bir de finansman erişim tarafındaki zorlukları konuşmuştuk. Diğer yandan atıl kapasitenin aslında sektör, reel sektör nezdinde daha büyük bir sorun olduğu da konuşuluyordu. Kapasite kullanım oranının Mayıs ayı verisine bakıldığında 74,1 puanla hafif yatay bir yükselişin olduğunu da izledik Ayhan Bey. Peki sizce bu tarafta kapasite kullanımını arttırmak için nasıl adımlar atılmalı ve şu an Kocaeli sanayisini baz alırsak atıl kapasite şu an hangi boyuta ulaşmış durumda?
0: Şimdi malumunuz Türkiye'deki kapasite oranları Cuma günü açıklandı. 74,2.
1: Evet.
0: Bir önceki yıla göre 0,8 puanlık bir azalma var. Bizde de 70,05'ten 70,1'e düştü. Ama şunu söylemek istiyorum. Aslında buradaki geri gidiş, yani azalış düzenli bir şekilde aşağı yönlü gidiyor. Zaten işten çıkartmalar, OSB'lerimizdeki boş fabrika ve kiralık fabrika ilanları aslında bir nebze olsun bu sıkıntıları dile getiriyor. Bizim bölgemiz malum Avrupa Birliği'ne ihracatımızın neredeyse %80'ini yapıyoruz. Yani Kocaeli bölgesi biraz diğer şehirlerden ayrışıyor. Aslında çok önemli lokomotif bir bölgeyiz. Ona rağmen bizde de Avrupa Birliği'nden kaynaklanan yavaşlanmanın ve Çin etkisinin bizde de sert bir şekilde gözüktüğünü görüyoruz. 70,1 rakamı Kocaeli için aslında oldukça düşük bir rakam. Ben önümde aşağı yukarı 2018'den beri rakamlar var. Bundan bu rakamın altında sadece 2020 yılında Mayıs ayında pandeminin zirve yaptığı dönemde 60.3'e düşmüşüz. Yani 10 puan daha kötüymüşüz ama malum o olağanüstü bir durumdu. Dolayısıyla son 7-8 yılın en düşük rakamına yakın bir rakamda olduğumuzu da görüyorum. Bu tabii ki çok maalesef çok olumlu bir veri değil.
1: Evet, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum.
1: Biz de iyi bayramlar diliyoruz. İyi tatiller. Değerli izleyenler, buradan e-ihracat ve e-ticaretteki son performans konuşmak üzere bir diğer konuğumuz eşlik ediyor. Hemen kendisine dönüyoruz. E-ihracat Türkiye kurucusu Mert Tanciyer bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, selamlar. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım.
2: Sağ olun Alara Hanım, her şey yolunda.
1: Harika, mükemmel diyelim. Kısa bir haftaya giriş yaptık. Fakat tabii çok da sıcak bir başlığımız var Mert Bey bakıldığında. E-ticarette ikinci el talebinin yükseldiğini gördük. E-Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda e-ticaret görünüm raporunu açıkladı. Fakat alt detaylarına bakıldığında sürdürülebilir e-ticaret kapsamında 2024'te 9,8 milyar lira olan ikinci el satış hacmi geçtiğimiz yani 2025 yılında 21 milyar lira seviyesinde ulaşmış durumda. Peki siz buradaki artışı nedenli görüyorsunuz ve alt kalemlerine bakıldığında cep telefonu, ceket satışlarının ikinci elde büyük bir yükselişe sebebiyet verdiğini gördük. Bu taraftaki yükselişin sürdürülebilir olabileceğini öngörüyor musunuz ve detayları nasıl okuyorsunuz? Sizden dinleyelim.
2: Şimdi tabii ki ihracat ve e-ticaretteki artış kurumsal şirketlerin ve KOBİ'lerin özellikle yoğun bir şekilde bu pazara girdiğini görüyoruz. Tabii bu pazara neden bu kadar rağbet gösteriyorsunuz diye gelen soruda enteresan bir cevap var. Herkes diyorlar ki bu şeritte trafik yok. Şimdi tabii ikinci el pazarında da 9.8 milyar TL'den 22 milyar TL seviyesine doğru hızlı bir artış oldu. Ben bunun ileriki yıllarda 100 küsür olacağını da düşünüyorum. Çünkü bu trend 2017'de global pazar yerlerinin bu işin içine daha fazla girmesiyle başladı. Başta Amazon ve diğerleri olmak üzere. Türkiye'de de birçok teknolojik ürünler, tabii teknolojik ürünler yurt dışından daha pahalı Türkiye'de. Herkes birbirlerine teknolojik yurt dışı aletleri, işte o meşhur markaların bir şekilde kullanılmıyor. Onlar birbirlerine bunları takas veya ikinci el anlamında vermeye başladılar. Buna da aracılık eden çok sayıda site baş gösterdi Türkiye'de.
1: Evet, aslında bunlar da performansı arttıran sebebiyetlerden birer tanesi. Peki alt kalemlere bakıldığında cep telefonu tarafındaki talebin artacağını öngörüyor musunuz? Ve bu süreçte tabii cep telefonu yenilenmiş pazarda biraz daha riskli görülebiliyor. Burada nasıl bir seyir öngörüyorsunuz?
2: Şimdi cep telefonu, diğer teknolojik ürünler, evet bunlar devamlı büyüyecek olan sektörler. Bunlar her anlamda büyüyor. Ama Türkiye'deki enteresan verilerden biri de bu retro ürünler, lüks ürünler, yani lüks çanta, lüks saat Türkiye'de yurt dışındakinden 10 kat daha hızlı yayılmış. Ben rakamları görüyorum. Rakamlarda özellikle lüks çantaya çok şaşırdım.
1: Bir de ceket tarafına bakmak lazım. Çünkü teknolojinin yanı sıra moda tarafında da bir yükselişin olduğunu gördük. Çünkü içeride aslında bu denli yerli platformların da olduğunu uzun zamandır biliyorduk. Buradaki talep artışını nasıl değerlendirmek lazım? Önümüzdeki dönemlere bakıldığında tabii alım gücünü de buna katarsak artık ikinci eller daha büyük mürabet görecek sizce?
2: Ceketi görünce ben de Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı raporda ya nasıl ceketler bunlar diye baktım. Tabii o vintage, işte eskitilmiş veya eski ünlü markaların ceketleri olsun, çok ciddi rağbet görmüş. Bu da bana bir sürpriz oldu. Tekstil tarafında daha güçlü yükseleceği işareti var burada. Tabii Türkiye'de e-ticaret hacmi 5 trilyon TL oldu. Ve artık insanlar, pazar yerleri özellikle, daha neler yapabiliriz, daha tüketiciye neler sunabiliriz tarafında bu ikinci el pazarını bayağı bir şey yapmaya başladılar. Yani işlemeye başladılar. Hatta bu veriyi okuduktan sonra Google ve Meta'da çalışan arkadaşlarımı aradım. Onlar da şu anda Google ve Meta'da insanların bu yönüne reklamlar verdiğini yoğunlukla bana ilettiler.
1: Yani şöyle yorumlayabilir miyiz Mert Bey, sizinle biraz aslında bir projeksiyon çizmek lazım. Önümüzdeki dönem e-ticaret ve e-ihracatta ikinci ellerin yılı mı olacaktır? Çünkü enflasyonist baskı nezdinde bakıldığında küresel tarafta alım gücünün de biraz yavaşladığına son dönemde şahit oluyoruz. Önümüzdeki dönemde böyle bir algı ve ilginin devamını hem küreselde hem içeride bekliyor musunuz?
2: Şimdi şöyle, biz de şirketimize almak istediğimiz bazı ithal pahalı ürünlerde mutlaka bir de ikinci el fiyatlarını satın almacılarımızdan istiyoruz. Ve fiyatı mantıklıysa kesinlikle bunu yapıyoruz. Ve şuraya geleceğim. Geçen hafta Amerika'daydım. Türkiye'de bulamadığım bir teknolojik ürünü orada Türkiye'dekinin tam %8'i rakamına buldum. Ve Türkiye'ye getirdim bunu. İşte şirketimizde kullandığımız bir ürün. Türkiye'de genelde Alman markaları bu hususta vardı. Ben bir Amerikan markasını getirdim. Şuraya geleceğim. Tabii ki insanlar, şirketler doğal olarak pahalı buluyorlar bazı konularda piyasayı ve direkt ikinci eline yöneliyorlar. Ben ikinci elde şöyle bir perspektif aslında size söyleyeceğim. Bu da raporlarda aslında olmayan bir şey. Şu anda yoğun bir şekilde Türkiye'de eskiler toplanıyor. Bakın, bu kapalı çarşıda değerli maden, bu tekstil olsun, ikinci el lüks çanta olsun, aslında bunlar Türkiye'de toplanıyor. Yoğun bir şekilde e-ihracat yapılıyor.
1: Peki o zaman sizinle ilk 4 ayı konuşalım. Bu alanda 2025 verisi bizim elimizde vardı. Sahadan da sıcak verileri alan bir isim olarak ilk 4 aydaki ikinci el talebini hem e-ihracat hem de e-ticaret tarafından nasıl görüyorsunuz? Aynı tabloyla karşı karşıya kalıyor muyuz yoksa daha da artıyor mu sizce?
2: 2025'i 22 milyar TL resmi rakamla kapatan piyasa.
1: Evet.
2: Ben ilk 4 ayı en az 15 milyar TL ile kapatır diyorum. Çünkü şu anda yurt dışındaki ikinci el pazarlarında bile Türkiye'den alınmış birçok emtia, teknolojik aletin satıldığı raporu bizzat önümde. Ve tabii e-ihracat Türkiye ekibiyle de bunları konuştuğumda, bu soruyu soracağınızı biliyordum. İlk 4 ayda biz en az 15 milyar TL bekliyoruz.
1: Çok da iddialı bir rakam aslında. Peki yıl sonuna dair şu an bir beklenti güncellendi mi, oluştu mu sizin cephenizde?
2: Tabii Türkiye'de enflasyonist bir ortam var. Bugün 10 liraya bulduğunuz bir ürünü yarın 20 liraya bulabilirsiniz. İşte ithalatta bazı kısıtlamalar oluyor. Yurt içindeki ürünün rakamı daha da yükselebiliyor. Yani ben 50 milyar TL'ye doğru gideceğini düşünüyorum. Çünkü burada insanların da erişememe veya alamama durumları da var. Bu da konuyu oldukça tetikliyor.
1: Peki Mert Bey, ikinci elde e-ticarette bu denli bir artış varken kayıt dışılık ve bunun yanı sıra sahte ürün, tüketici güvenine dair de başlıklar gündemi meşgul edecek gibi gözüküyor. Bu süreçte yeni regülasyonlar, farklı adımlar sektör nezdinde bekliyor musunuz?
2: Şimdi bunlar hep vardı, hep de olacak. Kayıt dışı da maalesef kişiler, şirketler hep tehdit altında. Burada yapılması gereken şey, hani doğru pazar yerlerinden veya resmi alışveriş kredi kartıyla. Hani doğal olarak hizmet de tamamlanmadığı zaman bir itiraz süreci o denli de başlamalı. Mutlaka kredi kartıyla bu işlemleri, özellikle ikinci el için konuşuyorum, gerçekleştirmeleri lazım.
1: Evet, e-ihracat Türkiye kurucusu Mert Tanciyer, çok teşekkürler değerli katkılarınız için ve size şimdiden iyi bayramlar, iyi tatiller diliyoruz.
2: Size de iyi bayramlar, sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Şimdi bir de piyasalara bakmak üzere araştırma masası diyelim. Yatırımın...

0: Evet, araştırma masasında bize Bloomberg YT araştırma analisti Elif Canseven eşlik ediyor. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Helala.
0: Elif, sabah saatlerinde ABD-İran barış anlaşmasına dair yükselen beklentiler ve umutlarla beraber bir dopinginde yaşandığını görmüştük ama detayları biraz senden dinleyelim. Notlarına neler var bugün?
1: Aslında hafta sonu gelen haber akışıyla beraber ABD-İran cephesindeki anlaşmayı, ateşkes anlaşmasına varılma yönündeki beklentilerle hisse senedi performansında yukarı yönlü hareketler gördük. Keza Cuma günü kapanışlarını yeşil haritalarla yapan ABD tarafı bugün tatil. Yarından itibaren onları gözlemliyor olacağız. Avrupa tarafında yeşil haritalar yine bizi karşılıyor. Yurt içi tarafta yine yeşil haritalar, yatay yeşil tarafta yine olduğumuzu söyleyebiliriz. Asya tarafı yine kapanışını yeşil haritalarla pozitif tarafta yaptı diyebiliriz Alara. MTA tarafına baktığımızda 100 doların altına gelmiş, iyimser havayla beraber 100 doların altına gelmiş bir Brent petrol görüyoruz. Bununla beraber yükselen altın ve gümüş görüyoruz. Altın yükselişini %1 seviyelerinde taşırken aslında geçen haftaya dair gelen bir veri bizi bugün birazcık incelememize sebep oldu diyebiliriz. Çünkü altın ETF'lerinde 3 günlük üst üste çıkış görüldü. Geçen hafta altın ETF'lerinde son işlem gününde, yani Cuma günü, 44 milyon dolarlık çıkış hesaplandı. ETF'lerdeki toplam altın miktarı yılbaşına göre %0.3 düşüşle 98.6 milyon onsa gerilediğini söyleyebiliriz bu noktada. Buna karşılık altın fiyatları yılbaşından bu yana yaklaşık 5.20 seviyesinde bir artış gösterdi Alara. Gümüş fiyatlarına baktığımızda sabah saatlerinden itibaren %2-2.5'lara varan yükselişler sergilediğini söyleyebiliriz. Bakır, alüminyum, platin tarafına baktığımızda ise özellikle yapay zeka rallisinin bir miktar daha tetiklenmesiyle beraber yukarı yönlü hareketlerini devam ettiriyorlar diyebiliriz.
0: Evet Elif, çok teşekkürler değerli katkıların için. Fokus'u noktalıyoruz değerli izleyenler. Saatler 14.45'i gösterene tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Bloomberg YT Radyo.

Ve efendim 30 dakika programına hoş geldiniz. Evet, günün ilk yarısında küresel gelişmeler yakından takip edilirken içeride ise piyasa fiyatlamaları üzerindeki etkiler tartışılmaya devam ediyor. İç siyasi haber akışları ile birlikte şekillenen bir Borsa İstanbul görüntüsü var. Hemen şöyle bakalım, günün ilk yarısında öne çıkan haberlerle birlikte 30 dakikayı başlatalım. TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Mayıs ayında %0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldı ve böylece Temmuz 2025'ten beri gördüğü en düşük seviyeden yükseldi. Trump'ın baş ekonomi danışmanı Kevin Hassett, petrol fiyatlarında olası düşüşün FED faiz indirimi için alan yaratacağına inandığını söyledi. Hassett, İran ile bir anlaşmaya varılırsa enerji fiyatlarının düşmesini beklediklerini belirtti. İki ABD'li yetkiliye göre Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya gelerek müzakerelerin son durumu ile görüşmelerin çökmesi halinde gündeme gelebilecek senaryoları ele aldı. Söz konusu yetkili, olası anlaşmanın taslak metninin her gün taraflar arasında gidip geldiğini ancak kayda değer ilerleme sağlanamadığını ifade etti. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, ABD iş gücü piyasasında yaklaşmakta olan baskıların Fed'i faiz indirimine yöneltebileceğini ya da borçlanma maliyetlerini uzun süre sabit tutmaya zorlayabileceğini belirtti. Kurum, piyasanın yeni Fed Başkanı Kevin Warsh yönetiminde faiz artışı olasılıklarını fazla fiyatlayarak bir yanlış fiyatlama içinde olduğunu savunuyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da müzakere sürecinin hala devam ettiğini belirterek, müzakerelere katılan temsilcilerime zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma konusunda temsilcilerine acele etmemelerini söylediğini açıkladı. Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda İran'la müzakerelerin düzenli ve yapıcı şekilde ilerlediğini belirtti. Anlaşma imzalanana kadar yaptırımlar tam kuvvetiyle devam edecek dedi. Trump bir gün önce ise İran'la anlaşmanın kısa süre içinde açıklanabileceğini söylemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil çok sayıda liderle barış sürecini görüştüğünü belirtmişti.
2: Nihai hale getirilmesi gereken bir anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'yla da çok iyi bir görüşme yaptım. Anlaşmanın son yönleri ve detayları görüşülüyor ve kısa süre içinde açıklanacak. Anlaşmanın diğer birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı da açılacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da müzakerelerde büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi. En önemli hedef İran'ın nükleer silaha sahip olmaması dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'la İran'ın nükleer silaha sahip olmaması ve nükleer tesislerinin devre dışı bırakılması konusunda mutabık olduklarını açıkladı. Trump, Lübnan dahil tüm cephelerde İsrail'in kendini savunma hakkını destekledi dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise dünyaya nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız açıklaması yaptı. İran lideri Hamaney'in danışmanı da Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin ulusal güvenliği sağlamak için İran'ın yasal hakkı olduğunu savundu. Bunun Körfez'deki 50 yıllık güvensizliği sona erdirdiğini söyledi. İran basınında potansiyel anlaşma taslağının maddelerine dair iddialar paylaşıldı. İddialar arasında petrol yaptırımlarının geçici olarak askıya alınması, Lübnan dahil cephelerde çatışmaların durması, Hürmüz'den geçecek gemi sayısının 30 gün içinde savaş öncesine dönmesi ve ablukanın 30 gün içinde kaldırılması yer alıyor. Nükleer konusundaki müzakereler içinse 60 günlük bir süre belirleneceği ileri sürüldü. Aksiyosa tarafların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, mayınların temizlenmesi, İran'ın petrol satışına izin verilmesi ve Tahran'ın nükleer programının sınırlandırılmasına yönelik müzakerelerin yürütülmesini içeren 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğunu öne sürdü. İsrail basını da Netanyahu'nun Trump'a çekincelerini ilettiğini yazarken, İranlı kaynaklar uranyum stokunun teslimi konusunda hala anlaşma sağlanamadığını belirtti.
0: Efendim, tüm bu gelişmeleri Hürmüz Boğazı'nda yaşanan mevcut gerilimlerin küresel enerji jeopolitiğindeki yerini düşündüğümüz zaman bu durum emtia piyasaları açısından bir bağışıklığı mı kazandıracak yoksa kalıcı bir risk mi fiyatladı? Tüm bu detayları kendisiyle konuşalım. Doçent Doktor Göktuğ Şahin bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Evet. Pelin Hanım size ve Bloomberg HT ailesine iyi günler diliyorum. Ayrıca sizlerin ve tüm izleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden en içten dileklerimle kutlamak istiyorum.
0: Biz de kutluyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi öncelikli olarak evet bir tarafta bayramı kutluyoruz ama diğer tarafta hocam bu gelişmeler oldukça karışık. Ana anına uymuyor. Haftayı olumlu başlatıyoruz. Ertesi günü bambaşka bir süreçte karşı karşıya kalabiliyoruz ki bunu yaşadık. Trump'ın baş ekonomi danışmanı Hassett der ki özellikle bir anlaşmaya varılırsa enerji fiyatlarının düşmesini bekliyoruz der. Ama diğer tarafta Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu mevcut gerilimlerin küresel enerji jeopolitiğindeki yerini de düşündüğümüz zaman bu durum emtia piyasalarında kalıcı bir risk primi mi yarattı yoksa bağışıklığı mı arttı? Siz düşeceğini düşünüyor musunuz?
3: Pelin Hanım, öncelikle bugünkü tablonun görünümünü ve incelemesini enerji fiyatları üzerinden başlatabiliriz ama meseleyi orada bırakmak biraz eksik olur açıkçası. Enerji artık petrol, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının çok ötesinde baktığımızda ekonominin bütün değerlerine dokunan bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Enflasyondan tutun, cari açık, faiz politikası, hane halkının refahı, dış politika bunları gerçekten birlikte incelemek gerekiyor ve bu konuyu Türkiye'nin enerji dönüşümü üzerinden de okumamız gerekiyor. Şimdi bu, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında olan savaş ve Hürmüz Boğazı çerçevesindeki gelişmeler Bu açıdan gerçekten çok öğretici oldu diyebilirim bizim için. Çünkü enerji güvenliği kaynağı erişim kadar bu ilgili rotanın güvenliği, taşıma maliyetlerinden tutun ve en önemlisi ülkelerin kriz anında ne kadar esnek davranabildiği ile ilgili bize bir durum ortaya koyuyor diyebiliriz. Açıkçası sorduğunuz soruya istinaden ben Hürmüz meselesini küresel enerji sisteminin bir stres testi olarak görüyorum diyebilirim. Hürmüz Boğazı petrol ve bu LNG ticaretinde dünyanın en kritik geçiş noktalarından birisi biliyorsunuz ki. Ve verileri incelediğimizde de 2025 yılında Hürmüz'den geçen petrol ve petrol ürünlerinin yaklaşık %80'i Asya'ya gidiyordu ve aynı yıl Hürmüz'den yaklaşık 110 milyar metreküpten fazla LNG geçtiğini söyleyebilirim. Ve bu miktarda küresel olarak incelediğimizde LNG ticaretinin yaklaşık 1/5'ine denk geliyor. Ve böyle bir durumu incelediğinizde de yani bu büyüklükteki akışları kısa sürede başka rotalara kaydırmak da teknik ve ticari açıdan çok zor açıkçası. Ve buradan çıkan sonuç da açıkça gösteriyor ki Hürmüz'deki her gerilim petrol fiyatından tutun LNG piyasalarını, Asya'nın enerji güvenliği,

güvenliğini, Avrupa'nın gaz arayışlarını, navlun maliyetlerini vesaire hepsini etkiliyor. Ve burada da jeopolitik risk yükseldiğinde şirketler yeni arama, üretim ve altyapıya

0: Bir halde yaşıyoruz hocam. O zaman şöyle içeriye biraz etkisinden de bahsedelim isterim. Çünkü Türkiye'nin dezenflasyon sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için faizin tek başına, yani para politikasının tek başına yeterli olamayacağı bu süreç içerisinde konuşuluyor, sıkça konuşuluyor. Enerji maliyetlerinde yaşanan oynaklık olsun, Merkez Bankası'nın enflasyon patikasına ulaşmada ne ölçüde sabote etti bu durum? Enerji, enflasyon ve faiz sarmalını kırmak için özellikle nasıl bir makro ihtiyati set gerekir?
1: Açıkçası bu durum Türkiye'yi diğer ülkelerle ve bölgelerle karşılaştırdığımızda direkt etkilemiş olmasa bile dolaylı özellikle etkileri kısa vadede çok fazla diyebiliriz. Çünkü Türkiye şu süreçte elini ve kozlarını çok iyi oynuyor. Ama bahsettiğiniz konu Türkiye açısından hassas bir konu açıkçası. Çünkü Türkiye bildiğimiz üzere enerji ithalatçısı bir ülke. Ve küresel enerji fiyatlarındaki artış da bize akaryakıt fiyatı, doğalgaz faturası, elektrik üretim maliyeti ve sanayide, ulaşımda ve cari açık baskısı olarak da geri dönüyor. Şimdi burada çeşitli kanallardan bahsedebiliyoruz. Bunlar maliyet kanalı, cari denge ve kur beklentisi kanalı. Ve en önemlisi aslında bunlardan bir tanesi beklenti kanalı olduğunu söyleyebilirim. Burada da maliyet kanalından bahsedecek olursak, eğer petrol, doğalgaz ve elektrik fiyatları arttığında bu maliyet sanayiden hizmetlere, tarımdan ulaştırmaya kadar inanılmaz geniş bir alana yayılıyor. Cari denge ve kur beklentisi açısından incelediğimizde ise burada enerji ithalat faturası yükseldiğinde dış ticaret açığı üzerinde baskı oluşuyor. Bu baskı kur beklentilerini de etkiliyor. Ve diğer taraftan az önce söylediğim gibi bunlar arasında en önemlisi belki beklenti kanalı. Ve burada da enerji fiyatları vatandaşın günlük hayatında çok görünür kılınıyor. Akaryakıttan az önce bahsettiğim gibi elektrik, doğalgaz fiyatlarındaki artışlar geleceğe dönük fiyatlama davranışlarını da açıkçası etkileyebiliyor. Ve burada elektrik apayrı bir yerde durmakta. Elektrik fiyatındaki artış biliyorsunuz hane halkı faturasıyla başlıyor gibi gözükse de sanayi, ticaret, tarım, hizmetler de buralara kadar geniş bir etkisi bulunuyor. Ve elektrik sanayinin ortak girdisi, ticarethanelerin ortak girdisi, hizmet sektörünün ortak girdisi. Bu nedenle de elektrik maliyeti yükseldiğinde firmalar iki seçenekle karşı karşıya kalıyorlar. Ya kar marjlarından fedakarlık edecekler, ya da maliyeti nihai fiyatlara yansıtmak durumunda kalacaklar. Şimdi burada ilk durumda yatırım ve üretim iştahı zayıflarken ikinci duruma baktığımızda da dezenflasyon süreci sizin de belirttiğiniz gibi zorlanıyor diyebiliriz. Şimdi burada para politikası açısından da kritik noktanın şu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi faiz politikası dezenflasyon sürecinde önemli bir araç.
0: Doğru.
1: Talebi, beklentileri, finansal koşulları etkiliyor. Ancak enerji kaynaklı maliyet şokları arz tarafından geldiği için bu sürecin enerji politikasıyla desteklenmesi gerekiyor. Bu yüzden de Türkiye'de dezenflasyon sürecini konuşurken enerji arz güvenliğini, enerji verimliliğini, yenilenebilir yatırımları, nükleeri depolamayı, şebeke altyapısını, hedefli sübvansiyonları aynı resmin parçaları olmak zorunda. Ve bunun yanında da şöyle bir şeyden bahsedeyim size. Nisan ayında elektrik fiyatları dolar bazlı olarak rekor seviyede düşüklük gösterdi ve bunu Mayıs ayında da göreceğiz. Şimdi bu durumun etkileri aynı zamanda Hürmüz Boğazı ve işte Amerika ile İran arasındaki sıkıntıyla nasıl dengelenecek, orayı da iyi incelemek gerekiyor açıkçası.
0: Peki hocam, şimdi sıkı para politikası, işte yüksek faiz ortamının yaratmış olduğu bir iç talep daralması, ki bu yönde atılan adımlar da var yine enflasyonist baskıyı devam ettirebilmek için. Sanayinin enerji tüketiminde ve yine dolayısıyla Türkiye'nin büyüme dinamiklerinde de bir yavaşlamayı aslında zorunlu bir şekilde beraberinde getirecek mi diye soracağım. Böyle bir durumda, yani ideal bir büyüme kompozisyonuna baktığımız zaman yüksek büyüme, düşük enflasyon denkleminde, dengesinde enerjinin rolü nedir burada? Türkiye ekonomisi açısından soruyorum.
1: Şu an bahsettiğiniz konu çok önemli. Burada en önemli konulardan bir tanesi aslında baktığımızda ve dezenflasyon sürecinden tutun diğer bahsettiğiniz konularda da şu an benim gördüğüm enerji sübvansiyonları burada önem kazanıyor. Ve enerji sübvansiyonları Türkiye'yi incelediğinizde sosyal politika ile makroekonomik denge arasında hassas bir terazide yer alıyor. Bir taraftan baktığınızda hane halkının korunmaya ihtiyacı var. Elektrik ve doğalgaz biliyorsunuz temel ihtiyaç, düşük gelirli özellikle hanelerde enerji fiyatlarındaki artış doğrudan refah kaybı yaratıyor. Bu nedenle de sosyal koruma boyutu mutlaka korunarak bir politika izlenmesi gerekiyor. Ama bir tarafta da bütçe dengesi, fiyat sinyalleri, verimlilik meselesi var ve enerji fiyatları uzun süre baskılandığında

0: O bütçesi üzerinde de bildiğiniz üzere yük oluşturuyor. Tüketici ve üretici açısından tasarruf sinyali olarak gördüğümüz bu durumlarda zayıflık gösterebilecek ve sanayi tarafında da ayrı bir denge kurulması gerekiyor. Çünkü sanayi çok yüksek enerji maliyetiyle baş başa bıraktığınızda rekabet gücünü zayıflatıyor. Enerji maliyetini sürekli kamu bütçesi üzerinden taşımak ise mali disiplini zorluyor açıkçası. Ve Türkiye'nin de enerji faturası bu yüzden makroekonomik açıdan çok önemli açıkçası. TÜİK'in verilerini incelediğinizde Türkiye'nin enerji ithalat faturası gerilemiş gözükebilir. Ama enerji ithalatı hala toplam ithalatın hala %18'ine yakın bir oranı oluşturuyor ve bu da bize enerji faturamızın dış denge üzerinde hala ağırlığının sürdüğünü gösteriyor. Şimdi bu noktada da az önce de belirttiğim gibi hane halkı, sanayi ve ticarethane ayrımını doğru yapmak gerekiyor. Hane halkında mesele sosyal koruma ve refah açıkçası baktığınızda ve sanayi incelendiğinde üretim maliyeti ve rekabetçilik. Ticarethane tarafına baktığınızda ise hizmet fiyatları ve genel fiyatlama davranışı devreye giriyor. Şimdi Nisan ayında az önce de bahsettiğim gibi yapılan o fiyat ayarlamaları bu ayrımı daha görünür hale getirdi diyebiliyoruz. Ve burada da özellikle elektrik fiyatlarındaki o Nisan'da dolar bazlı rekor düşüş bizim elimizi bazı açılardan rahatlatacak gibi gözüküyor ve Türkiye burada özellikle sübvansiyonlar açısından dikkatli adımlar atarak olayı biraz daha lehine çevirebilecek gibi gözüküyor. Ya ve açıkçası benim burada önereceğim çerçeve de şu, bu açıdan dediğim gibi sübvansiyon konuları özellikle bu enerji kısmından bahsedecek olursak yükseldikçe sübvansiyon yapması gerekecek hükümetin ve burada düşük gelirli haneleri koruyan yüksek tüketim gruplarında daha maliyet bazlı çalışan sanayide ise verimlilik yatırımlarını teşvik eden kademeli bir sistem gerekiyor
1: Güzel,
0: açıkçası.
1: kademeli fiyatlandırma dezenflasyon sürecine pozitif yansır diyorsunuz siz.
0: Aynen.
1: Yani burada hocam şunu da sorayım. O zaman enerji sübvansiyonları genel olarak değil, evet bir yandan hane halkını korurken, diğer yandan üreticiyi korurken, diğer yandan bütçe dengesi üzerinde de biraz hassasiyet yaratıyor ki bunu konuştuk. Ciddi de bir yük oluşturuyor. O zaman makro istikrar çerçevesinde mali disiplini bozmadan enerji faturalarında bir kademeli fiyatlandırma
0: Aynen öyle.
1: sisteminin çok daha ön plana çıkması
0: Ve
1: gerekiyor.
0: burada hem kademeli hem ayrımı yaparak düzgün bir şekilde planlanması gerekiyor. Ya çünkü enerji desteği faturayı hafifleten bir araç. Bunun yanında da baktığınızda aslında tasarrufa ve verimliliği de teşvik eden bir yapıya kavuşursa o zaman daha işe yarayacağını düşünüyorum. Yani özet olarak yani sosyal korumayı devam ettirmek zorundayız ancak bu ilgili sübvansiyonların tasarımını akıllı, hedefli ve verimlilikle bağlantılı hale getirmeliyiz diye düşünmekteyim.
1: Peki güzel. Hocam bir de diğer bir tarafa geçelim. Özellikle burada mesela Akkuyu ve nükleerin geleceğine biraz değinmek istiyorum bu süreçte. Akkuyu nükleer güç santralinin tam kapasiteye devreye girmesi sonucunda Türkiye'nin kronik olan sorunu mesela cari açık üzerinde makro düzeyde yapısal bir rahatlamayı beraberinde getirir mi? Özellikle Türkiye'nin dış ticaretteki enerji bağımlılığının yükümlülüğünü uzun vadede ne oranda hafifletebilir mesela? Ne kadar önem veriyoruz buraya?
0: Şimdi bu durumda önemli bir konu açıkçası. Şimdi Akkuyu Türkiye'nin uzun vadeli enerji arz güvenliği stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendirmek gerekiyor açıkçası. Ve bildiğimiz üzere Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 üniteden oluşan büyük ölçekli bir proje ve bunlar da yavaş yavaş önümüzdeki ya bu senenin sonu veya önümüzdeki senenin başından itibaren inşaatları eş anlı olarak devam etse de yavaş yavaş işlemeye başlayacak ve ondan sonra etkilerini daha sık göreceğiz. Ama nükleerin enerji sistemindeki o önemli katkısı esasında baz yük üretim kapasitesi. Güneş ve rüzgar Türkiye için çok değerli kaynaklar, bunu reddetmiyoruz. Ancak üretimleri hava koşullarına ve gün içindeki zamana bağlı olarak değişiyor bildiğimiz üzere ve nükleer santral ise düzenli ve yüksek kapasiteli elektrik üretimi sağlayabiliyor. Bu yüzden de elektrik sisteminde istikrar ve öngörülebilirlik yaratıyor diyebiliriz. Ve biliyorsunuz ki ekonomide politika uygularken öngörülebilirlik en önemli faktörlerden bir tanesi. Ve Türkiye açısından da bu durumun iki önemli sonucu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Birincisi elektrik üretiminde doğalgaz bağımlılığını azaltma potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. İkincisi de talebin yüksek olduğu dönemlerde sistemin daha dengeli çalışmasına katkı diyebilirim. Yani bu da baktığınızda orta vadede enerji ithalat faturası ve elektrik üretim maliyetleri açısından rahatlatıcı bir etki yaratacaktır. Ve güncel aşamada Akkuyu'da giderek bu işlemeye başlama ve çalışmalara izin verildiği açıklandı bildiğiniz üzere, özellikle ikinci ünite için. Ve bu gelişme de açıkçası projenin kademeli biçimde ilerlediğini bize gösteriyor. Tabii burada güvenlik standartları, atık yönetimi, finansman modeli, teknoloji birikimi, yerli insan kaynağı, şeffaflık başlıklarının da dikkatle yönetilmesi gerekiyor ve nükleer enerji genel olarak finansman, güvenlik, teknoloji, diplomasi boyutları olan önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye bu konuda da verimlilik, şebeke yatırımları, enerji depolaması, özellikle yenilenebilir enerji başlıkları birlikte ele aldığında bizim için faydalı olacağını ve daha öngörülebilir bir enerji sistemine geçebileceğimizi gösteriyor diyebilirim.
1: Hocam, şöyle bir son olarak özetlemenizi isteyeceğim. Hem küresel jeopolitik riskleri hem de içerideki dezenflasyon hedeflerini masaya yatıralım ve özellikle Türkiye'nin makroekonomik dayanıklılığını arttırmak adına enerji politikalarında önceliklendirilmesi gereken ilk 3 adım ne olmalı sizce?
0: Genel olarak Pelin Hanım, toparlayacak olursam söylediklerinizle birlikte, birincisi bu ABD-İran savaşı ve Hürmüz çerçevesindeki gelişmeler bu enerji güvenliğinin küresel ekonominin en kırılgan damarlarından biri olduğunu yeniden gösterdi bize. Ve petrol ve LNG piyasasındaki her dalgalanma da enflasyon beklentilerine, Merkez Bankası kararlarına, cari dengeye, sanayi maliyetlerine ve bizim az önce bahsettiğim önemli olan konulardan bir tanesi hane halkı refahına kadar uzanıyor. Şimdi burada Türkiye açısından enerji politikası ile dezenflasyon süreci aynı zeminde buluşuyor. Ve sorduğunuz soruya istinaden de dediğim gibi Nisan ayındaki ve Mayıs ayındaki bu elektrik fiyatlarındaki gevşeme artı nükleer santral ve bizim akıllıca yönettiğimiz doğalgaz ve LNG satın alımları ve bununla ilgili kontratlar, ticaret vesaire bizim elimizi zaten güçlendiriyor ve istikrarlı da, bir hale getiriyor. Ve önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin enerji kapsamında eğer konuşacak olursak da enerji arzı kadar da verimliliğini, evet, güvenliğini vesaire öngörülebilirliğini öncelikle ortaya koyması gerekiyor. Benim için yine toparlayacak olursam ilk sıraya koyacağım şey öngörülebilirliğin ve şeffaflığın arttırılması olurdu. İkincisi, planlama yaparken sübvansiyonlarla ilgili, özellikle yine enerji kapsamında konuşacak olursak, enerjiyle ilgili sübvansiyonların kademeli ve dikkatli bir şekilde planlanması gerektiğini, evet, düşünüyorum. Ve üçüncüsü, tüm dünyada olduğu bir gereklilik, yenilenebilir enerjide iyi gidiyoruz ve bunun süreklilik arz edecek şekilde planlanması gerektiğini düşünüyorum. Ve burada tabii ki eğer makroekonomik olarak konuşacak olursak da faiz planlamaları, ya mesela en basitinden bu sübvansiyonları gerçekleştirirken herkese eşit şekilde uygulandığında 10 tane evi olan bir kişi de aynı sübvansiyona maruz kalıyor. Evet. Şimdi burada mesela en basitine sadece bir örnek vermek istiyorum. Bir evden daha fazla konutu olan, evi olan vesaire kişilere belki bambaşka, daha ağırlaştırılmış bir şekilde ya sübvansiyonların kaldırılması, evet, ya da başka yöntemler gibi politikalar ortaya, peki, koyulduğunda emin olun çok daha farklı yere gelecek. Ve bizim, evet, son bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim ülkemizin enerji konusunda birincil yapması gereken şey de enerji tasarrufu.
1: Kesinlikle.
0: Biz ne kadar enerji tasarrufunda bulunursak o kadar enerjide, peki, dışa bağımlılığımız vesaire de azalmış olacak.
1: Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Yani enerji maliyetlerini ne ölçüde yönetebileceğimiz ve yapısal dönüşümlere de doğrudan bağlı olacak. Bu sadece para politikasıyla çözülecek bir iş değil diyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Doçent
0: ben
1: doktor
0: teşekkür ederim.
1: Göktuğ Şahin bizlerle birlikteydi efendim. 30 dakika programı noktalıyorum. Hoşçakalın.

0: haklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Allianz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: reklam. Bloomberg ET Radyo. Reklam.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.

0: Merhaba, Aile Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Programda bana her hafta olduğu gibi Profesör Sadi Uzunoğlu eşlik edecek. Sadi Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, merhaba Zeynep, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hocam. Kısa bir haftanın ilk günündeyiz. Yarın da yarım gün biliyorsunuz. Öncesinde bir miktar yine aslında geçen hafta sizinle konuştuğumuz konunun devamı niteliğinde görebileceğimiz bir başlığı biraz ele alalım diye düşündük sizinle. TÜİK'in 2025 yılına ilişkin doğum istatistikleri açıklandı. Geçen hafta da biliyorsunuz aile verilerini takip etmiştik. Şimdi dediğim gibi birbirini tamamlayan veriler olarak da bakmak lazım sanırım. Doğurganlık hızı son 9 yıldır kritik seviyenin altında Türkiye'de. Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 iken 2014'ten itibaren kesintisiz bir düşüş eğilimine girmiş görünüyor. 2025'te de 1,42'ye gelmiş çocuk sahibi olma oranı. Dolayısıyla neden çocuk sahibi olmaktan uzaklaşan bir ülke görünümündeyiz? Buna şunu da ekleyelim ki artık teknik olarak çok ufak bir marjla en yaşlı ülkeler kategorisine de girmiş bir ülke Türkiye. Biraz bu başlığı tartışalım çünkü hani biz yıllarca Türkiye'nin genç dinamik nüfusu üzerinden ekonomik analizleri işittik, dinledik. Buradaki avantajı konuştuk. Şimdi o avantaj neye dönüyor? İçinden geçtiğimiz bu yeni çağda dezavantaj mı? Yoksa artık farklılaşan dinamikler eşliğinde başka bir şey mi söylemek gerekiyor? Dijital çağı kastediyorum, yapay zeka dönemini kastediyorum. Türkiye'nin kendine özgü özellikleri var bir yandan. Dolayısıyla önce bir mevcut durumu analiz ederek başlayalım. Neden sizce doğurganlık bu kadar, bu hızda ve bu istikrarda aşağı yönlü seyrediyor?
1: Evet, Zeynep, gerçekten herhalde aslında bizim konuşmamız gereken temel konulardan bir tanesinin bu olması gerekiyor. Çünkü bu dünyanın büyük bir problemi. Zaten yapılan tahminler şu anda 7,5-8 milyar işte insan yaşıyor dünyada. En büyük üst noktamız 9,5 milyar olacak. 2061 diye tahmin ediliyor. Ondan sonra da dünya nüfusu azalmaya başlayacak. Çünkü doğurganlık oranları senin de biraz önce söylediğin gibi sadece Türkiye'de değil aslında bütün dünyada hızla düşüyor. İşte bizde 1,42 olan rakam, dünya ortalaması 2,1'lere gerilemiş durumda. Yani bir kadının ortalama çocuk sayısı diyelim istersen buna. Bu şimdi Türkiye'de 1,42'ye geriledi. Özellikle büyük şehirlere baktığın zaman mesela İzmir'de, İstanbul'da oranlar 1,22 noktasında. Ankara'da, İstanbul'da 1,20, İzmir'de 1,22. Doğu illerinde biraz daha küçük yerlerde doğurganlık işte sayısında daha hızlı bir, daha yüksek, daha Türkiye ortalamasına göre, ama şehre geldiğin zaman, büyük şehirlere geldiğin zaman doğurganlık oranları düşüyor. Bu da bize zaten işin boyutunu şöyle veriyor. Eğer şehirlere doğru gelmişseniz, yani kentleşmeyle beraber insanlar şehirlerde yaşamaya başlamışsa bunun bir maliyeti var. Bu maliyet, çünkü hani eskiden köylerde yaşıyorduk, işte çocuklar tarlada çalışıyordu, hayvanlara bakıyordu, geniş aileler vardı, aile işleri vardı. Onun için insana ihtiyaç vardı. Yani daha çok toprakla uğraştığımız için daha çok insana ihtiyaç vardı ve o nedenle de yüksek doğurganlığa sahiptik. Fakat şu anda kentleşme arttıkça, kapitalizm diyelim geliştikçe, sanayileşme oldukça, bütün buralarda artık nicelikselden ziyade daha nitelikli insana ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla geldiğimiz noktada doğum oranlarının düşmesinin temel nedenlerinden bir tanesi, bir kere bu toplum ekonomik değişim, yani çok ekonomik olarak ciddi bir değişimin içinde olmamız. İkinci faktör şu, şehre geldiğiniz zaman geçinme probleminiz var. Yani her şey para. Yani şehirde her şey para, okumak para, efendim çocuk yetiştirmek para, ailede birisi, büyükler çocuklara bakıyordu, torunlara bakıyordu, onlar yetiştiriyordu, Ama şehirde bunu yapamıyoruz çünkü evlerimiz de müsait değil. Yani öyle geniş evler, mekanlarımız geniş değil. Çünkü emlak fiyatları çok yüksek. Emlak mesela Türkiye'de yapılmış çalışmalardan bir tanesinde şunu gördüm. Türkiye'de emlak fiyatlarının yüksek olması, yani %19 oranında doğurganlığı azaltan faktörlerden bir tanesi olarak tespit edilmiş. Yani bu çok ciddi bir rakam. Demek ki emlak problemi ayrı bir problem. Çocuğun yetiştirme maliyeti, işte kreş maliyetleri. Bugün İstanbul gibi bir yerde, Ankara, İzmir gibi büyük bir şehirde çocuğun aylık kreş maliyeti neredeyse bir asgari ücret. Dolayısıyla böyle bir ortamda, ortalama söylüyorum asgari ücret diye, yani 28 bin TL civarında bir rakam, bazı yerlerde 35-40 bin değişiyor. Yani her katmana göre değişiyor. Ha, belediyelerim var, onlar 5 ile 7 7500 TL arasında bir ücret alıyorlar ama yani genel olarak da herkes belediyelerin verdiği bu hizmete ulaşamıyor. Genel olarak bir asgari ücret diyebiliriz. Asgari ücret bugün bir çocuğun yetiştirmesi için kreş maliyeti. Bir diğer faktör de şu, özellikle ekonomik güvensizlik çok ciddi bir problem. Ki yine yapılan çalışmalardan bir tanesi %39 oranında ekonomik güvensizliği ortaya koymuş. Yani neden çok daha fazla çocuğa sahip olmuyorsun sorusuna, ekonomik anlamda, yani iş güvencesi anlamında, genel geçim anlamında %39'u sorun yaşandığını, o nedenle fazla çocuğa çok da sıcak bakmadığını gösteriyor. Bu çok ciddi bir problem. Yani iş güvencesinin olmaması, bunların hepsi. Tabii sadece bunlar da değil. Kadının işte iş gücüne katılması tabii ki ciddi bir bu doğurganlığı azaltan faktörlerden bir tanesi. Ama burada aslında bunun önüne geçilebilir. Çünkü kadın işten ayrıldığı zaman bir kere kariyeri kesiliyor. Yani kariyeri bitiyor. Çalışma, uzun çalışma saatleri veyahut da esnek çalışma süreleri, geçenlerde işte bir yasa çıkarıldı. En azından biraz olsun bir destek sağlandı bu konuda ama özellikle çalışma sürelerinin uzun olması ve esnek olmaması tabii ki özellikle kadının doğurganlığını olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü herkes şehre geldiğinde artık tek maaşla geçinilemeyeceğini biliyor. Yani kadın evde otursun, efendim çocuk baksın, işte diğer işleri yapsın, bu iş o kadar kolay değil. Büyük şehirlerde eğer çocuğunuz varsa iki kişi çalışmak durumunda. Eğer tabii ki yani çok yüksek geliriniz vardır, zenginsinizdir, aileden kalma bir eviniz vardır, arabanız, her şeyiniz vardır. Orada durum farklı ama genel olarak baktığımızda artık çekirdek aileler ortaya çıktı. Biliyorsun 2.3 falan aile sayısı Türkiye'de. Ortalama baktığımızda çekirdek aile dediğimiz aile, yani böyle bir durumda ciddi bir problem var. Herhalde sıralarsak ekonomik zorluk birinci problem. İş güvencesinin olmaması ikinci problem, yani gelecekle ilgili belirsizlik. Üçüncü sorun da emlak fiyatlarının çok yüksek olması. Bir de dördüncü sorun da çocuk yetiştirme maliyetlerinin oldukça yüksek olması. Bu tabii ki ülkeye göre de değişiyor Zeynep. Herkesin işte her sınıfa göre, her kategoriye göre, her ülkeye göre, her ülkenin koşullarına göre bir çocuğu 17-18 yaşına getirmek, hele hele üniversiteyi bitirmek tamamen farklı maliyetler söz konusu burada.
0: Şimdi Sade Hocam, peki

0: ki yani hani bu maliyetler üzerinden okuduğunuz bir tablo var. Bunun Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi ne oluyor, ne olacak? Yani daha doğrusu bu nüfus dinamiği üzerinden nasıl bir projeksiyon yapmak gerekiyor? Bugüne kadar nüfus üzerinden nasıl bir planlama vardı? Yani sanayi taraf, üretim tarafı üzerinde değişen dünyanın ihtiyaç duyduğu yetenek havuzu meselesi de sanırım bunun bu başlığın altında artık, bu konunun içinde artık, öyle değil mi? Dolayısıyla bunları birbirinden ayrı düşünmeyeceksek eğer azalan nüfusun Türkiye ekonomisine, potansiyeline, avantajlarına, etkisi ne, yarattığı dezavantajlar, ürettiği baskı nasıl tarif edilmeli?
1: Şimdi tabii temel problemi birbirine şöyle bağlamak lazım. Çünkü o zaman sanki yanlış adım atıyoruz gibi geliyor bana. Hani o neden sonuç arasında ilişki kurma konusunda problem yaşarız. Bir kere temel problem, yani insanların daha az doğurması veyahut da daha az çocuğa sahip olması, kadınların doğurganlık oranlarının işte düşmesi, bunların temel nedenleri asıl tetikleyen. Şimdi siz eğer iş yaratamıyorsanız ve çocuğa bakacak maddi olanakları sağlayamıyorsanız ve çocuklarının, mesela gençler içinde büyük bir şey var, gelecek kaygısı
0: Yani
1: var.
0: bir tür kısır döngüden bahsediyoruz aslında hocam, yani sizin
1: Bu
0: söylediklerinizle.
1: birbirini tetikleyen bir olay. Yani çocuklar gelecek kaygısı yaşadığında diyor ki daha az çocuk sahibi olunması gerekiyor diyor. Veyahut da hiç çocuk yapmama eğilimi artmaya başlıyor çocuklarda. Bakıyor ki biz diyor bu paraları ödeyemeyiz. Yani evet, ailem bana bu paraları ödedi, beni yetiştirdi, işte üniversiteyi bitirdi ama ben acaba bir çocuk yaptığımda bunları sağlayabilir miyim? Bu olanakları sağlayabilir miyim gibi bir kaygı içine giriyor çocuklar. İş bulma konusunda kaygı içine giriyor. Bunlar gençlerde de çocuk yapma isteğini bir kere azaltıyor. Evlilik yaşını çok hızlı, çok yüksek noktada daha ileri yaşlara taşıyor. Tabii ileri yaşlarda da çocukla uğraşmak, çocuk yetiştirmek, onu tekrar eğitmek o kadar kolay bir şey değil. Tabii kadının evde erkekle ev işlerini paylaşamaması mesela. Bu da önemli problemlerden bir tanesi Zeynep. Yani kadınlar evde, yani üstlendikleri işler anlamında söylüyorum, erkeklerden iki kat daha fazla iş üstleniyor. Dolayısıyla kadın hem bir taraftan işe gidecek, bir taraftan işte evde bu işleri yapacak. Bunlar kolay şey. Evet, teknoloji değişiyor. Bizim çocukluğumuz gibi değil tabii, her şey, birçok şeyi artık evde makineler var ama bu sadece makineyle olacak bir şey değil. Çocuğun yetiştirilmesi, büyütülmesi, mecburen çocukları kreşe veriyorsunuz. Ondan sonra okullar başlıyor. İyi bir iş yaratılamaması, bunların hepsi ciddi problem. Mesela Türkiye'de de genç nüfusun neredeyse üçte biri, yani %28'i, %29'u biliyorsun ne işe gidiyor, ne okula gidiyor. Genç nüfusun var ama bunları istihdam edebilecek bir alanın yok. Yani yeteri kadar alanın yok. Genç işsizliğimiz yüksek. Bir diğer taraftan da yeni iş yaratma konusunda da öyle çok da hızlı iş yaratan bir potansiyelde değiliz. Özellikle son günlerde okuyoruz işte sanayide istihdam hızla azalmaya devam ediyor. Sanayi istihdamı dediğimiz en istikrarlı istihdamdır. Neden? Çünkü sanayici hiçbir zaman yetişmiş bir işçiyi kaybetmek istemez. İşi eğer iyi gidiyorsa tam tersi daha da fazla istihdam etmeye çalışır. Şöyle düşün, bir üretimde ne gerekiyor? Ham madde gerekiyor, işte sermaye gerekiyor, emek gerekiyor. Bunları emeği artırırsanız bunların içinde doğal olarak üretim de artar. Ama ortada üretim araçları dediğimiz bir yatırım yoksa, istediğiniz kadar siz emek miktarını artırın, bu sefer işsizliği körüklemeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla asıl problem burada iş yaratamama, insanların geçimini sağlayacak kadar yüksek bir gelir elde edememe gibi bir noktaya doğru gidiyoruz. Tabii bunun altını iyice çizelim. Bu ekonomik dönüşümün, yani tarım toplumundan sanayi toplumuna, şehir

0: göçün tabii ki insan üzerindeki etkisi, eğitim gereksiniminin artması gibi birçok faktör aslında bu doğurganlık oranlarını ciddi anlamda etkiliyor. Tabii birçok ülkede farklı oranlar var. Bizde yine 1.42 diyoruz. Evet, düşük olan, çok düştü gerçekten oran. Mesela Batı Avrupa'da 1.4 ile 1.7 arasında oranlar. İşte Bulgaristan'ın biraz daha yüksek doğurganlık oranı ama işte Fransa'nın yüksek. Daha böyle devletin destek verdiği ülkelerde veyahut da ev sahipliğinin yüksek olduğu ülkelerde biraz daha yüksek görüyoruz doğurganlığı. Ama diğer ülkelerde hızla düşüyor. Mesela geç evlenme, işte yüksek maliyetler, özellikle Batı Avrupa'daki yüksek maliyetler, kariyer baskısı otomatik olarak neyi etkiliyor? Doğurganlığı azaltıyor. Asya'ya gittiğin zaman Asya'da daha kötü durum. 0.3 ile 1.3 arasında. Yani Asya'nın işte o gelişmiş dediğimiz Kore'si, Çin, Kore, Çin ve Japonya'yı da katalım işin içine. Burada 0.7 ile 1.3. Burada eğitim ve bakım maliyetleri ön plana çıkıyor. Diğer tarafta yoğun iş kültürü. İnsanlar çok yoğun bir iş ortamında çalışıyor. İşte Doğu Avrupa, Balkanlara geldiğiniz zaman çok ciddi bir göç var burada. Ekonomik zorluklar var. Dolayısıyla kentleşme çok hızlı bir şekilde artmış durumda. Bütün bunlara baktığımızda ciddi bir problem yaşıyor Balkan ülkeleri. İşte Türkiye'ye bakıyorsun, Türkiye'de saydık zaten nedenlerini. Birçok faktör doğurganlığı maalesef etkiliyor. Ama ben özellikle bu ekonomik zorlukların, emlak problemlerinin, emlak fiyatlarının çok yüksek, yetiştirme maliyetlerinin çok yüksek olması, gençlerin acaba yani çocuğum gelecekte iş bulabilecek mi, iyi yaşayabilecek mi kaygısı, bütün bunlar doğurganlığı olumsuz yönde etkiliyor. Bugün bir maliyet böyle çıkarmaya çalıştım aslında, hani acaba çocuk üniversite bitirinceye kadar ne kadar harcamıştır dolar bazında diye çıkarmaya çalıştım. Yani tabii ki çok kolay bir şey değil. Belki başka bir programa uzun çalışmak gerekiyor. Çünkü her işte devlet okuluna da hepsini devlet okulundan halleden bir aileyle özel okulda halleden daha yüksek gelirli veya orta gelirli, ikisinde karışımını yapan orta gelirli bir ailede maliyetler o kadar çok değişiyor ki. Ama şöyle söyleyeyim, çok kabaca bir rakam söyleyeceğim. Yani bu net bir rakam değil ama herhalde bir çocuğu yetiştirme maliyeti orta kesimde bile 250-300 bin dolar gibi bir rakama, orta kesimden bahsediyorum. 250-300 bin dolarlık minimum maliyet olarak hesaplayabilirim. Bu ciddi bir maliyet. Özellikle geniş kesimlerin asgari ücret ve asgari ücrete yakın bir ücretle çalıştığını düşünürsek, bunlar demek ki gelir düzeyi biraz daha artacak. Çalışma koşullarının iyileşmesi gerekecek. Daha az çalışma saati olacak. Bütün bunlar, yani insanlar rahatladıkça belki doğum oranları da artmaya başlayacak. Ama orada da konfor başlıyor tabii. Orada başka bir faktör tabii Zeynep. Belki kadın olarak sen daha iyi analiz edersin bunu.
1: Yok hocam, estağfurullah. Ama tabii şimdi bütün bu konuştuklarımızın temelinde, yani kısa vade için bakacak olursak, küreselde de Türkiye'de enflasyonist baskının devam ettiği bir süreçteyiz. Yani jeopolitik baskılar devam ediyor. Değişen bir küresel düzen mevzu bahis, dolayısıyla bunun yarattığı baskı da devam ediyor. Enflasyonist baskıdan kastediyorum. Yani Trump döneminin başlamasından itibaren konuştuklarımız, savaşla beraber konuştuklarımız, enflasyon baskısının devam etmesi. Bu da ne demek? Kamu harcamalarının kısıtlanması demek. Kısıtlanabildiği ölçüde. Bu da aslında nüfus gibi yapısal meselelerin de kısa vadede hak ettiği kadar adres edilememesi sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla bu fasit döngüden çıkmak da konjonktürel başlıklar düşünüldüğünde öyle çok hızlı olacak gibi durmuyor sanki. Ne dersiniz?
0: Ya olmayacak Zeynep. Yani gerçekten şöyle gidişata baktığımız zaman Zaten biraz önce de söyledim.

0: Dedim dünya nüfusu işte 2061. Ondan sonra tekrar aşağıya doğru dönmeye başlıyor. Şimdi bugün işte Hindistan dünyada bir numara nüfus olarak Çin'i geçti biliyorsun. Bir numara fakat orada da bakıyorsun doğurganlık oranları aşağıya geliyor. Çin'de doğurganlık oranları aşağıya geliyor. Yani birkaç ülkeyi dışarı çıkarırsanız, Afrika'daki ülkeleri dışarı çıkarırsanız ciddi anlamda doğurganlık oranlarında bir düşüş söz konusu. Şehirleşme arttıkça o ülkelerde de aynı süreç yaşanacak ve bu sefer nüfus hızla aşağı doğru gelmeye başlayacak. Bu sefer de çok ciddi problemler ortaya çıkacak. Nedir? Emeklilik, emeklilikte geçinme, sağlık, değil mi? Yani yaşlı dostu, kentler gibi birçok problem ortaya çıkacak. Bizim şimdiden işte o yaşlılığa ne yapmamız gerekiyor, emeklilik sistemi dahil bütün bunlar çok farklı bakılması gereken, şimdiden tartışılması gereken olgular haline geliyor. İşte bizde de belli 14-15 milyon civarında emeklimiz var. Onların geçimlerini sağlayabilecek kadar yaşam standartlarını en azından ortalamada sürdürebilecek kadar bir gelire ulaşması bazen mümkün olmuyor. Ki çoğunda mümkün de değil. Tabii ki bu sorunlar herkesi nereye itiyor? Yani yarın bu çocuklar da emekli olduğunda bu duruma mı düşecek noktasına getiriyor. O nedenle ülkelerin yapması gereken, küresel ölçekte de kendi ülkemiz açısından da yapılması gereken, atılması gereken çok önemli adımlar var. Ama tabii bizim gündemimiz biliyorsun çok daha farklı. Dünyanın gündemi farklı. Bir taraftan savaşlar, bir taraftan işte jeopolitik riskler, bunlarla uğraşırken asıl problemleri herkes atlıyor gibi geliyor bana.
1: Profesör Sadi Uzunoğlu, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi, aile ekonomisinde her hafta olduğu gibi konuğumuzdu. Hocam çok çok teşekkürler katıldığınız değerli katkınız için. Burada programı noktalayalım. Sırada Çağlar Kuzukluoğlu'yla fon saati var. Ardından seans ortasıyla ben geri geleceğim. Görüşürüz.
2: Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den 20 kişi pazarlamadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.

0: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
1: Yakışan yapar.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fon Saati'ne hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Mayıs ayını da bu hafta itibariyle geride bırakacağız ve bizim için kısıtlı işlem günleri söz konusu. İçeride de dışarıda da hepimizin malumu gelişmeleri izler durumdayız. Piyasaların radarına özellikle küresel piyasalar açısından bakacak olursak kuşkusuz savaş konusu var. Ve bu savaşın sona ermesiyle ilgili fiyatlama aslında bir dönem bunu deneyimlemiştik piyasalardaki hareketlilik babında. Lakin araya giren o düşüşleri takip ettiğimiz, bizim de Borsa İstanbul'da yine düşüşlerle izlediğimiz sürecin tekrar pozitife evrilip evrilmeyeceğini herkes merak ediyor. Bununla ilgili olarak da ilk olarak OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan'ın söyleşisine göz atacağız. Ardından fon saati devam edecek.
2: 2,5 günlük Türk piyasalarındaki fiyat hareketlerine çok fazla anlam atfetmemek lazım. Esas bayram dönüşü biraz daha net bir manzaraya bakıyor oluruz. Bunlar arasında da bence en ön planda değerlendirilmesi gereken konu şu olacaktır. Bizim evet savaştan dolayı en olumsuz etkilenen ülkelerden bir tanesiydik. Savaşın bitmesinin de eğer biterse bize faydası olacaktır. Fakat bizim o enflasyon başta olmak üzere bu yaşadığımız bir takım makro olumsuzlukların tek sebebi savaş değil. Yani enflasyonu biz 3 yıldır düşüremiyoruz. İşte savaş son 3 aydır var. Enflasyonu düşüremememizle beraber 3 yıldır uyguladığımız program neticesinde Türk lirasının aşırı değerli olduğunu çoğu gözlemci kabul edecektir. Fakat yakın zamana kadar TL'nin aşırı değerli olup olmadığı aciliyeti olmayan adeta akademik bir konu gibi ele alınıyordu. Çünkü bir cari açık problemimiz yoktu. Son aylarda gene savaştan önce başladığının altını çizmek isterim burada. Birdenbire bir cari açık problemimiz de ön plana çıktı ve biz 2026'yı muhtemelen 70 milyar dolar civarı bir cari açıkla kapatacağız. Yaklaşık 30 milyar da bir net hata noksandan açığımız var. 100 milyar dolar bir dış finansman ihtiyacına işaret ediyor bu. Bu mevcut borçların işte kısa vadede vadesi gelen dış borçların çevrilmesi ve finansmanı konusu hariç konuşuyorum. Bunu Türkiye hangi şartlarda, ne maliyetle, nasıl gerçekleştirebilecektir? Çünkü unutmayalım, Türkiye dahil bütün dünyada uzun vadeli faizlerde ciddi bir artış söz konusu. Bunun da sebepleri çeşitli ama genel olarak her yere baktığımızda yani Amerika'dan Japonya'ya kadar her yerde 10 yıllık faizlerin yükseldiğini görüyoruz. Türkiye'de de TL faizler ayrıca yükseliyor bu arada. Bunları alt alta koyduğumuzda Türkiye bir cari açık finansmanı, kur üzerindeki baskı, işte kurun bu kontrollü değer kaybını ne ölçüde sürdürebiliriz, bu ne ölçüde cari açığı daha da azdırır gibi böyle kendi kendini besleyen bir çember var. Buraya bakıyor olmak lazım. Burada tabii en çok verilecek olan örnekler geçmişte de işte Türkiye'nin hatta işte çok biliyorsun derin negatif rezerv seviyesine düşene kadar bunu işte öyle veya böyle çevirdiği yönündeydi. Doğrudur. Ama tarih her zaman tekerrür etmiyor. Her koşulu kendi dinamikleri içinde her konjonktürü değerlendirmek lazım. Bence önümüzdeki ayların en önemli konusu bu olacak.
1: Evet, içeriği ve dışarıyı aslında bayram sonrası nasıl bir görünüm bekliyor diye biz bu pazartesinden itibaren konuşur vaziyetteyiz. Küresel tarafta da özellikle gelişmekte olan ülkelerle ilgili sermaye akımları önemli bir konu olarak karşımızda duruyor. Varlık sınıflarının üzerindeki stres ya da olası bir savaşın sona ermesi sonrasındaki fiyatlama açısından. Buna dönük olarak da Groove Investment Group baş yatırım sorumlusu William Ma'nın söyleşisi var. Buna göz atalım. Ardından da bir aksilik olmazsa Avrupa Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem bizlerle olacak Fon Saati'nde.
3: William, birazdan şu cevapsız kalan ya şöyle olursa sorularına değinmek istiyorum. Ama her şeyden önce bu ani baskı sizi şaşırttı mı yoksa bir gün bunun olacağı zaten belli miydi?
4: Aslında biliyorsunuz piyasa katılımcıları için bu tam bir sürpriz olmadı. Hatırlarsanız ilk sözde kurallar ve duyuru 2022 yılındaydı ki bence hükümet orada durumu gayet netleştirmişti. Ancak Asıl şaşırtıcı olan biliyorsunuz resmi duyurunun ve ardından cezaların gelmesinin 3 yıl sürmesi. Bu yüzden zaman ufkunun yaklaşık 2 yıl olduğu düşünülürse şu anda piyasada büyük bir etki olacağını sanmıyorum. Ama dürüst olmak gerekirse aracılar için ceza aldıkları için kazançları kesinlikle etkilenecek. Yani aracılar üzerindeki etki daha fazla ama piyasada önümüzdeki günlerde büyük bir düzeltme beklemiyorum.
3: Leon Ting'de yaptığımız bazı Bloomberg araştırmalarına atıfta bulundu. Geçen yıl Çin'den 1,04 trilyonluk rekor bir sıcak para çıkışı oldu. Bu baskı operasyonu düzenleyiciler tarafında bir panik havası taşıyor mu?
4: Bence bu sadece düzenleyici perspektifinden kaynaklanmıyor. Bu daha çok itici ve çekici faktörlerle ilgili. Aslında Çin hissesi piyasasındaki işlem hacmine bakarsanız artış gösterdiğini görürsünüz. Bence bunun bir nedeni geçen yıldan itibaren Çin piyasasındaki düşük faiz ortamı. Biliyorsunuz örneğin Grow'da veya diğer fon yöneticilerine baktığımızda ciddi bir giriş görüyorlar. Yani bence itici güç, isterseniz öyle diyelim, düşük faiz ortamı biliyorsunuz ve ekonomideki toparlanma biliyorsunuz yatırımcıyı piyasaya daha fazla para koymaya teşvik ediyor. İkinci nokta ise küresel çeşitlendirme. Bence yerel bireysel yatırımcılar artık küresel olarak çeşitlendirilmiş, biliyorsunuz varlık sınıflarına yatırım yapmamız gerektiğinin farkına vardıkları bir aşamadalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi varlıklarının %20'si ülke dışında, Avrupa'da ise %35 ila 40'ı Avrupa dışında. Bu yüzden Çin piyasasındaki yatırımcıların da aynı yolu izlediğini düşünüyorum. Küresel olarak biliyorsunuz çeşitlenmek ve farklı alanlara yatırım yapmak istiyorlar. Son olarak biliyorsunuz belirsiz bir dünyada insanların yapay zekaya ve teknolojiye yatırım yapmak isteyeceğini düşünüyorum ki bazı küresel şirketler bu konuda daha net fırsatlar sunuyor. Yani sadece Hong Kong değil biliyorsunuz Kore, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri, Çinli yatırımcılar küresel yatırım yaparken akla gelen ilk yerler.
3: Şu anda CSI 300'ün yaklaşık %0.9 yükseldiğini görüyoruz. Yani haftaya iyi bir başlangıç yapıyor. 2 yıllık mühlet nedeniyle Hong Kong'taki hisselerde büyük bir etki beklemediğinizi söylediniz. Yani orada zaman var. Ancak Nasdaq Golden Dragon'un bu haberle biraz darbe aldığını görüyoruz. Bu Çinli teknoloji isimlerinden bazılarında anlamlı bir yeniden değerleme görebilir miyiz?
4: Sanmıyorum çünkü biz ve diğer bazı fonlarla konuştuğumda Çinli teknoloji şirketlerinin alıcılarının oldukça çeşitli olduğunu görüyorum. Bazı Amerikan ve Avrupa emeklilik fonları var. Bu sektörde küresel olarak yeterince doğrudan yatırım fırsatı bulamıyorlar. Bence Dragon Endeksindeki kısa vadeli satış dalgası küresel yatırımcıların sadece biliyorsunuz aracılar tarafında değil, genel olarak finans sektöründe daha fazla düzenleme olacağından endişe etmelerinin bir parçası. Bu kısa vadeli bir düzeltme. Ancak büyüme fırsatı açısından hani şu risk dünyasındaki oynaklıkta teknoloji ve yapay zekanın en umut verici tema olduğuna inanıyorum. Yani herhangi bir düzeltmede en azından büyüme perspektifinden riskimizi artırırız.
3: Siz küresel bir yatırım yöneticisisiniz. Bundan kaynaklı bir uyum riskiyle karşı karşıya mısınız? Yoksa bu durum uyum riski taşıyanlar için bir mayın tarlası mı?
4: Bence uyum riski daha çok Çin'de faaliyet göstermeye ve Çin'le ilgili iş yapmaya çalışan aracı kurumların kendileri için geçerli. Ama yine de bunun Çin hükümetinin yeni bir kuralı olduğunu düşünmüyorum. Bu durum Çin'de iş yapan bazı şirketlere etkileyecektir. Ancak Futu gibi firmalar için bile duyuruya bakarsanız Çin'deki gelir, net kazanç ve müşteri yüzdesi %10 ila 15 civarında. Yani satış perspektifinden bakıldığında hisselerin %20 ila 30 oranında düşmesi büyüdükleri göz önüne alındığında bana biraz abartılı geliyor. Ve günün sonunda Çin'deki düşük faiz ortamında yatırımcıların yatırım yapmak istediğine inanıyorum. Bu yüzden Hong Kong piyasası için potansiyel olarak olumlu olan başka kanallar da olduğunu düşünüyorum. Örneğin Stock Connect. Biliyorsunuz Hong Kong Stock Connect'te yerel Çinli yatırımcıların satın almak için kullanabileceği yaklaşık 536 firma var ve bu piyasa değerinin %80 ila 90'ını kapsıyor. Yani belki de yakın vadede piyasaya olan bir yön değişikliği etkisi Hong Kong borsasında listelenmek isteyen yerel Çinli şirketlerin hızlanması olacaktır. Böylece yatırımcılar Hong Kong Stock Connect aracılığıyla

0: Denetimli bir ortama çekmeye çalışıyor. Yatırımcıların yatırım yapabileceği yatırım fonu bağlantıları var. Ve son olarak Çinli yatırımcıların neden küresel şirketlere yatırım yapmak istediğini bir düşünün derim. Çünkü daha çeşitli bir küresel gelir kaynağına sahip olmak istiyorlar. Yani Çinli şirketler Hong Kong'da listelenirse ve Çin dışı işlerden daha fazla gelir elde ederlerse bu bir portföy çeşitliliği yaratır. Bu nedenle yerel yatırımcıların küresel çeşitlendirme portföyü için küresel gelir akışına sınırlı erişimi olduğunda Hong Kong veya Asya'da listelenen bu küresel şirketlerin bir primi olacağına inanıyorum.
1: Bu daha kapalı ve sıkı yalıtılmış bir Çin finans sistemine kalıcı geçişin sinyali olabilir mi?
0: Bu şekilde düşünmemeye çalışıyorum çünkü Hong Kong borsasının, Hong Kong hükümetinin ve Büyük Körfez bölgesinin yaptıklarına bakarsanız sınır ötesi faaliyetleri teşvik etmeye çalışan politikalar görüyorum. Ama yine de daha düzenli bir ortam olmalı, daha net. Dürüst olmak gerekirse bir piyasa katılımcısı olarak daha net, yani düzenlemeleri memnuniyetle karşılıyorum ki bilirsiniz, insanlar bu şekilde iş yapabilsin, yatırım fonu bağlantısının büyük bir olay olabileceğine inanıyor. Bilirsiniz, geçmişe bakarsanız, dürüst olmak gerekirse, Çin'de listelenen ve S&P 500 ile Nasdaq'a yatırım yapan bazı Çin ETF'lerinin %40 primle işlem gördüğü zamanlar oldukça sağlıksızdı. Bilirsiniz, küresel olarak bir ETF alırken kimse %40 prim ödememeli, yani bir talep var. Bu yüzden Hong Kong hisse senedi bağlantısını, yatırım fonu bağlantısını ve Büyük Körfez bölgesi servet yönetimi piyasasını teşvik eden düzenlemeler geliyor bence.
2: Evet, Fon Saati'nde Avrupa Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem telefon bağlantısıyla bizlerle. İsmail Bey, hiç vakit kaybetmeden hemen soruyu şöyle size ileteyim. Aslında savaş başlangıcından itibaren ve sene başlangıcından itibaren düşünecek olursak ilk etapta fon yöneticileri bilhassa bu süreyi hisse senedi tipi ya da bilanço döneminde göz önüne alabiliriz belki. Varlık sınıfı bazında nerede geçirmişti? Olası bir uzun ateşkes ya da bilhassa savaşın sonlanması gibi bir durum olursa buradaki kompozisyon net bir biçimde değişim gösterir mi?
3: Şöyle söyleyeyim, yani enteresan bir şekilde savaştan dolayı borsalar çok olumsuz etkilenmedi aslında. Hatta genelde yukarı gittiler. İlk başta tabii savaş başladığında bir negatif tepki verildi ama ondan sonra özellikle son bir ay içerisinde dünya borsaları ciddi şekilde yukarı gitti. Bizim borsamız belki biraz iç sebeplerden dolayı aşağı geldi. Sektörel olarak baktığımızda herhalde eğer bir kalıcı ateşkes olursa veya bir şekilde savaşı bitirecek bir anlaşma olursa muhtemelen taşımacılık, hava yolları gibi sektörler direkt olumlu etkilenecektir diye düşünüyorum. Petrolle ve böyle körfezdeki sıkışıklıktan dolayı fiyatı yukarı giden emtialardan olumlu etkilenen şirketler belki biraz bu sefer geri gelecektir diye düşünüyorum. Yani orada işte rafineriler, belki petrokimya şirketleri kısmen olabilir. Genelde küresel olarak baktığımızda sigorta şirketlerinin belki bir miktar fiyatları geri gelebilir. Çünkü malum Körfez'deki savaş riskinden dolayı yukarı gidebilir. Körfez'deki savaş riskinden dolayı sigorta şirketlerine potansiyel bir maliyet gelme ihtimali vardı. Şimdi o ortadan kalktığında sigorta şirketleri için daha karlı bir ortama bakıyor olabiliriz. Bizim Türkiye özelinde ise ben bankaların olumlu etkilenebileceğini düşünüyorum. Çünkü Körfez'deki savaşın Türkiye'ye en olumsuz etkisi petrol fiyatları üzerinden enflasyonu yukarı itmek şeklinde oluyordu. Bu da faizlerin yukarıda kalması ve dolayısıyla bankaların olumsuz etkilenmesi gibi bir sonuç doğurdu. Şimdi bu resim terse çevrilirse o zaman faizlerin aşağı gelme ihtimali artacak ve bundan da bankalar olumlu etkilenecek diye düşünüyorum.
2: İsmail Bey, özellikle fon yöneticilerinin tabii kafasını meşgul eden sorular bütünü fonlar aracılığıyla ya da direkt varlık sınıfları aracılığıyla yatırım yapan, birikimlerini buralarda değerlendirenler için de geçerliydi. Burada geçen hafta Bloomberg Business Week'te de ben özellikle gönüllü BES tarafındaki değişikliklere ilişkin bir yazı kaleme aldım ama şöyle de bir durum söz konusu. Burada 6'dan 12'ye çıkarıldı örneğin. Lakin böyle bir sınırlamamız olmamasına rağmen böyle bir dönemin içerisinde içeride dışarıdaki gelişmelere dönük pozisyon almak neredeyse imkansız. Bu bilgi, veri, öngörüyle de olabilecek bir şey değil. Yani birkaç kere geçerli olsa diğerlerinde yanılma ihtimali de çok yüksek. Ama karşımızda şöyle bir durum var. Tahvil faizlerinin küresel ölçekte yüksek olması ki sıkı para politikalarının

0: faizler anlamında bize gelecekte sunduğu bir durum söz konusu. ABD endekslerine bakacak olursak mesela burası halen oraya karşı kayıtsız kalıyor gibi ama uzun dönem bir nakit ya da işte faizli enstrümanların ya da katılım tarafı için alternatif enstrümanların geçerli olacağı bir süreçte olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Bu noktada portföylere değişim anlamında yaklaşım nasıl olmalı?
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Uzun vadede belki altyapı yatırımları çekici hale gelmeye başlayabilir. Özellikle de bu Hürmüz Boğazı'nın kapanması, savaşın sonrasındaki dünyada işte petrol aktarım yollarının tekrar gözden getirilmesi, belki yeni boru hatlarının yapılması, belki yeni limanların dünyanın muhtelif yerlerinin yapılması gibi bir tema bence önem kazanabilir. Bu çerçevede de genelde hem bizim ülkemizde hem bölgede hem de dünyada altyapı yatırımları, inşaat yapan şirketlerin ön plana çıkması söz konusu olabilir. Belki bunları yatırım yapan girişim sermayesi fonları gibi fonlar daha uzun vadeli olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani zaten bir de böyle bir savaş ortamlarında çok pozisyon değiştirerek, hele hele yatırım fonu değiştirerek pek trendleri yakalamak mümkün olmuyor. Çünkü olaylar çok hızlı gelişiyor. Ve zaten bir enstrümanı satıp başka bir enstrümanı geçene kadar, ki hele fonlarda T+2, T+3 valörlü oluyor bu işlemler, iyice imkansızlaşıyor o kısa vadeli hareketleri yakalamak. Bir de başka bir tema olarak belki bu enerji konusunun hassasiyeti bir kere daha bu savaşla birlikte ön plana çıkmış oldu. Yani biraz şunu gördük diye düşünüyorum. İşte bu savaş öncesinde İşte petrol de artık önemini kaybediyor. 60 dolara düştü, belki 50 dolara düşer, belki 40 dolara düşer. Önemli olan artık elektrikli araçlar veya yenilenebilir enerji teması çok kuvvetliydi. Ama şunu gördük ki yani petrol hala hayati bir şey. En azından önümüzdeki 5-10 yıl hayati bir kaynak olmaya devam edecek. Buna bağlı olarak iki tema ön plana çıkabilir. Belki önümüzdeki 5-10 yıl için petrolün önemi tekrar daha ciddiye alınır. Ama yenilenebilir enerjiye geçiş de hızlanabilir. Çünkü kimse artık petrol eskisi kadar bağımlı olmak istemeyecektir. İleride başka bir körfezin tıkanması veya yine enerji aktarımındaki bir sıkıntı da bu savaşta yaşadığımız sıkıntıları tekrar yaşamamak için.
0: Tam da emtiak konusunu soracaktım sizlere. Özellikle altının dahi yatırım aracı olmadığı son derece tartışmalı. Hatta net de cevabı var aslında birçok kişinin bakış açısında. Lakin ister istemez sadece kapitalizmin de özü değil, insanlığın en kadim paraya da işlevlerinden birini veren konuların başında mübadele ve bunun değeri geliyor, bir değer ifade etmesi. Ve son yıllarda özellikle salgın sonrasında emtia dediğim şey, siz petrolü örnek verdiniz, altın, yani birçok şeyi konuşabiliriz meta olarak. Bu yılın da öne çıkanı oldu. Bazı istisnalar olabilir menkul kıymet anlamında, buna farklı örnek olarak verebileceğimiz performans anlamında, ama az önce sorduğum soruyu emtia üzerinden soracak olursam, portföylerde bir müddet en azından vazgeçilmez biçimde emtia bulundurmak şu içinde bulunduğumuz koşullara denk bir yaklaşım mı?
1: Özellikle altın konusunda evet, yani altın biraz geride kaldı, aşağı geldi ve dünyadaki büyük merkez bankalarının stoklarına baktığımızda da altın yine taşınmaya devam ediyor. Gerçi bizim merkez bankamız biraz sattı ama küresel olarak genelde altına talep devam ediyor. Ben altının senenin geri kalanında iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Diğer emtialarda da şimdi petrolü tabii ayrı bir yere koymak lazım. En büyük emtia petrol ama o malum fiyatı geri geliyor. Muhtemelen bir ateşkes olursa daha da geri gelecek. Dolayısıyla ona şu anda pek bir yatırım yapmamak lazım diye düşünüyorum. Ama işte bakırdır, belki tarımsal emtialardır. Bunlar şey olabilir, bunlar daha ön plana çıkabilir. O konuda onlara yatırım yapılabilir. Bir de kıymetli metallerden belki gümüşü bir tekrar değerlendirmek lazım. Yani gümüş malum 110 dolara çıkmıştı bundan 3-4 ay önce veya 4-5 ay önce ama tekrar sert bir şekilde geri geldi. Gümüşte oynaklık devam edecektir, sert oynaklık, ama muhtemelen yönü yukarı doğru olacaktır diye düşünüyorum.
0: Bir 3-4 dakikamız daha var. Alternatif yaklaşımlar, bu bazen konvansiyonel bizim aklımıza normalde de saydığımızda gelecek piyasa unsurları, yatırım araçları eksenine geliyor ama sürpriz yapabilecek bir takım unsurlar çıkabilir mi karşımıza? Tam aksi uzak.

0: durulması gereken bir takım yatırım araçları var mı?
1: Ya bu yapay zeka ve teknoloji hisselerinde bir düzeltme olma ihtimalini ben yüksek görmeye başladım. Özellikle şu son bir ayda çok ciddi bir yükseliş oldu Nasdaq'taki teknoloji şirketlerinde ve özellikle yapay zeka temalı şirketlerde. Yani burada bir kar realizasyonu ve malum buralarda da kar realizasyonu olduğu zaman sert oluyor. Yani %5-10-15 mertebesinde oluyor. Böyle bir kar realizasyonunun olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bununla beraber belki biraz da savunma sanayi teması da şey olabilir. Yani savunma sanayi sektörü şirketleri bütün dünyada çok iyi performans gösterdi. O sektörde büyüme, orta uzun vadeli büyüme devam ediyor. Ama bu bayağı bir fiyatlandı gibi de geliyor bana. Belki bu hisselerde bir miktar dinlenme, yatay hareket, biraz kar satışı olabilir.
0: Peki İsmail Bey, özellikle kısmet olur da sağ salim dönersek bayram dönüşüne, ilk yarının bitimine sadece bir ay kalacak. İlk yarıda şu anda konuştuğumuz performans tablosunun değişmesini bekler misiniz? Yılın ikinci yarısı için özellikle fon yatırımcısı nelere dikkat etmeli?
1: Ben yılın ikinci yarısında borsanın iyi bir performans göstermesini bekliyorum. Onu söyleyebilirim net bir şekilde. Özellikle şu son gelişten sonra, şu son 2-3 haftada gördüğümüz gelişten sonra, yani şu anda alan bir yatırımcı bence faizden daha iyi para kazanır. Sene sonuna kadar hisse senetlerini BIST 100 endeksine taşırsa. Bunun da ana itici güçlerinden bir tanesi faiz indirimi döngüsüne tekrar geri dönmemiz olacaktır. Merkez Bankası muhtemelen faiz indirimlerine başlamak için daha temkinli davranacaktır. Önünü bir net görmek isteyecektir ama benim tahminim yazın sonuna doğru tekrar faiz indirimleri görebiliriz. Ve tabii petrol fiyatları da buna yardımcı olacak varsayım altında bunu söylüyorum. Böyle bir senaryoda da bankalar iyi gidebilir ve genelde borsa endeksinin biraz daha yukarı gitme ihtimalini yüksek görüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağrı Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem bizlerle birlikteydi. İyi bir bayram da dileyelim kendisine. Herak Deytos'un bir sözü var arada. Ben dile getiriyorum. İnsanların karakterleri onların kaderleridir ve herkes layık olduğu hayatları yaşar diye. Herkese, özellikle iyi kalpli insanlara layık olduğu şekilde güzel bir bayram diliyorum efendim. Hoşçakalın.
2: Kamu Spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
2: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
5: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Programın bugün ilk konuğu Doret Habib olacak. Liderlik ve marka itibar mimarı, Küresel Kadınlar Zirvesi Ağırlama Komitesi İletişim Başkanı. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Şimdi tabii Küresel Kadın Zirvesi bu sene 4-6 Haziran'da Türkiye'de yapılacak, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak. Önemli de bir zirve. Kalabalık katılımcı kitlesini barındıran bir zirve. Önemli isimleri ağırlayan bir zirve. Dolayısıyla yakından da takip edileceğini anlıyoruz. 60'tan fazla ülkeden katılımcıyla pek çok başlığın, kadınlara dair pek çok başlığın, kadınların iş dünyasındaki yerine dair pek çok başlığın ele alınacağı bir zirve. Teması da zaten kadınlar cesur bir geleceğe köprüler kurmak, değil mi?
2: Aynen.
1: Şimdi biraz üzerinde duralım. Zirvenin teması nasıl şekillendi? Kırılımlarında neler var? Buradan başlayalım. Biraz zirvenin önemini anlatmaya çalışalım.
2: Tabii ki. Öncelikle biraz liderlikle ilgili açıkçası. Bu Küresel Kadınlar Zirvesi'nin arkasında bizim ülkemizdeki liderlik, dünya liderliği çok kıymetli. Özellikle liderlik, neden buraya liderler katılmalı? Dünyada aslında bu zirveye Türkiye'deki

0: liderler gitmeye çalışıyor. İlk kez ülkemize 35 sene sonra gelmiş durumda. Tabii bu çok kıymetli bir şey. Çünkü sadece burada bir iş etkisi yaratmaktan öte bir dönüşüm olacak. Dolayısıyla bu kıymetli. Fakat neden bizim Türkiye'deki liderler daha fazla küresel görünmesi gerekiyor? Niye buralarda olması lazım? Açıkçası biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü artık dönüşen dünyada liderlik her zamankinden çok daha önemli kazandı.
1: Burada kastettiğiniz iş dünyası liderliği, aynen, değil mi? İş, onu bir vurgulayalım. Evet, hani aynen. Siyasi liderlikle karıştırılmasın.
0: Aynen. İş dünyasındaki liderlik duruşu eskisinden çok daha kıymetli. İşte Mavi Çilek kitabında ve hani metaforuyla, benzetmeyle yaptım bunu özellikle. Çünkü iş dünyası ve şey gibi benzetiyor.
1: Sizin bu kitabın aslında zirveyle de çok paralellik kuran bir yapısı var, yanlış bilmiyorsam,
0: evet,
1: değil mi?
0: Aynen. Bu kitap aslında zirvenin neden insanların kendi değerlerini ortaya koymaları gerektiği, küresel kalkınmada, küresel olarak insanların kendi görünürlüklerini sağlaması için de çok kıymetli. Yani şöyle ki, şimdi ben şey diyorum, mavi çilek, niye mavi çilek diyorum ben buna? Kırmızı çilekler içinde aslında mavi çilek diye bir çilek var ve kimse bunu bilmiyor. Bu bir metafor. Çünkü
1: nereden geliyor bu metafor?
0: Bu metaforu ben yarattım. Hmm. Bu metaforun sebebi de şu, liderler, İş dünyası ve girişimciler aslında varlar ama kimse bunları görmüyor. Kırmızı çilekler içinde o kadar biz benzer olmaya çalışmışız ki kendi özgünlük tarafımızı bulamıyoruz. Bu yüzden şirketlerin ve kurumların kendi özgün değerlerini ortaya koyması ve kendi özgünlüklerini görünür kılması gerekiyor. Eskiden bundan 5-6 sene önce liderlik markalar kurumun arkasında durabiliyordu. Ama şu anda liderlik ve şirketlerin üst düzeyleri daha fazla önde durmak zorunda. Çünkü çok ilginç araştırmalar var. Yani şu anda artık bilanço verileri ya da ekonomik veriler yeterli değil şirketlerin itibarları için. İtibar dediğimiz şey, çok enteresan bir araştırma da var. 20 tane ülkede yapılmış. Bu araştırma sonucunda %44'ü dünya çapında şirketin itibarını CEO'nun itibarıyla bağlıyorlar. Yani şayet CEO'nun itibarı güçlüyse o şirketin bilançosundan %44 etkisi var. Ülkemize gelince Türkiye'deki veri ise %60. Yani artık şirketler kendi itibarlarını korurken CEO kendi itibarını korumak durumunda. Dolayısıyla liderler uluslararası ortamlarda ve kendilerine uygun yerlerde var olması gerekiyor. Bu çok kıymetli.
1: Bu eskiden farklı mıymış? Yani son yılların çıktısı mı bu? Yani son, evet, 10 yılın mı, 20
0: son
1: yılın mı?
0: Son 6-7 yılın. Hmm. Çünkü eskiden sadece bir kurum vardı. Kurumlar ve markalar kendileri görünürlerdi. Ama bu dijital ortamlarla beraber ve değişen, dönüşen yapılarla artık liderlerin duruşları hem krizleri, hmm, hem şirket itibarlarını çok etkiliyor.
1: Bu biraz sosyal medya çağında olmamızın da çıktısı mı acaba? Yani insanların kişilerle özdeşleşme kültürü, yani kolektiften bireysele daha eğilimin artması hikayesi mi burada yaşadığınız?
0: Burada aslında bir ilham olmak. Hmm. Yön vermek ve
1: hikaye arıyorlar yani.
0: Aynen. Hikayeyi arıyorlar. O hikaye öyle hikaye ki, ama özgün hikaye. Mavi çilek dediğim de o. Özgün hikaye. Kimseye benzememesi gerekiyor. Çok ilginç mesela bir tane örnek var. Borsa şirketiyle çalıştığımız salça satıyordu. Dedi ki biz salça satışını arttırmak istiyoruz. Şimdi salça satışı tamam da salça satmak için büyük masraflar yapmak lazım. Reklam kampanyası. Herkes salça satıyor. Yani kırmızı çilek gibi herkes satıyor. Senin özgün tarafın ne? Bir inceledik. İncelediğimiz zaman gördük ki onların Balkan mutfaklarının özgü ürünleri vardı. Bu ürünleri insanların trendlerini doğru okuyup ready to eat dediğimiz hazır yemek sektöründe insanların eğilimlerini görerek o ürüne iletişimini yaptık. Ve 3 dakikada 5 dakikada ürünlerle ve %5000 satışı arttı. Ardından bu marka patlıcan közlenmiş, patlıcan işte közlenmiş, ıspanak, soğan gibi farklı bir sektöre girdi. Ve kendine yeni bir alan açtı ve arkasına o salça zaten otomatik geldi. Yani demek istediğim özgünlük, liderin duruşu ve yenilik aslında bütünleşik bir şey. Sadece bir ürünü anlatmak, var olanı anlatmak yetmiyor. Ürününle beraber kendini konumlandırman lazım. Mesela yeni çağla beraber bizim mesela çalıştığımız, ben yaklaşık 35 senedir yüzlerce CEO ile çalıştım ve CEO'nun iletişimini yaptım. Zaten Birleşmiş Milletler'de yaptığım, kendi hikayem de öyle zaten. Krizlerden yükselerek çıktım. İşte trafik kazası geçirdim, işimden, çocuğum olduğu için işten çıkartıldım gibi böyle patlamalar vesaire. Bir yıl zorluklarla kendimi yeniden var ettim. Ve Birleşmiş Milletler'in iletişimcisi olmam da aslında benim tam krizlerimden sonraydı. Bu aslında şuna yol açtı. İnsanların ve şirketlerin içindeki gücü ortaya çıkartabilme becerisi sağlıyor.

0: yaptı. Hı. Ve de mesela bir tane CEO, mesela bundan 5 sene önce mesela bir CEO ile çalışıyorduk. CEO çok
1: erkek mi kadın mı?
0: Erkekti o. Hı. Kadınları daha çok önemsiyorum çünkü dediğim gibi kadınlar da...
1: Hikayenin biraz kadın bacağına gelmek istiyorum çünkü.
0: Tabii ki.
1: Yani bu tarif ettiğiniz denklemde, yani değişen iş yapma biçimleri, değişen temalar, dolayısıyla farklılaşan tercihler ve eğilimler noktasında kadınlar için nasıl bir iklim oluşuyor? Hem C-level'da hem belki daha üstünde ve daha altında, avantaj mı dezavantaj mı daha belirgin?
0: Şimdi aslında ben kendi adıma, siz de yaşıyorsunuz, ben de sonuçta bir kadın ve hayatımda zorluklar yaşamak. Bence kadınlar aslında avantajlı. Mobbing ya da farklı şeylerden dolayı belki geride kalsak da aslında bir kadının becerisi erkeklerden çok daha, çünkü artık çok düşünme dönemindeyiz. Kadınlar doğal olarak çok bu düşünme liderliği var. Dolayısıyla kadınlar çok daha ileri gidebiliyor. Bu bahsettiğim biraz önceki örnekte ise aslında lider ne kadar güzel, iyi olursa olsun, iyi işler yapıyor olursa olsun, teknik donanımı oluyor olursa olsun, becerisi olursa olsun, kendini doğru şekilde konumlandırıp hedef kitlesiyle iletişim kuramıyorsa, doğru kendini ifade edemiyorsa kayboluyor. Benim çok sevdiğim bir örnek vardı. Betül Mardin bana bunu hep söyler. Dolayısıyla çok basit şekilde anlaşılan bir örnektir bu. Ormanda bütün kuşlar öter ama sen hangi kuşu duyarsan aslında o kuş güzel ötüyordur. İşte tam da dönüşen dünyada bizim artık liderliğinde daha fazla görünür olması gerekiyor. Bu çok kıymetli. Eskisinden daha kıymetli dediğim gibi. Çünkü lider orada var. Ama şayet onu işlemezse, bahsettiğim 5 sene önce gelen kişi teknik bile olsa, krizleri de yöneterek farklı iletişim teknikleriyle şu anda kendi şirketinin en üst düzey uluslararası CEO'su oluyor. Kendi çatı şirketlerinin başkanı olabiliyor. Yani yaptığı doğru etkili iletişim doğru yerlerde inanılmaz farklar yaratıyor. Özellikle kadınlar için bu daha da fazla. Çünkü kadınlar gerçekten yaptıkları çalışmalarla birbirlerini kollayan, aslında hırslı ve çalışkan yapılarımız var. Hele gelen şu anki yeni ekonomide kadınlar artık iş gücünün içinde olmak zorundalar. Eskisinden çok daha fazla.
1: Bu liderlikte yeni dönem, yani kişisel itibar liderlik ilişkisi başlığı kadın zirvesinin ana konularından olacak mı?
0: Birçok konu olacak orada. Hı hı. Zirvede erkek CEO forumları olacak, kadınları destekleyen kadın forumlar olacak, yapay zeka ile ilgili forumlar olacak. Aslında burada yeni teknolojiler, mega trendler ve ülkelerin son yenilikleri ve çözümleriyle ilgili bilgiler paylaşılacak. Ve bunu paylaşanlar da Fortune 500'ün ilk en üst düzeyindeki insanlar ve film gibi hikayesi olan insanlar paylaşacak. Dolayısıyla şu anda bizim buradaki liderlerimiz dünyada 35 sene başka ülkelerde yapılıyordu. İlk de bizim ülkemizde yapılacak. Bunu 15 sene önce de bir gelmişler. Fakat şu anda bu geliş bir daha tekrar gelirler mi bilmiyoruz. Hı. Dolayısıyla büyük bir kısmet bu. Hem küresel alanda kendilerini gösterebilmeleri hem de küresel network'te var olabilmeleri için çok önemli bir zirve.
1: Şimdi bu aslında bir networking zirvesi de olacak diye düşünebilir miyiz iş insanları için?
0: İş insanları için çok farklı alanları olacak. Hı. Aslında bu zirvenin organizasyonunu yapan, ben sadece iletişim ve ekonomi, evet, alanındaki bilgileri paylaşmak, benim özellikle Türk kamuoyuyla paylaşmak benim için çok kıymetli. Fakat burada farklı kültürlerden, farklı yapılardan ve de sektörün liderlerinin olduğu, Davos dediğiniz gibi biraz önce küresel kadınları toparlayan Davos diyorlar. Kadınların Davos'u diyorlar. Kadınları güçlenmek ve dönüşüm yaratacak bir zirve olacak.
1: Şimdi özellikle Türkiye'de yani bu yeni iklimde kriz yönetimi, şeffaflık, hız gibi başlıklar düşünüldüğünde nasıl bir resim var? Yani bir de kadın erkek yönetici reflekslerinde bu anlamda farklılaşmalar görüyor musunuz siz? Yani biri refleksi, birinin refleksi hız, diğerininki şeffaflık mı oluyor? Böyle farklılaşma var mı? Olması gereken yeni iklimde hangisi, hangisinin ürettiği sonuç, hangi tepkinin ürettiği sonuç daha etkili sonuç?
0: Aslında kadın erkek diye bunu ayırmamak gerekiyor. Hı. Çünkü krizleri yönetirken 90 dakika dediğimiz bir kavram vardır. İlk 90 dakikada olayların kontrolü %50 artar. Yani siz şayet 3 saat içinde geri bir reaksiyon göstermezseniz, sizin yerinizde krizi siz yönetmezsiniz, kriz sizin için yönetilmeye başlar ve artçı krizlerle bu iş büyümeye başlar. Zaman öyle bir zaman ki artık eskiden krizleri yönetmek, medya yönetmek ya da paydaş yönetmekti. Şu anda zaman yönetimi.

0: Yani hızlı şekilde hareket etmezseniz, şeffaflık evet çok önemli. Çünkü açık olmak, bilgi vermek, paylaşmak çok kıymetli. Ama hız eskisinden çok daha önemli. Şu anda büyük şirketlerin, özellikle krize hazırlıklı olanların krizleri yönetiş şekilleri, kadın erkek fark etmez. Çünkü kurum olarak yönetiyorsunuz bunu. Dolayısıyla bunu kadın erkek diye bakmamak gerekiyor. Kurum olarak
1: kadın
0: bakmak lazım.
1: Kadın erkekten kastım şu. Şimdi tabii doğru herkes için aynıdır ama hani kadınların ve erkeklerin masaya getirdiği farklı dinamikler ve farklı beceriler var ya, kendi doğal yaklaşımlarından gelen. Mesela hani kadın CEO'ların, kadın yöneticilerin kriz zamanlarında gemiyi limana yanaştırma becerisinin çok daha yüksek olduğu anlaşılmış yapılan araştırmalarda. Bu kadınlara özgü bir şey. Erkekler risk alma konusunda daha cüretkar davranabiliyor. Dolayısıyla bunu merak ederek sordum aslında.
0: Aslında çok güzel bir nokta. Kadınlar risk almıyor. Öncesinde her şeyi planlıyor. Erkekler daha rahat risk alabiliyorlar. Hatta bu insan kaynakları olaylarında bile iş başvurularına bakıyorsunuz. O özellikleri şayet erkek hepsini tamamlamıyor bile olsa, %60'ını sadece CV'de yeterli bile olsa iş arama kriterlerinde başvuruyor. Ama kadın %100 yoksa başvurmuyor. Yani kadın aslında daha yönlü ve hayatımız boyunca da kadın doğal krizleri yöneten bir yapısı var. Ve her zaman için çoklu çalışma sisteminden dolayı da daha çok bunları toparlayabilme becerisi de var tabii ki.
1: En zor kriz türü hangisi?
0: Aslında insanın olduğu, yani içinde ölüm olan krizler ya da insan hayatına dokunan krizler. Yani insanın girdiği yerler aslında çok kıymetli. Çünkü oralarda bir de insanların merhametleri ortaya çıkıyor, vicdanları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla orada kriz yönetirken yönetmeniz gereken şey aslında sizin vicdanla o insana temas etmeniz. Diğer krizlerden çok daha önemli insan ve toplum. İnsana dokunan krizler, insanların ölümleri, çalışanların hayatına zarar gelmesi. İnsanın olduğu her yer medyadan daha önemli. Çünkü empati kurmak gerekiyor. Krizlerde en önemli şey aslında karşınızdaki kişiyle empati kurup onun o belirsizliklerine yanında olduğunuzu hissettirmek.
1: Şirketlerin bu tip durumlarda, kriz anlarında yaptığı temel hatalar, en büyük hatalar neler?
0: Aslında temel hata ya sessiz kalıyorlar ya agresif olup savunmaya geçiyorlar. Bu ciddi bir sıkıntı. Çünkü daha net zamanı, biraz önce anlattığım gibi zamanda planını anlatabilseler çok daha etkili olabilecekler. Sessiz kalmak, biraz önce anlattığım gibi 90 dakika kuralı, anında onun yerine krizi sistem yönetici, hele şu anda bu dijital ortamlarla beraber çok daha hızlı yayılıyor. Dolayısıyla bu kıymetli.
1: Doret Habib, çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için Doret Habib Liderlik ve İtibar Mimarı Küresel Kadınlar Zirvesi Ağırlama Komitesi İletişim Başkanı konuğumuzdu. Günün öne çıkan başlıklarıyla devam edelim. Merkez Bankası 8 haftalık kredi büyümesi sınırlarını aşağı yönlü revize etti. Bir detaylarına bakalım.
2: Kredi büyüme sınırları düşürüldü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar bir puan daraltıldı. Bu adımla bankaların tüketicilere kredi vermesi zorlaştırılacak. Merkez Bankası bireysel ve ticari kredilerde makrofinansal istikrarı destekleyici tedbirler devreye aldı. Bankanın kredi büyümesine yönelik devreye aldığı tedbirler kapsamında bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar bir puan daralmaya gidildi. KOBİ'lere kullandırılan TL krediler için büyüme sınırı %5'ten 4,5'a, KOBİ dışı işletmelere kullandırılan TL krediler için büyüme sınırı %3'ten 2'ye düşürüldü. İhracat, yatırım, tarım ve kamu gibi bazı alanlarda kullandırılan krediler büyüme sınırlamaları kapsam dışı tutuldu. Merkez Bankası düzenlemeyle sıkı parasal duruşu desteklemeyi ve makrofinansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlıyor.
1: Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir aylık enflasyonun %1,50'nin üzerinde olacağı tahminini paylaştı ve denklemde bilinmeyenlerin artması piyasaları tedirgin ediyor tespitinde bulundu. Bir kulak verelim, piyasa tarafında, piyasa odağında neler takip ediliyor?
3: aylık enflasyonun 1.50'nin üzerinde olduğunu, olacağını tahmin ediyoruz şu anda. Baktığımız zaman da bu hala daha yüksek enflasyonun ve faizlerdeki yükseliş hareketini de destekleyici bir neden. Merkez Bankası'nın işte daha önceki toplantıda faiz arttırmadığını, bu İran'la ilgili sürecin bir miktar daha geçici olarak oralarda PPK özetlerinde olsun, enflasyon raporunda olsun özetlere girdiğini gördük. Bu durumda Merkez Bankası bekle gör politikasıyla Haziran'ı getirmiş oldu ama Haziran'da tabii geçtiğimiz hafta bunu konuşsak çok daha farklı bir işte Perşembe Cuma farklı bir şekilde konuşabilecekken şu anda bir miktar daha başka tarafta yurt içi siyasi tarafta da bir hareketlenme olduğunu evet. görüyoruz. Denklemde bilinmeyenlerin artması birazcık piyasaları ve yatırımcıları açıkçası tedirgin ediyor. Ama bu tarafa baktığımızda da eğer siyasi anlamda yaşanabilecek olumsuzluklar daha fazla kötü bir duruma evrilmeyecekse, CHP'nin kendi içinde yaşayabileceği bir mesele olarak kalacaksa bundan sonra gördüğümüz süreç, piyasalar anlamında söylüyorum hı hı. bunu, tabii ki birazcık daha yatırımcılar hani fiyatlamayı yurt dışına bakarak yapmaya devam edecekler. Yurt içi tarafta hani bir erken seçimin olması ki mümkün müdür? İşte belki bir buçuk sene sonra bir erken seçim söz konusu olabilir ama çok erken de bir durumun olmaması yine piyasalar nezdinde de hani belirsizlikler anlamında bir miktar daha fiyatlamalara yansımayacak ya da göz ardı edebilecek bir neden diyebiliriz. Ama ABD savaşı yani ABD-İran savaşı ve petrol fiyatlarının seyri direkt olarak petrol ihtilalatçısı olarak bizi çok etkilediği için biz burada tabii ki ona odaklı hareket etmeyi sürdürüyoruz. Eğer bu gelişme olumlu bir şekilde yansırsa da Türkiye anlamında olumlu olacak.
1: Piyasa hattına bu noktada Doktor Vahap Taş'tan katılacak, Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı. Vahap hoş geldin.
4: Hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep. Teşekkür ederim.
1: Şimdi baktığımızda küreselde jeopolitik tarafta daha yumuşak bir atmosferin şekillendiği, piyasa iştahının yukarı yönlü olduğu, bizde ise içeride özellikle iç gündemdeki, siyaset gündemindeki gelişmelerin piyasa odağında olduğu bir süreçteyiz. Tabii temel soru burada ana tema nasıl devam eder, hangisi baskın gelir sorusu, özellikle savaşın Türkiye'nin makrosu üzerinde ürettiği etkiler ve baskı düşünüldüğünde savaşın bitmesi senaryosu ne kadar pozitif etki eder? Türkiye'nin iç gündemi burada ne kadar belirleyici olur?
4: Dışarıdan başlayacağım. Çünkü bana kalırsa risk iştahını büyük ölçüde Amerika tutuyor. Yani şöyle hani bilançolardan gireceğim. Çünkü bilanço sezonu tamamlandıktan sonra kar büyümelerine baktım. Muhteşem 7 ile zaten işler oldukça hani yüksek gidiyor. Şuradan rakamlardan da hani şöyle bakacak olursam. Yani %63'lük bir kar büyümesi var Muhteşem 7 ile ve S&P 500'ün 493 şirketinde yani kalan o 493 şirketindeki kar büyümesine baktığında orası da yüksek %17'lerde ve 2021 ikinci çeyrekten sonraki en yüksek büyüme. Buraya da bir baz etkisi söyleyeceğim çünkü 2021 ikinci çeyrek aynı zamanda hani pandemi sonrasındaki yılın sıçraması olduğu için aslında hani bu yılın 2026'nın ikinci çeyreğindeki şirket kar büyümeleri oldukça kuvvetli. Sadece buradan yola çıkarak yani Avrupa'yı da biliyorsun az buçuk Asya ekonomilerini de biz takip ediyoruz. Oradaki özel sektör tarafı tam tersi zayıf seyrediyor. Tahvil piyasalarındaki o satış baskısına rağmen Amerika'da 2010 yıllık tahvil faizlerinin hala yüksek seyrine rağmen ki bak sen de altını çizdin petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın faizlerdeki gerileme çok daha sınırlı kaldı. Bana kalırsa şu anda risk iştahını büyük ölçüde yani Amerika'daki bilançolar tutmaya çalışıyor. Tahvillerdeki satış sadece Avrupa ve Amerika için değil gelişmekte olan ülkelerde de benzer şekilde söz konusu. Türk tahvilleri zaman zaman pozitif ayrışıyor yabancı ilgisi anlamında ama ben şöyle Mayıs ayının genel rakamına baktığımda hani diğer aylardan çok pozitif ayrışan bir görüntü yok. Türk lirası bazında da baktığımda tabii şu anda yılbaşından bu yana hani negatif ayrışan bir para birimimiz ama ben bunun üstüne faizi koyduğumda şu an gelişen ülke para birimleri içerisinde en yüksek 5. getiriyi sağlamış bir Türk lirasından bahsediyorum. Tabii ki savaşın bitmesi, petrol fiyatlarının gerilemesi biraz daha zaman alacak ama o savaşın bitmesinden sonra oluşacak beklenti biraz da piyasaları bu besliyor ama tahvil piyasasının hep burada hani biraz negatif ayrışını söylemem mümkün. Burada ne öne çıkıyor? Bir, değerli metaller öne çıkıyor. Altın oldukça zayıf kaldı. gümüş bu yapay zeka ve işte bir teknoloji temasıyla satın alınıyor ama bana kalırsa hala uygun yerlerde. Bir de tabii benim bu dönemde biraz öne çıkardığım hani kripto piyasası da var. Şu anda hani bir teknoloji rallisi satın alacaksak altın, gümüş ve belki burada kripto piyasasında ben bir miktar öne çıkarabiliriz diye düşünüyorum tabii.
1: Peki Vahap, içerideki ana tema nasıl devam edecek?

0: gelecek diye düşünüyorsun? Özellikle Merkez Bankası cephesinin alanında yani ki ZK düzenlemelerini de takip etti, kredi büyümelerini aşağı çeken. Dolayısıyla içerideki gündemin ağırlığını daha fazla hissettireceği bir süreçte miyiz? Yoksa küresel etki ne kadar rahatlatır, alan yaratır, ne dersin?
1: Zeynep artık faiz artırımının maliyeti getirisinden çok daha fazla. Yani zaten %37 olan fonlama faizini biz şu an %40'larda hani devam ettiriyoruz ve her ne kadar hani bir enflasyon riski de konuşuluyor olsa da şu anda ekstra faiz artırımının ekonomiye yaratacağı risk çok daha yüksek seviyelerde ve bir arz enflasyonu patlama riski de söz konusu. Yani biz talep dinamiklerini bir yere kadar çözebiliyoruz. Bu noktada hani ince ayar dediğimiz zorunlu karşılıklar, işte kredi büyümelerinin sınırlanması gibi tedbirler öne çıkabiliyor. Bunlar hani gerek finansal istikrar gerekse fiyat istikrarı bakımından hani her iki cepheden de düşündüğümde makul olarak görülebilir ama çok ben hani sürdürülebilir olduğu kanaatinde değilim. Şu an özel sektörün hani
0: Evet.
1: ciddi anlamda bir kredi talebi oluşması gerekiyor ve kredi maliyetleri çok yüksek. Şu an her ne kadar %40'ları hani politika faizi üzerinden konuşuyorsak da şu anda ticari kredilerde faizler 55-60'lara
0: Evet.
1: dayanmış durumda ve bunun üstüne bir kredi büyümesi sınırlaması getirilmesi bence hani reel sektör açısından işi çok daha zorlu bir yere getirebilir gibi geliyor. Bir de enflasyonun tabii arz konusunda konuşuyorsak hani tarımı da konuşmamız lazım. Çünkü geçen sene kuraklık konuştuk. Bu sene yağışlar çok yüksek derken tam tersi bir etki bekliyoruz ama aslında iş çok da göründüğü gibi değil. Yani geçen sene kuraklık vardı. Bu sene aşırı yağışlar var. Tamam barajların doluluk oranı üzerinden bir tartışma yürüteceksek şu an işte hani işte Karadeniz yöresi için bahsedeceğim. Çok yeni bir gelişme olduğu için söylüyorum. Barajlarda doluluk oranı %100 ama bu sefer de sel baskınları, su baskınları ortaya çıkmaya başladı. Bunun en yakın örneğini biz Tokat'ta yaşıyoruz şu anda. Erbaan, Hisar ve işte Tokat Turhal ilçelerinde su baskınları oluştu ve hani benim aldığım verilere göre yaklaşık 60-70 bin dekarlık bir alanda su baskını var. Dolayısıyla hani tarım sektörüne de bir destek gelmesi gerekiyor. Artık enflasyonu sadece talep dinamikleriyle değil, güçlü bir tarım politikası ve güçlü bir sanayi politikasıyla da çözmemiz gerekiyor. Sanayicinin büyük
0: Peki,
1: anlamda
0: peki.
1: beklediği konu krediler, tarım sektöründe beklediği konu büyük ölçüde destekleri olacak Zeynep.
0: Vahap, teşekkürler. Seans ortasını burada noktalayalım. Birazdan piyasa hattında görüşürüz.
2: Reklam. Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç kirala çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
2: Bloomberg HT katkılarıyla.

0: an vergi avantajı sağlayın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkes

0: herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Kısa haftanın ilk işlem gününde bir fiyatlamalara bakarak başlayalım. Bugün tam gün, yarın yarım gün, sonra uzun bir tatil, uzun sayılabilecek bir tatil dönemi var. Şimdi baktığımızda küreselde ve içeride öne çıkan başlıklar ne diye? Küreselde savaş ikliminin yumuşaması, bir sona doğru yaklaşıldığı fiyatlamasının belirginleştiğini görüyoruz. İçeride siyasi gelişmelerin, iç gündemin odakta olmaya devam ettiği bir görünüm var. Bu eksende bakalım fiyatlamaların dengesi nasıl oluşuyor? 13.810 puan da Borsa İstanbul yatay pozitif seyreden bir görünümde. Sektörel kırılımlara bir bakalım nasıl şekilleniyor diye. Bankacılık tarafı %0,6 kadar yukarı yönlü. Sanayi tarafta primlenme %1'in üzerinde. Mali tarafta ise %0,82 oranında pozitif bir görünüm var. Ulaştırma tarafı sabah saatlerinde pozitif ayrışan taraftı. Turizm de oraya eklenmiş görünüyor. %3,71 ile yukarı yönlü. Yine ulaştırmada %2,91 yeşil bölgede yer alıyor. Hizmetler tarafı ise %0,32 pozitif. Paralara bakacak olursak 45.72'de dolar TL, 53.47'de euro TL, 1.16.42'ye geldi euro dolar çaprazı. Dolar endeksi 98.99 seviyesinde, 99'un altında. Petrolün de geri çekildiği bir ortamdayız. Onlara geleceğim birazdan ama bir Avrupa piyasalarına, Avrupa kapalı bugün, özür dilerim. Ya değilmiş. İngiltere kapalı. Çok pardon. 10.466 puanda Londra borsası, %0,22'de. Amerika'da kapalı bugün. Onlarda da tatil günü. Paris Kakaran endeksinde %1,59 yukarı yönlü görünüm var. DAX endeksi %1,45 kadar yukarı yönlü. Milano borsasında da %1'in üzerinde primlenme var. Dediğim gibi genel olarak hem Trump'tan hem İran cephesinden gelen olumlu açıklamalarla savaş sonu fiyatlamasına doğru giderken. Amerikan vadelilerine bakalım. Dow Jones vadeliler %0,85, Nasdaq vadeliler %1,40 primli. S&P 500'de ise %0,1'e doğru yaklaşan bir pozitif görünüm söz konusu. Tahvil tarafı 10 yıllıklar bir miktar geri çekildi. 4.60'ların üzerindeydi 10 yıllıklar. 4.55'ti ama yüksek kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. 30 yıllıklar keza yine 5'in üzerinde. 5 yıllıklar 4.25'te, 2 yıllıklar 4.12'de. Tahvil tarafı genel olarak dünyada yüksek enflasyon fiyatlamasıyla devam ediyor demek mümkün. Brent petrol yüzün altında, $97.37'de, $91.22'den geçiyor işlemler. Amerikan tipinde Bitcoin'de $77.340 seviyesi var. Spot altının ons fiyatı $4.568.23'de. Gümüş ise $78'ın üzerinde. Tabii şimdi bundan sonra kıymetli metaller tarafı için ne kadar alan var sorusu da yeniden gündemde. Yani altın için potansiyel ne gösteriyor? Brent petrol çekilirken ne kadar yukarı yönlü seyredebilir? Gümüşte bir yandan tabii özellikle sanayi taraftaki kullanımının etkisiyle talep nasıl seyredecek? O talep ne kadar yukarı itebilir ve hangi vadede soruları da gündemimizde konuşuruz üzerine. Ama önce İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan'la bir bağlantı yapalım. Haftanın ilk işlem günü itibariyle kısa haftanın. Harun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Dediğim gibi hani küreselde artık savaşın sonuna geliyoruz fiyatlamasını takip ettiğimiz bir gün. İçeride kısa haftadayız. Geçen hafta sert satışlar sonra toparlanma eğilimi, bu hafta daha yatay görünen bir Borsa İstanbul görünümüyle başladık. İşte yani bir yandan petrol aşağı gelirken kıymetli metallerin sanki biraz daha alan bulma ihtimali var gibi duran bir görünüm. Tahvillerin yukarı yönlü seyretmeye devam ettiği, enflasyon baskısının bertaraf olmadığı bir küresel iklim bizim için de geçerli. Ve tabii bizde iç gündemin de ağırlığını koruduğu bir hafta başı.
1: Evet Zeynep Hanım, iki farklı gündemden bahsediyoruz. Hem yurt içinde siyasi haber akışları hem de küresel tarafta zaten süregelen, iki aydır süregelen bir ABD-İran gerginliği. Burada şu anda iyimser bir hava oluştu ancak somut bir adım hala yok. Tabii bu noktada içeride biz bir hafta boyunca kapalı olacağız. Bu süre bazında eğer küresel tarafta iyimser somut bir adım yaşanırsa bayramdan sonraki fiyatlamaların biraz daha pozitife evrilmesini bekleyebiliriz. Ancak dediğimiz gibi tek konjektür küresel tarafta değil, yurt içinde de siyasi gelişmeler tabii burada piyasa üzerinde baskı oluşturabilecek bir risk unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Burada küresel tarafa baktığımızda petrol fiyatlarının bir geri çekilme var. Bu hem bizim için hem de tüm dünya için olumlu bir gelişme. Ancak burada düşüşün devam etmesi için dediğimiz gibi somut bir barış adımına ihtiyaç var. Diğer yandan tabii altında sınırlı bir yükseliş görürüz. Burada iyimser bir beklenti oluşsa da genel anlamda Merkez Bankaları tarafından sıkılaşma beklentisi kuvvetli. Bundan kaynaklı altına olan talebin sınırlı arttığını görüyoruz. Burada altındaki yükselişin daha da hız kazanması için petrol tarafında kalıcı bir düşüşe ihtiyaç var diyebiliriz. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda ise burada tabii son dönemdeki fiyatlamalar biraz daha karmaşık. Siyasi taraftaki haber akışları hem de ABD-İran arasında beklenen o iyimser gelişmenin geçen hafta yaşanmaması bir baskı unsuru olmuş. Burada Cuma günü de bu baskının bir nevi alıcılı seyre döndüğünü görmüştük. Tabii burada piyasanın fiyatlaması biraz karmaşık diyebiliriz. Net bir ifade kullanmak yanlış olacaktır. Burada hisse bazlı hareketliliğe baktığımızda tabii bugün biraz daha faiz indirimine olumlu yansıyacak şirketlerin pozitif ayrışını görüyoruz. Son dönemde tabii enerji tarafında da bir pozitif hareketlilik var. Diğer yandan tabii Türk Hava Yolları da şu anda endeksi pozitif etkileyen ana etken olarak karşımıza çıkıyor. Burada genel anlamda bir yorum yapacak olursak hem finansallar tarafında bir güçlü rakamların geldiğini söylemiştik daha öncesinde de. Ancak dediğimiz gibi siyasi taraftaki bu haber akışları ve küresel taraftaki baskı sebebiyle finansalları tam anlamıyla yansıtamadık borsa endeksindeki fiyatlamaya. Bundan kaynaklı önümüzdeki süreçte eğer haber akışının etkisi azalırsa biraz daha ana gündem hem Merkez Bankası'nın PPK kararına hem de biraz daha finansallara odaklı olmaya devam edecektir. Burada bayramdan sonra da yine ana gündemimiz enflasyon rakamı olacak diyebiliriz. Toparlayacak olursam burada teknik seviye bakımından da 14.000 seviyesi kritik. Güçlü bir hareketlilik için daha doğrusu daha da yukarı yönlü bir hareketlilik için 14.000 seviyesinin aşılmasına ihtiyaç var. Diğer yandan olası bir geri çekilme olması durumunda tekrardan 100 günlük ortalama olan 13.000 400-500 seviyesini takip ediyoruz. Bu ortalama ana destek bölgesi olmaya devam edecek diyebiliriz.
0: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan aktardı İntegral Yatırım'dan. Burada kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş konuğumuz olacak. Piyasa dinamiklerini ve daha fazlasını konuşacağız. Daha sonra görüşelim.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6.000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6.000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç kirala çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
2: Bloomberg KT katkılarıyla.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort Koltuğu.

0: Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
3: Olursa sorularına değinmek istiyorum. Ama her şeyden önce bu ani baskı sizi şaşırttı mı, yoksa bir gün bunun olacağı zaten belli miydi?
4: Aslında biliyorsunuz piyasa katılımcıları için bu tam bir sürpriz olmadı. Hatırlarsanız ilk sözde kurallar ve duyuru 2022 yılındaydı ki bence hükümet orada durumu gayet netleştirmişti. Ancak asıl şaşırtıcı olan biliyorsunuz resmi duyurunun ve ardından cezaların gelmesinin 3 yıl sürmesi. Bu yüzden zaman ufkunun yaklaşık 2 yıl olduğu düşünülürse şu anda piyasada büyük bir etki olacağını sanmıyorum. Ama dürüst olmak gerekirse aracılar için ceza aldıkları için kazançları kesinlikle etkilenecek. Yani aracılar üzerindeki etki daha fazla ama piyasada önümüzdeki günlerde büyük bir düzeltme beklemiyorum.
3: Leon Ting'de yaptığımız bazı Bloomberg araştırmalarına atıfta bulundu. Geçen yıl Çin'den 1,04 trilyonluk rekor bir sıcak para çıkışı oldu. Bu baskı operasyonu düzenleyiciler tarafında bir panik havası taşıyor mu?
4: Bence bu sadece düzenleyici perspektifinden kaynaklanmıyor. Bu daha çok itici ve çekici faktörlerle ilgili. Aslında Çin hissesi piyasasındaki işlem hacmine bakarsanız artış gösterdiğini görürsünüz. Bence bunun bir nedeni geçen yıldan itibaren Çin piyasasındaki düşük faiz ortamı. Biliyorsunuz örneğin Grow'da veya diğer fon yöneticilerine baktığımızda ciddi bir giriş görüyorlar. Yani bence itici güç, isterseniz öyle diyelim, düşük faiz ortamı biliyorsunuz ve ekonomideki toparlanma biliyorsunuz yatırımcıyı piyasaya daha fazla para koymaya teşvik ediyor. İkinci nokta ise küresel çeşitlendirme. Bence yerel bireysel yatırımcılar artık küresel olarak çeşitlendirilmiş, biliyorsunuz varlık sınıflarına yatırım yapmamız gerektiğinin farkına vardıkları bir aşamadalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi varlıklarının %20'si ülke dışında, Avrupa'da ise %35 ila 40'ı Avrupa dışında. Bu yüzden Çin piyasasındaki yatırımcıların da aynı yolu izlediğini düşünüyorum. Küresel olarak biliyorsunuz çeşitlenmek ve farklı alanlara yatırım yapmak istiyorlar. Son olarak biliyorsunuz belirsiz bir dünyada insanların yapay zekaya ve teknolojiye yatırım yapmak isteyeceğini düşünüyorum ki bazı küresel şirketler bu konuda daha net fırsatlar sunuyor. Yani sadece Hong Kong değil biliyorsunuz Kore, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri Çinli yatırımcılar küresel yatırım yaparken akla gelen ilk yerler.
3: Şu anda CSI 300'ün yaklaşık %0.9 yükseldiğini görüyoruz. Yani haftaya iyi bir başlangıç yapıyor. 2 yıllık mühlet nedeniyle Hong Kong'taki hisselerde büyük bir etki beklemediğinizi söylediniz. Yani orada zaman var. Ancak Nasdaq Golden Dragon'ın bu haberle biraz darbe aldığını görüyoruz. Bu Çinli teknoloji isimlerinden bazılarında anlamlı bir yeniden değerleme görebilir miyiz?
4: Sanmıyorum çünkü biz ve diğer bazı fonlarla konuştuğumda Çinli teknoloji şirketlerinin alıcılarının oldukça çeşitli olduğunu görüyorum. Bazı Amerikan ve Avrupa emeklilik fonları var. Bu sektörde küresel olarak yeterince doğrudan yatırım fırsatı bulamıyorlar. Bence Dragon Endeksindeki kısa vadeli satış dalgası küresel yatırımcıların sadece biliyorsunuz aracılar tarafında değil, genel olarak finans sektöründe daha fazla düzenleme olacağından endişe etmelerinin bir parçası. Bu kısa vadeli bir düzeltme. Ancak büyüme fırsatı açısından hani şu risk dünyasındaki oynaklıkta teknoloji ve yapay zekanın en umut verici tema olduğuna inanıyorum.

0: Yani herhangi bir düzeltmede en azından büyüme perspektifinden riskimizi artırırız.
1: Siz küresel bir yatırım yöneticisisiniz. Bundan kaynaklı bir uyum riskiyle karşı karşıya mısınız? Yoksa bu durum uyum riski taşıyanlar için bir mayın tarlası mı?
0: Bence uyum riski daha çok Çin'de faaliyet göstermeye ve Çin'le ilgili iş yapmaya çalışan aracı kurumların kendileri için geçerli. Ama yine de bunun Çin hükümetinin yeni bir kuralı olduğunu düşünmüyorum. Bu durum Çin'de iş yapan bazı şirketlere etkileyecektir. Ancak Futu gibi firmalar için bile duyuruya bakarsanız, Çin'deki gelir, net kazanç ve müşteri yüzdesi %10 ila 15 civarında. Yani satış perspektifinden bakıldığında, hisselerin %20 ila 30 oranında düşmesi büyüdükleri göz önüne alındığında bana biraz abartılı geliyor. Ve günün sonunda Çin'deki düşük faiz ortamında yatırımcıların yatırım yapmak istediğine inanıyorum. Bu yüzden Hong Kong piyasası için potansiyel olarak olumlu olan başka kanallar da olduğunu düşünüyorum. Örneğin Stock Connect. Biliyorsunuz Hong Kong Stock Connect'te yerel Çinli yatırımcıların satın almak için kullanabileceği yaklaşık 536 firma var ve bu piyasa değerinin %80 ila 90'ını kapsıyor. Yani belki de yakın vadede piyasaya olan bir yön değişikliği etkisi Hong Kong borsasında listelenmek isteyen yerel Çinli şirketlerin hızlanması olacaktır. Böylece yatırımcılar Hong Kong Stock Connect aracılığıyla Hong Kong'da listelenen şirketlere yatırım yapabilirler.
1: Yani Stock Connect hala orada. Peki yurt dışına yatırım yapmak isteyen Çinli yatırımcılar için hala açık olan başka yollar var mı ve bunların kapatılma riski nedir?
0: Bunun bir kapanma olduğunu düşünmüyorum. Aksine, düzenlemeler parayı daha denetimli bir ortama çekmeye çalışıyor. Yatırımcıların yatırım yapabileceği yatırım fonu bağlantıları var. Ve son olarak, Çinli yatırımcıların neden küresel şirketlere yatırım yapmak istediğini bir düşünün derim. Çünkü daha çeşitli bir küresel gelir kaynağına sahip olmak istiyorlar. Yani Çinli şirketler Hong Kong'da listelenirse ve Çin dışı işlerden daha fazla gelir elde ederlerse bu bir portföy çeşitliliği yaratır. Bu nedenle yerel yatırımcıların küresel çeşitlendirme portföyü için küresel gelir akışına sınırlı erişimi olduğunda Hong Kong veya Asya'da listelenen bu küresel şirketlerin bir primi olacağına inanıyorum.
1: Bu daha kapalı ve sıkı yalıtılmış bir Çin finans sistemine kalıcı geçişin sinyali olabilir mi?
0: Bu şekilde düşünmemeye çalışıyorum çünkü Hong Kong borsasının, Hong Kong hükümetinin ve Büyük Körfez bölgesinin yaptıklarına bakarsanız sınır ötesi faaliyetleri teşvik etmeye çalışan politikalar görüyorum. Ama yine de daha düzenli bir ortam olmalı, daha net. Dürüst olmak gerekirse bir piyasa katılımcısı olarak daha net, yani düzenlemeleri memnuniyetle karşılıyorum ki bilirsiniz, insanlar bu şekilde iş yapabilsin, yatırım fonu bağlantısının büyük bir olay olabileceğine inanıyor. Bilirsiniz, geçmişe bakarsanız, dürüst olmak gerekirse, Çin'de listelenen ve S&P 500 ile Nasdaq'a yatırım yapan bazı Çin ETF'lerinin %40 primle işlem gördüğü zamanlar oldukça sağlıksızdı. Bilirsiniz, küresel olarak bir ETF alırken kimse %40 prim ödememeli, yani bir talep var. Bu yüzden Hong Kong hisse senedi bağlantısını, yatırım fonu bağlantısını ve Büyük Körfez Bölgesi servet yönetimi piyasasını teşvik eden düzenlemeler geliyor bence.
2: Şirketler cephesinden bir haberle devam edelim. Financial Times'la konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, şirketin büyüme hedeflerinin beklenenden daha hızlı gerçekleşebileceğini söyledi. Kulak verin.
3: Financial Times'ın haberine göre Türk Hava Yolları, Körfez merkezli rakiplerinin savaş nedeniyle yaşadığı operasyonel sorunların ardından Avrupa-Asya hattındaki yolcu trafiğinde payını artırdı. Haberde Dubai, Abu Dhabi ve Doha merkezli havayolu şirketlerinin Orta Doğu'daki çatışmalardan ciddi şekilde etkilendiği belirtilirken, İstanbul Havalimanı'nın çatışmalar boyunca tam kapasite çalışmaya devam ettiği vurgulandı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, yolcu büyümesinin şirketin öngörülerinden daha hızlı gerçekleşebileceğini ifade ederken, şirketin nihai hedefinin dünya liderliği olduğunu söyledi. Türk Hava Yolları'nın 2033 yılına kadar filosunun 850 uçağı çıkarmayı planladığı belirtilen haberde, bu büyüklüğün şirketi uluslararası koltuk kapasitesine göre dünyanın en büyük 3 hava yolundan biri haline getirebileceği kaydedildi. Türk Hava Yolları'nın Mart ayında birçok uçuşta doluluk oranını %90'ın üzerine çıkardığı belirtilirken, Körfez bölgesindeki tarifeli uçuşları yeniden başlatmak için birkaç hafta daha bekleyeceği kaydedildi. Jet yakıtı fiyatlarının yaklaşık 2 katına çıktığına dikkat çekilen haberde, Türk Hava Yolları'nın yakıt ihtiyacının yaklaşık %40'ını hedge işlemleriyle güvence altına aldığı belirtildi.
2: Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, ABD iş gücü piyasasında yaklaşan baskıların Fed'i faiz indirimine yöneltebileceğini ya da borçlanma maliyetlerini uzun süre sabit tutmaya zorlayabileceğini belirtiyor. Bir detaylara bakalım.
3: Küresel piyasalar Orta Doğu'daki savaşın yarattığı enflasyonist baskılar ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı senaryolarıyla dalgalanırken BlackRock'tan makroekonomik değerlendirme geldi. BlackRock Asya Pasifik Bölgesi Küresel Sabit Getiri Başkanı Nevin Sagal, Bloomberg'e verdiği mülakatta piyasa beklentilerinin aksine bir faiz indirimi döngüsünü haklı çıkaracak yapısal dinamiklerin olgunlaştığına dikkat çekti. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un yönetimindeki Merkez Bankası'nın enflasyon fırtınasına karşı yeniden faiz artışına gidip gitmeyeceğine yönelik soruları yanıtlayan Sagal, "Beni bir artışla indirim arasında seçim yapmaya zorlarsanız aslında şu anda bir indirimi haklı çıkaracak yeterli faktörün masada olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Sagal, piyasa beklentileriyle ekonomik gerçekler arasındaki en büyük kopukluğun ve yanlış fiyatlamanın tam olarak bu noktada yaşandığını vurguladı. Sagal'a göre Amerikan ekonomisinde büyümeyi destekleyen bazı güçlü rüzgarlar mevcut ve özellikle yapay zeka odaklı kurumsal sermaye harcamaları ekonomik aktiviteyi canlı tutuyor. Ancak ünlü stratejist madalyonun diğer yüzüne bakılması gerektiğinin altını çizerek, ileriye dönük bir perspektifte bu durum iş gücü piyasası üzerinde ciddi bir baskı yaratacaktır. Bu istihdam baskısı da Fed'e ya hiçbir şey yapmama, sabit tutma ya da bir faiz indirimi kararı alma yönünde güçlü bir sinyal verecektir ifadelerini kullandı.
2: Gündemden başlıklarla devam ediyoruz. Beyaz Saray Baş Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, İran'la olası bir anlaşmanın enerji fiyatlarında sert düşüşe yol açabileceğini söyledi. Zaten dün de bunu takip ettik. Her iki taraftan gelen, ortamı yumuşatan açıklamalar, Trump tarafından gelen sona çok yakınız açıklaması, İran'dan da bununla çelişen bir açıklama gelmemesi petrol fiyatlarında bir sert geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Hassett bunun daha da derinleşmesi kanaatinde bir bakalım.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki baş ekonomi danışmanı Kevin Hassett, petrol fiyatlarında yaşanacak olası düşüşün Fed'e faiz indirimleri için alan yaratacağına inandığını söyledi. Hassett, Fox News'a yaptığı açıklamada İran'la bir anlaşmaya varılması halinde enerji fiyatlarının düşmesini beklediklerini belirtti. Hassett, bir anlaşma sağlanır sağlanmaz enerji fiyatlarının sert şekilde düşmesini bekliyoruz. Bu gerçekleştiğinde Fed'in daha düşük faiz oranlarıyla doğru adımlar atması için geniş bir alan oluşacak ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump da sosyal medya paylaşımında Tahran'da yürütülen görüşmelerin düzenli ve yapıcı şekilde ilerlediğini ifade etti. Fed'in bağımsızlığına saygı duyduğunu vurgulayan Hassett, göreve başlayan Fed Başkanı Kevin Warsh için de övgü dolu ifadeler kullandı. Öte yandan Trump da Warsh'un tamamen bağımsız olmasını ve kendi kararlarını vermesini istediğini söylemişti. Beyaz Saray Baş Ekonomi Danışmanı Hassett, hızlanan enflasyonun büyük ölçüde enerji fiyatlarından kaynaklandığını savundu. Hassett, son açıklanan verilere bakarsanız enerji fiyatları kesinlikle endişe vericiydi. Ancak çekirdek enflasyon neredeyse hiç hareket etmedi. Enerji fiyatlarının yeniden düşmeye başlamasıyla birlikte enerji maliyetlerindeki gerilemenin etkisiyle negatif enflasyon bile görülebilir değerlendirmesinde bulundu.
2: Taner Özarslan yayına katılacak bu noktada. Sparta Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı. Merhaba Taner Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Merhaba. Şimdi,
4: hoş bulduk, merhabalar.
2: Tamam, işittik sizi, çok teşekkürler. Baktığımızda kısa haftanın dinamiklerine, yurt dışında iştahın yukarı yönlü olduğu, özellikle bu jeopolitik taraftan gelen açıklamaların yumuşak seyretmesiyle beraber, içeride ise içerideki başlıkların, siyasetteki başlıkların yakından takip edildiği, enflasyon verisinin beklendiği bir ortamdayız. Şimdi tabii bu denklemde bundan sonra hangi tema daha ağır basar sorusu da beraberinde geliyor. Ne dersiniz, ne beklersiniz?
4: Evet, tabii şu anda gündem geçen hafta Perşembe'den beri daha çok iç siyasete odaklanmış durumda. Her ne kadar uluslararası piyasalarda çok büyük sıçramalar yaşanırsa da, özellikle borsaları genel olarak zirve seviyelerine gitse de petrol 95 dolarların da altına gerilemişti olsa, bunu henüz biz daha tam olarak yansıdığını göremiyoruz. Bu da iç siyasette. İkincisiyle risk primleri yükseldi, faizler yükseldi. yeniden faiz artmaya başlandı. Perşembe günü göreceğiz geçen haftaki bu olumsuz tablonun nasıl bir döviz piyasalarına yansıdığını, ama yani ciddi bir döviz satışı olduğunu biliyoruz ve Merkez Bankası tarafından. Bu da piyasalarda bekle görü biraz daha hakim. Siyasette yumuşama gerçekleşirse, özellikle CHP tarafından bir iki taraf arasında bir anlaşma ortaya çıkarsa, piyasa bunu olumlu algılamak. Bir kongre tarafında bir netleşme, zaman netleşmesi ortaya çıkarsa bunu olumlu aldılar. Aksi halde piyasa hep kendisine bahane olarak siyasetteki bozulmayı görecektir. Tabii uluslararası, dediğim gibi, eğer bir anlaşma çıkarsa ve petrol akışı gerçekten yani çok hızlanmaya başlarsa, bu herhalde dünyada örneğin 5 birim yükselirken bizde belki bir birim yükselebilir. Yine bir olumlu etki yaratabilir. Ama sınırlı bir olumlu.
2: Peki Taner Özarslan, bir yandan da Cuma günü itibariyle ZK'larla ilgili gelen düzenlemeyi, yani daha doğrusu kredi büyümesini aşağı çeken düzenlemeyi takip ettik. Şimdi tabii Merkez Bankası'nın bu adımları özellikle bundan sonra ne etki üretir? Hani faiz tarafında ne yapar diye soruyorduk. Ne kadar makro ihtiyati taraf ağırlık kazanır? Bu adımlar ne kadar o ihtiyacı dengeler? Ne beklersiniz?
4: Tabii burada özellikle enflasyonist bozulma potansiyeline karşı kredi mekanizmasında bir yavaşlama tercih ediliyor. Ve zorunlu karşılıklarla ve kredi mekanizmasıyla burada enflasyonu ortaya koyan etkileri ortadan kaldırılıyor. Tek başına para politikası yetmiyor. Bir taraftan da likiditeyi azaltma çabaları var. Çünkü kredi büyümesi hızlanırsa aynı miktarı oluşum sağlıyor. Enflasyonun sürekli yaratıyor. Muhtemelen son dönemde yaşanan öteklenmeler ışığında Merkez Bankası da sadece döviz satarak değil, bir taraftan da dövize gidecek potansiyel miktarı azaltarak, ben bir taraftan da önlem alıyorum, bakıyor. Yani piyasadaki likiditeyi azaltıcı tedbirler ortaya.
2: Peki 90-95 dolarda seyredecek bir petrol fiyatlaması. Şu an 97 dolarda, az önce de aktardık. Biraz daha da aşağı gelmesi beklentisi var. Hesit'in beklentilerini aktardık. Buralara gelen bir petrol fiyatı Merkez Bankası için faiz tarafında hangi alanı yaratır?
4: Yani tabii petrolün biz hep 120 dolarlarda olacağı ihtimaline karşı geçen ay beri bir faiz arttırımı gelir mi isteğini hakim kılıyorduk. Şimdi o taraf iyileşti. Bu sefer dediğim gibi iç siyaset kaynaklı döviz rezervi azalışı gündeme geldi. Burada da döviz rezervini durdurabilecek en iyisi de şu anda yine faiz diye gidiyor. Türkiye'nin dediği en iyi şu andaki nokta burası. O yüzden piyasa tekrar Haziran'daki toplantıda bir faiz arttırımı gelir mi? İstikse politika faizi yükselir mi? 37'lerden 40'a olup üst band, evet, yeniden 43'e doğru gidip burada bunu kullanma noktasında ihtiyaç halinde kullanılabilir mi? Yani, her ne kadar bu şey, Merkez Bankası veya sonuçta hükümet tarafından, ekonomi yönetimi tarafından bir kısıtlayıcı, büyümeyi yavaşlatıcı etki olarak da görüntü. Mesela fiyatlamaya başladı. Neyi? Tabii fiyatları üstüne geldi. Genelde mevduat faizleri 43'ün üzerine doğru başladı. Mesela aslında ben buraya hazırlıklıyım. Bunu ne değiştirir? Bunu bir siyasi normalleşme, işte Hürmüz'ün açılması. Çünkü Hürmüz açıldığında yeniden petrol fiyatlarındaki bir düşüş ortaya çıkacak. Bunun da hani bizde fiyatlar genelde böyle yapışkandır. Şunu görmedim. Türkiye'de indirime gidildiğini de görmedim. Yani bir enerji fiyatlarının, doğalgaz fiyatlarından ilk defa düşmüş oluyor. Ama

0: Zaman tabii enflasyon da aşağı geliyor. Kuru yansıyan tüketicilere enflasyonlar da aşağı düşer. Eğer petrol veya doğalgazdaki indirim tüketiciye yansıtılırsa.
1: Sorarsan şimdi tabii konuştuğumuz temalardan biri de gelişen ülkelere dönük iştahın nasıl seyredeceği meselesi. Yani bu tarafta yılın başında çok pozitif bir hava vardı. Savaşla beraber ayrışmaları da takip ettik. Şimdi bundan sonra başta Türkiye için hikaye nasıl gider? Burada yeniden potansiyel doğduysa, doğacaksa Türkiye'nin buradan pay alma oranı, işte potansiyeli nerede duruyor? Kendi iç gündeminin buraya üretebileceği tahribat noktasında ne görürsünüz?
0: Evet, yani Türkiye'de hep yeni bir şeyle uyanıyoruz. Yani bunu sanayici de aynı görüyor, yatırımcı da aynı görüyor, yabancı yatırımcı da Türkiye'de her şey olabilir. Ama zaten bu bir miktarda fiyatlara yansımış. Yani biz en yüksek faizli ülkemizdeki sonuçta borsamız bana göre öyle senetleri var ki 3'te 4'le EV/EBITDA dediğimiz oranları çok çok düşük çarpanlarla işlem gören şirketlerimiz var. Bunlar hak etmiyor şirketler. Türkiye'nin de bu faizleri uzun süre zaten taşıması mümkün değil. Bir şekilde normalleşmeni bekliyor herkes ama bir türlü olamıyor. İşte en son savaş tabii burayı bildiğin oldu. Şimdi iç siyaset karışıklık biraz bozuyor. Ama bir noktadan sonra insanlar mutlaka yeni bir şeye adapte oluyor. O girişimcilik ruhumuz herhalde yeniden ayağa kalkmıyor ve yeniden yeni bir beklentisi almak. Şu anda enflasyonun düşeceği beklentisini satın alan yok. Zaten faizlerin yüksek seyri onu ortaya koyuyor. Bunun işte dediğim gibi az da olsa bir anlaşma ortaya koyabilir normalleştiği. Sonrasında da siyasetteki normalleşme. İşte bundan bir hafta önce dönüş koyabilir. Bu ikisi yeniden enflasyon beklentilerine ve faiz beklentilerine yeniden ekonomi yönetiminin yapmaya çalıştığı işte sıkı para politikasında bulunalım, maliye politikası işlesin. Bir taraftan da işte bu zorunlu karşılıklar gibi kararlarla ben bunu para programını destekleyeyim aslında kabul görüyor. İşte yerli yabancı yatırımcılar burada bir dövize yönelik tarafında çok büyük bir isteğe geçmiyorlar. İşte özellikle ulusal ve bireysel yatırımcı faiz, TL faizi beğenmeye devam ediyor. Olumlu. Evet, yüksek bir maliyetle bu aslında açılıyor geleceğe. Buradaki borçlular önemli. Hazine biz önemli. Çünkü en büyük borçlu. Şirketler, borçlu olan şirketler bunu ileriye doğru biraz daha umudunu koruyarak devam ettirmeye çalışıyor. Yani bir normalleşme nasıl olsa sağlanacak diye. Ama 26 hala kemer sıkma veya normalleşmeyi bekleme yılı gibi görülmeye devam ediliyor. Bunu sanayici de aynı şekilde bakıyor. İşte maliyetleri artıyor, döviz azaltıyor. O aradaki marj devamlı aslında onlara yeni borçlu şirketlere yeni borçlanma bilançolarını diyor. Bazı şirketler da ilerleyemiyor. Bazıları da nakit olanlar yeni satın almalar diyor. Yeni büyüme alanları açıyor. Biraz sermaye el değişti. Bu son 3 seneye baktığımızda zaten genel olarak böyle bir trendi görüyoruz. Ama dediğim gibi yani girişimciler çalışmaya devam ediyor, üretmeye devam ediyor, ihracat yapmaya devam ediyor. Çünkü ciddi teşvikler var, ciddi ihracat yapana kredi mekanizmaları var. Bir bu diskont kredilerinin Merkez Bankası'nın biraz uzadığını duyuyoruz. Yani isteyen şu anda ihracatçı da olsa bu kredilere ulaşımları çok yavaşladı. Hem işte bu bankaların limitlerinden etkileniyor hem de genel olarak bir bu tür bir krediyi çok isteyen olduğu için sıraya giriyorlar belki. Yani burada artıları eksileri sanayiciyi iyi dinleyerek, hizmet sektörünü iyi dinleyerek bir taraftan da buradaki aslında talepleri iyi değerlendirerek yönetmek lazım. Ama dediğim gibi çok fazla bilinmez, çok fazla üst üste gelen haber akışı dengeyi bozuyor. Bu da borsada, faizde, Eurobond'larda fiyatlamaları bozuyor.
1: Taner Özarslan, çok çok teşekkürler katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Burada piyasa hattını noktalıyoruz. Görüşürüz.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla... Festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
6: Bloomberg ET katkılarıyla.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre yenilikçi olmalı.
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
14: Bana göre vizyoner olmalı.
15: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
16: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
2: Reklam.
17: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. Çelik sektörünü ve ev ve mutfak eşyaları sektöründeki son performansı konuşmak üzere çok değerli bir konuğum bana eşlik ediyor. Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu Başkanı Güçlü Kaplangı benimle. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Ayla Hanım, hoş
1: Şimdi,
2: bulduk.
1: Şimdi Güçlü Bey, baktığımızda tabii sizin de her yayınımızda bir dumping vergisi konuşuyoruz. Yani evet. Çelik sektörü ve ev ve mutfak eşyaları federasyonunun fazlasıyla konuştuğu, onları ilgilendiren bir gündem. Gündemde son zamanlarda. Geçtiğimiz Aralık ayında burada bir kesin karara varıldı ve %3,95'lik bir dumping vergisiyle sektörü karşı karşıya kaldık. Tabii çift hanelerde bir beklenti varken tek haneli gelmesi biraz umut ışığı da doğurmuş olabilir sektöre. Diğer yandan %12'likte bir gümrük vergisiyle karşı karşıya kaldınız. Peki son süreçte bu tarafta yeni bir gelişme var mı? Bu vergilerin azaltılmasına dair bir şu an mesaj alıyor musunuz? Ekonomi yönetimi ve genel sektör performansındaki beklentilerde.
2: Şimdi biz bu vergi konusunda biliyorsunuz federasyon olarak 2 yıl çok ciddi mücadele sergiledik. Ve bununla ilgili kamuoyuyla ve kamu yönetimiyle çok doğru ilişkiler kurduk. Ve bu ilişkilerde derdimizi çok iyi anlattığımızı öngörüyoruz. Sektörlerin bu işten nasıl etkileneceği, ne gibi zararlar göreceği konusunda. Ve bunun özellikle Ticaret Bakanlığı nezdinde karşılık bulduğuna inanıyoruz ki çift taneli bir rezervde sizin belirttiğiniz gibi beklentileri 3.95 gibi bir vergiyle kapatmış olduk. Evet. Bu şimdi artık dumping soruşturması bitti. Bu yürürlükte uzunca bir süre kalacak. Ama diğer taraftan gümrükte uygulanan %12'lik gümrük vergisi %4'ler, 8'ler, 16'lar gibi farklı oranlardayken 2 yıl evvel %12'ye çıkarılmıştı. Biz 12 artı 3.95 yaklaşık %16'lık bir verginin ülkemiz sektörlerine, bizim temsil ettiğimiz sektörlere nasıl bir zararı olacağı, ihracatı nasıl olumsuz etkileyeceği, ithalat artışına sebep olabileceği, istihdamda sıkıntılar yaratacağı, enflasyonist etkileri olacağı konusunda çok çeşitli toplantılar yaptık. Hatta bazılarını sizler de teşvik ettiniz.
1: Evet, yakından takip ettik.
2: Maalesef geldiğimiz noktada söylediklerimizin doğru olduğu artık rakamlarla da ortaya çıktı.
1: 300 binlik bir istihdam açığı oluşabilecek demiştiniz. Zampik vergisi sebebiyle şu an böyle bir istihdam açığıyla karşı karşıya kaldınız mı? Ve şunu da eklemek isterim. TÜİK'in son istihdam raporuna bakıldığında ücretli çalışanda sanayide bir düşüş, inşaat ve hizmette ise bir artış var. Yani üretimden hizmete doğru giden bir istihdam piyasasıyla mı karşı karşıya kaldık? Bunun etkilerini yavaş yavaş siz görmeye başladınız mı sektörünüzde?
2: Görmeye başladık. 300 bin rakamlar ulaşmadı. O konuda kimseyi de endişelendirmek istemem ama özellikle züccaciye tarafında bazı üreticilerimiz Mısır'a kaydılar. Orada üretim yapmaya başladılar. Bazıları belli başlı ürünler artık bu maliyetlerle Türkiye'de üretilmez deyip ithalatçı olma yoluna gittiler. İthalatımız arttı. Evet, kayıp var ama o oranlarda değil. Endüstriyel mutfak tarafında geçtiğimiz yıl %4'ken 4.7 iken ihracat kaybımız, bu yıl çift haneli rakamlara yaklaşıyor. %10'un üzerine geçti. Züccaciye'de ise 800 milyon dolarlık bir ithalat artışı oldu. Yani bu iki sektör bundan 2 yıl evvel 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken şimdi neredeyse 1 milyar dolar azaldı. 2,7 milyar dolarlara düştük ki bu çok önemli bir rakam. Yani biz Türkiye ve dünya ölçeğinde kıyasladığımız zaman da biliyorsunuz Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay %1,1-1,2. Evet. Mutfak eşyalarında bu 2,6, endüstriyel mutfakta %2,5. Yani 2,5 katı, %250 daha fazla kaslı, güçlü ve dünya rekabetinde söz sahibi olan, biri dünya beşincisi, biri dünya altıncısı olan iki sektörün maalesef bu yaşadığı sıkıntının normal ülkemiz içindeki genel ekonomik durum dışında da artık çözülmesi gerektiği konusunda tüm federasyon, tüm derneklerimiz olarak kamuoyuyla ilişkileri ve kamu yönetimiyle daha sıkı görüşmeleri sağlayacağız. Bu anlamda da şunu vurgulamak isterim. Bizim görüşmelerimiz gayet olumlu geçiyor. Yani masanın tabii birçok bileşeni var. Ama ilk attığımız adımlarda federasyonun tanınması, sektörlerin tanınması açısından 2 yılda çok olumlu yol aldık. Bunu ilerleterek ve sektörlerimizin lehine sonuçlandırmak için çalışmalara devam edeceğiz.
1: Peki şimdi 112'lik bir gümrük vergisiyle sektör karşı karşıya kaldı. Bunu azaltma çağrısında siz federasyon başkanı olarak nitelendiriyorsunuz ve dillendiriyorsunuz. Peki burada ne kadarlık bir düşüş çağrısında bulunuyorsunuz? Yani %12'lik süreç %4'lere, %8'lere mi düşmeli ki biz daha önceki yıllarda bu oranları bu gümrük vergisinde görmüştük?
2: Evet, en düşük %4'tü. Bana kalsa şahsen sıfır olması, hiçbir ham maddede vergi olmaması ve ülkemiz üretiminin dünya ölçeğinde tüm küresel rakipleriyle adil rekabet etmesini isterim. Yani bu konuda kesinlikle tavrım bu. Ama devletin de tabii belli başlı kuralları ve ölçüm esasları var. Biz bu oranın %4'e gelmesiyle yaratacağımız dış ticaret hacminin 1 milyar dolar olacağını biliyoruz. Yani 1 milyar dolarlık dış ticaret katkımız olacak. Hem ihracat artışıyla hem de ithalat azalışıyla bu gayet ölçülebilir. Bütün rakamlar devletin tüm birimleri elinde var. Bu rakam %4'e düşsün. 2 yıl sonra verilere bakalım. Söylediğimiz sözü yerine getirdiysek sıfırı zorlarız. Yok söylediğimiz sözü yerine getiremediysek o zaman onlar da bize derler ki doğru söylememişsiniz. Bu şu anda maalesef haklı olmak bize 1,5 milyar dolara mal oldu. 2 yıldır söylediğimiz sözlerin doğruluğu ortaya çıktı. Şimdi bunun tam tersini bekliyoruz.
1: Bu sene içerisinde bir adım bekliyor musunuz peki?
2: Umuyoruz. Çalışmaya devam
1: edeceğiz. Umutlar bu yönde. Şimdi ihracatı konuşmuştuk sizinle. Merkez Bankası'nın da iktisadi eğilim anketi gerçekleşti. Evet. Ve bu ankete bakıldığında Nisan'a göre daha olumlu bir tabloyla karşı karşıya kalındığını gördük. Ankette üretim hacmi son 3 ayda yükselmiş. Gelecek 3 ayda aylık yükseliş, yıllık düşüş şu an ekranlarımıza yansıyor. Bakıldığında ihracat sipariş miktarı son 3 ayda yıllık bazda bir düşüş sergilerken hem aylıkta hem de gelecek 3 yıllıkta bakıldığında bir yükselişin de olduğunu gördük. Yani bizim için şu an Nisan ayına göre aynı anket tablosuna bakıldığında daha pozitif bir ortamla karşı karşıya kalındığını görüyoruz. Tabi ABD-İran savaşının da gelecek siparişlere, mevcut siparişlere etkisini konuşmuştuk. Peki şu an nasıl bir ortamla karşı karşıya kalındı ve ilk 4 ayda %4 ila 10'luk bir ihracata düşüş öngördüğünüzü ve rakamlara yansıdığını söylemiştiniz. Peki bu süreç yıllık enflasyon beklentinize neden yansıyacak? Aşağı yönlü bir revizyon şu an öngörüyor musunuz?
2: Şimdi ihracatta bu yılı hedefi geçtiğimiz yılı birinci hedefimiz geçtiğimiz yıl rakamlarına ulaşmak. Biz biliyorsunuz tüm sektörlerde 7 sektörde 26 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştik. Bu Amerika-İran savaşı ve Orta Doğu'ya yayılan satın alma etkileri, olumsuz satın alma etkileri bizi büyüme hedeflerinden maalesef ket vurmamıza yol açtı. Aksine biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi 7 ile 4-7 bazı sektörlerde 10 gerilemeler var. Evet. Hedefimiz son 1-2 ayda toparlanmayı görüyoruz. Hem içeride hem ihracat siparişlerinde. Dolayısıyla hedefimiz bir kere geri kalmamak. Mevcut hedefimizden geri kalmamak ve 26 milyar doları gerçekleştirmek. Dış ticaret fazlasında ise 5 milyar dolarlık dış ticaret fazlasını gerçekleştirmekte zorlanacağımıza inanıyorum. Özellikle mobilya sektörümüzde maalesef ithalat artışı son 2 yılda çok fazla. Orada Çin'in kendi sektörünü koruyucu önlemleri, destekleri var. Orta Doğu'da ve Afrika'da mobilya sektöründe maalesef biraz ithalat artışını, yani hem pazar kaybını hem de Türkiye'de de ithalat artışını görüyoruz. Aydınlatmada kafa kafayayız. Yine %1-2 eksi, %1-2 fazla. Plastikte ise dünyanın biliyorsunuz 7. büyük biz işleyicisiyiz. Bir tane ama ham maddeyi işleyen tesisimiz var. İkincisi geliyor. Yaklaşık ondan 7 tane ihtiyacımız var. Yavaş yavaş bu yatırımlar da gerçekleşince çok ciddi bir ivme kazanacak sektörlerimiz. Ama bu yılın hedefi toparlayacak olursak 26 milyar doların altına düşmemek olacak.
1: Peki gelecek 3 aylık siparişlerde şu an bir toparlanma sektör nezdinde öngörüyor musunuz? Ve odak pazarlarınız ABD-İran ortamıyla beraber değişime uğradı mı?
2: Şimdi Amerika pazarı özellikle bizim için son 3-4 yılın gündem pazarıydı. Biz hep şunu vurguladık. Dünyanın en büyük alıcısı Amerika, dünyanın en büyük satıcısı da Çin. Ben bir hafta 10 gün önce her ikisinde de fuarlar vesilesiyle bulundum. Biz Amerika'da Çin'den %10 pazar payı alırsak tüm sektörlerimizi %100 büyütüyoruz. O kadar büyük bir pazar. Dolayısıyla Amerika için son 4 yıldır öncelikle fuarlara katılma, sonra belgelendirme ve tekrar fuarları artık sürdürülebilir hale getirme konusunda çok ciddi çalışmalar yaptık. Hem derneklerimiz hem ihracatçı birliklerimiz ve bakanlık teşvikleriyle. Açıkçası umutlulukla da söyleyebilirim ki milyon dolarlık anlaşmalar oldu geçen hafta. Üreticilerimiz, firmalarımız çok farklı eyaletlerden farklı distribütörlerle anlaşmalar, sözleşmeler imzaladılar. Bu bizim için olumlu. Bunu büyüterek devam etmemiz lazım. Maalesef etrafımızda hem Rusya, Ukrayna, işte Orta Doğu, İran vesaire deyince bizim doğal pazarlarımız, yani komşularımızla olan ticaretimizde sekteye uğrama söz konusu. Bunu büyütmek için de uzak pazarlara gitmemiz lazım. Yine ay sonunda, Ağustos sonunda Meksika'ya gidiyor endüstriyel mutfakçılarımız. Aydınlatmacılarımız Almanya'da olacak. Züccaciyecilerimiz Kolombiya'ya gidiyorlar. Dolayısıyla tüm dünyaya, geçen hafta Singapur'daydık. Tüm dünyaya ulaşmaya çalışıyoruz.
1: Avrupa, Orta Doğu derken bir dağılım yaşanmış, evet, sektörel bazda bakıldığında. Şimdi ABD-İran savaşının da aslında birçok sektöre yüksek maliyetler bıraktığını gördük. Peki ev ve mutfak eşyaları tarafında nasıl bir maliyet artışıyla karşı karşıya kaldınız ve bunu tüketicinin ne kadarını yansıtabildiniz?
2: Özellikle plastik ham maddesi ve türevleri konusunda çok ciddi artışlar oldu. Maalesef bu artışlarda dünyada yaşanan artışların, özellikle örneğin en büyük tüketici Çin, Çin'de yaşanan artışlarla Türkiye'de yaşanan artışlar arasında da %30-%40'lık farklar vardı. Orada da tabii ham madde işleyici olmamamızın olumsuz etkisi var. Dolayısıyla %30'ların üzerinde maliyet ortuşu oldu bitmiş malda, mutfak eşyaları tarafında. Züccaciyede de biraz daha fazladır, mobilyada daha azdır. Bunu %5 ila 8 oranında iç pazar ve ihracata yansıtmayı denedik ama kabul gördüğünü söyleyebilirim dünyada. Yani çok çift taneli rakamlar, zamlar olmadığı için kabul gördü. Yeterli mi? Yeterli değil. Biz bu krizin geçici olmasını ümit ediyoruz. Dolayısıyla her şeyin normale döneceği bir senaryoyu satın alarak bu rakamları yaptık. Allah korusun işler tersi düşerse daha farklı adımlar atmak zorunda kalabiliriz.
1: Tabii bu denli dışarıda ihracat performansı sergileyen ve bir diğer yandan da sanayi tarafında üretimi artırmaya çalışan bir sektör olarak da içeride birçok sorun ve birçok fırsatta karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi hafta sonu bakıldığında Merkez Bankası'ndan kredi büyümesine yeni bir fren adımı geldi ve bakıldığında Merkez Bankası kararına göre ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde büyüme oranları 1 puan düşürüldü. Büyüme oranlarında düşürülme peki sektörün üretimi, yatırımı ve ihracat pazarlarına odaklanmasına dair nasıl bir tablo ortaya çıkartacak? Siz bu tarafı nasıl yorumluyorsunuz?
2: Son birkaç yıldır iç pazar bizim için çok önemli hale geldi. Yani iç pazarda uygulanan OVP planı dahilindeki bu iç pazarı soğutma adımlarını biz 3 yıldır yaşıyoruz ve bir şekilde taşıp tolere etmeye çalışıyoruz. Ve bu toleransı da farkı ihracatta kapatmak üzere aldık. Ama sürekli iç pazardaki bu ateşi soğutma adımlarının ister istemez ağırlığı kobi olan, çok ağırlığı iç pazarda üretim yapan, iç pazar ürün satan üreticilerimize olumlu bir etkisi yok. Özellikle nihai tüketici tarafında züccaciye, mobilya, aydınlatmada talebin daralmasına yol açıyor. Bu daralan talep ister istemez işletmelerin büyümelerini bırakın yerinde saymaları ya da kalıcılıklarını sağlamalarını olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla bunun farklı senaryolarla, adımlarla en azından işletme sermayesi destekleri, kredilerde önlerinin açılması, ihracat kredilerinde destek olunması ya da yine istihdam destekleriyle tölere edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi halde gerçekten 3 yıldır kolay bir süreç yaşamadığını söyleyebilirim KOBİ'lerimizin.
1: Ekonomik güven endeksi de bu sabah saatlerinde açıklandı ve Nisan ayında aslında Temmuz 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi güven endeksinde görmüştük. Fakat Mayıs'ta bir toparlanma oldu ve 97,2 seviyesine gelen bir endekse karşı karşıya kaldık. Reel sektör tarafında Cuma gelen verilerde iç siparişlerdeki artışla beraber bir yükselişin olduğunu bize göstermişti. Peki ekonomik güveni de tabii reel sektörün güveni olarak da algılarsak burada nasıl bir ortamla karşı karşıya kalındı ve burada güvende bir toparlanma emaresi olarak mı bu rakamları okumak lazım? Şu an reel sektörün ekonomi yönetimi ve sahadan beklentileri ne yönde şekilleniyor?
2: Açıkçası veriler bizim yaşadıklarımızla da örtüşüyor. Yani son 1-2 aydır özellikle Nisan'dan bu yana böyle bir toparlanma hem içeride hem dışarıda görüyoruz. Mayıs ayı çok belirleyici olmayacaktır. Çok kısa ay, 15 gün çalıştı işletmelerimiz.
1: Tatillerin olduğu bir aya denk geldi.
2: Evet, yani birçok KOBİ'miz zarar etti Mayıs ayında. Çünkü üretim olmadı. Üretim olmayınca neyi satacaksınız? Dolayısıyla ama siparişler geldi. Siparişler aktı. Bunu görüyoruz. Haziran'ın çok olumlu geçeceğini, hatta Haziran'ın yılın ilk yarısının tamamına pozitif bir etki yaratacağına inanıyoruz. Umarım Orta Doğu'da da düzelme olursa oradaki siparişlerin de geri dönmesiyle geçtiğimiz yıl verilerini inşallah yakalayacağız.
1: Şimdi bakıldığında tabii iç piyasadaki hareketlenmelerle beraber Cuma günü hem JP Morgan hem de HSBC tarafından Merkez Bankası'nın 11 Haziran'daki faiz kararına ilişkin önemli açıklamalar da geldi. Ve iki kurumda mutlak mutlak kararının ardından Merkez Bankası'nın 11 Haziran'da faiz artışına gidebileceğini fiyatlandığını söyledi. JP Morgan tarafı %40'lara çıkacağını politika faizinin açıkladı. HSBC tarafı ise bir artış olacak ama rakam belirtmemişti. Peki şimdi reel sektör açısından bu konuyu değerlendirdiğimizde bir faiz artışına gidilmesi sektörün finansmana erişimini neden etkileyecektir sizce?
2: Şimdi finansmana erişim konusunda iki tane handikapımız var. Bir gerçekten kaynağı bulmak, bir de uygun fiyatlı kaynağı bulmak. Yani ihracat tarafında Exim kredileri, İGE destekli krediler tarafında bunu bir nebze olsun yakalayabiliyoruz. Ama ihracat yapmayan KOBİ'lerimiz açısından borçlanma oranları çok yüksek. Yani sizin söylediğiniz o 40'ların çok daha üzerinde reel borçlanmalarla hayatlarını döndürebildikleri için burada çıkacak olan kararın reel borçlanma oranını ne kadar yansıyıp yansımayacağı bizim için önemli. Dolayısıyla her halükarda bu oranlar 45-46 hatta 50'lere varan borçlanma oranları var. Zaten sürdürülebilir değil. Dolayısıyla bu anlamda mutlaka geri gelmeyi bekliyoruz biz. Ama bu ne zaman olur, hangi şartlarda olur, nasıl tolere edilir? Kapsamlı bir analiz yapmamız lazım.
1: Finansman erişimin yanı sıra en büyük sorunlardan bir tanesinin de atıl kapasitedeki hacmin büyümesinden kaynaklandığı konuşuluyor. Peki şu an ev ve mutfak sektörü tarafında böyle atıl kapasitede artış yaşanıyor mu? Böyle bir hacim büyüklüğüyle karşı karşıya kalın zaman?
2: Hayır, şu anda yaşamıyoruz. Şu anda Nisan'dan itibaren dediğim gibi
1: bir toparlanma ortamı.
2: Böyle yelkenleri rüzgar yavaş yavaş geliyor. Bunu çok olumlu olarak söylemek istemem ama en azından olumsuzluk havası bir bertaraf edildi. Bunu 3-4 ay sürdürebilirsek zaten yılı kurtaracağız. O yüzden heyecanlıyız.
1: Şimdi KOBİ kredilerine takibe düşen borç oranlarında %117'ye varan bir artışın da olduğunu gördük. Ve toplam ticari alacaklar 680 milyon lirayı aşmış durumda. Tabii Konkordato, iflas başvuruları da bunun arka sırasında gelen etkenlerden birer tanesi oluyor. Peki şu an sektörünüzde bu süreçle beraber artış emareleri görüyor musunuz?
2: Bizim 7 sektörümüzde çoğunluğu yatırım malzemesi üreten sektörler. Dolayısıyla bu kadar olumsuz bir tablo bizim sektörlerimize özel yaşanmıyor. Bunun bir sebebi de ihracatçı sektörler olmamız. Özellikle İGE ile yaptığımız görüşmede İGE Genel Müdürü'nün söylediği oran çok önemliydi. İhracatta Exim kredileri ve İGE kefaletli kredi kullanan ihracatçıların temerrüde düşme oranı %1'in altında. Hı hı. Yani reel sektörden ya da normal ekonomide iç pazar iş yapanlardan çok daha geride. Evet. Bu da aslında sanayinin, üretiminin, KOBİ'nin ve ihracatın ülkemiz açısından her anlamda ne kadar değerli ve önemli olduğunu gösteriyor.
1: Şimdi yabancı yatırımcıyı çekmek amaçlı da kurumlar vergisinde %12,5'luk bir oran ihracatçı imalatçıya verildi. Bir teşvik de sağlanmış oldu. Haftalar öncesinde gelen bu karar çokça konuşuldu ve yerli ve yabancı yatırımcıya rahatlık sağlanacağının da altı çizildi. Diğer yandan meclisten geçen kanunun detaylarına bakıldığında ise burada endüstri bölgelerinin de kapsama alındığı görüldü. Peki siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz ve yabancı yatırımcı bu adımlarla beraber yavaş yavaş gelmeye başlayacak mı sizce ki? Çünkü bundan önceki durumda biz otomotiv sektöründe çıkışları yaşar durumdaydık. Bu süreç çıkışları nötrleyecek bir adım olarak okunabilir.
2: Açıkçası benim o konuda biraz daha keskin fikirlerim var. Yabancı sermayeli yatırımcılarla ben uzun yıllar çalıştım. Genel olarak Türkiye'de ya da gelişmekte olan ülkelere yatırım yapan yabancı sermayeli firmaların hani açıklamalarına vesaire baktığınız zaman her yıl büyüme açıklarlar. Öyle kar falan açıklanmaz. Çünkü transfer fiyatlaması olsun, ana merkezdeki karın ana merkezde birikmesi olsun. Dolayısıyla bu anlamda bunun çok fazla olumlu etkileyeceğini olmuyorum. Ama teşvik ve diğer teşvik, istihdam gibi desteklerin daha önemli olduğunu düşünüyorum yabancı yatırımcı açısından. Ama öte yandan yine vergi mevzuatında, kurumlar vergisinde bir indirim olması bizler için olumlu. Önce bir kar edelim, ondan sonra olumlu havayı hissedelim istiyoruz.
1: Tabii yabancı yatırımcıları konuştuğumuzda işçilik giderlerinin çok yüksek olmasından kaynaklı çıkışların yaşanabileceğini, bir otomotiv firmasının da aylar önce böyle bir açıklama yaptığını görmüştük. Türkiye'de yatırım yapan, üretim tarafına geçmek isteyen bir otomotiv firmasıydı. Peki şu an ev ve mutfak eşyaları sektöründe en büyük gider kalemi ne olarak görülüyor?
2: Bizde de şu anda personel gideriyle finansman gideri COBİ tarafında neredeyse başa baş gidiyor. Dolayısıyla personel giderini bu oranda tutup biraz da arttırabiliriz. Eğer faizler geri gelirse, yani finansman gideri geri gelirse, orada çok büyük bir gap var. Çalışanlarımıza daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmek için de çok ciddi bir boşluk var orada. Onu bu tarafa döndürebiliriz aslında, hem bilançoda olumsuz bir etki yaratmadan. OVP'nin bir an önce tutmasını bekliyoruz.
1: Yakın zamana tutması gerektiğinin altını çiziyorsunuz. Şimdi istihdam tarafını konuşurken de TÜİK'in son zamanda yayınladığı bir istihdam raporu vardı. Rapora bakıldığında dikkat çekici detayları da görmüş olduk alt kalemlerde. Sanayi tarafında ücretli çalışan tarafında bir azalma varken inşaat ve hizmette bir yükseliş olduğunu gördük. Yani bu tabloyu şöyle mi okumalıyız Güçlü Bey? Sanayiden çıkış yaşanıyor, üretimden hizmete geçen bir ekonomik düzene doğru mu adım atıyoruz?
2: Doğru.
1: Siz iş gücünde temin açısından zorluk yaşıyor musunuz?
2: Evet, geçtiğimiz yıllara göre biraz daha az yaşıyoruz ama tabii biz katma değeri yüksek ürünler ürettiğimiz için, yani kilo başı biraz evvel söyledim 4,5 dolarlarla 7 dolarlar evet. arasında ürünler ürettiğimiz için ister istemez bizim personel maaşlarımız bir tekstile göre ya da diğer seri üretim ürünlerine göre daha yüksek. Ama tespitte tamamen katılıyorum. İster istemez artık gençlerimiz biraz daha rahat işlerde çalışmak ihtiyacı hissediyorlar. Orada daha mutlu hissediyorlar kendilerini. Halbuki gelir tarafına baktığınız zaman üretimdeki gelirler oldukça yüksek. Özellikle makine tarafında, makinelerin kullanması tarafında. Öte yandan da bunu el birliğiyle aşmamız için alternatif çözüm önerilerinde bakanlıklarla görüşüyoruz.
1: Tabii birçok alanı sizinle beraber konuşup bir döviz dönüşüm desteğini sormak isterim evet. size. Çünkü Temmuz'a kadar uzatılan bir sürece doğru adım atıldı ki reel sektörün de beklentisi aslında bu yöndeydi. Fakat %3 şu an hala düşük kalıyor yorumlarını ben konuklarımdan alıyorum. Peki siz de aynı kanıda mısınız ve şimdi Çin tarafını, Amerika tarafını konuşuyoruz ve Çin'de bu desteğin çok yüksek evet. olduğunu da biliyoruz. O iki tarafı kıyaslarsak şu an hangi noktada duruyoruz sizce?
2: Biraz evvel mobilya ithalatımızın arttığından bahsettim. Özellikle Çin, Türkiye'nin elinden Orta Doğu'da ve Afrika'da pazar payı almak için bu biraz evvel bahsettiğimiz döviz dönüşüm desteğini %20'lere kadar çıkarttı sektörel bazda. Ve çok başarılı oldular. Dolayısıyla 3 önemli gibi görünüyor. Biz bunu koruyalım, burada kalsın istiyoruz ama rakibimiz, hatta yılda 1.2 trilyon dolar dış ticaret fazlası veren rakibimiz, sektörlerin her birini stratejik olarak analiz ederek hangi sektörde gerideyiz, burada nasıl pazar payı alabiliriz, bunun için ne yapmamız gerekir diye.
1: Evet. Tabii bu da etkili oluyor. Peki burada %3'lük dönüşümün ne kadara çıkmasını öngörüyorsunuz?
2: Biz çift haneden çok memnun oluruz.
1: Tabii bakıldığında bunlar da önemli adımlar. Son olarak bir de 2026 yıl sonu ilişkin şu an sanayicinin en öncelikli istediği öneri ve azım nedir? Bir de bunu sormak isterim size.
2: Belli başlı problemimiz zaten tüm ülkenin yaşadığı problemler. İstihdamda çok olumsuz şeyler yaşamıyoruz. Ama işletme giderlerini düşürmek için kur politikası, bununla bağlantı olarak faiz ve enflasyon birinci önceliğimiz.
1: Evet, Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu Başkanı Güçlü Kaplangı, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ve iyi bayramlar dileyelim aynı zamanda.
2: Sağ olun sizlere de, çok teşekkür ederim.
1: Evet, iş dünyasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Yeni saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
5: Bloomberg HT katkılarıyla.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bizler için kısa olacak bir haftanın ilk günündeyiz. Yarın öğle saatleri itibariyle de bayram arasına giriyor olacağız. Ardından da yılın ilk yarısının son ayı Haziran bizi bekliyor olacak. Bakalım içeride dışarıda neleri görüyor ve konuşacağız. Aslında gün başlangıcında araştırma kuşaklarında bahsettiğim üzere bir miktar daha momentumun pozitif anlamda karşımızda olduğu bir Borsa İstanbul söz konusuydu. Lakin BIST 100 ve BIST 30'da şu an yatay negatif, BIST 30'da %0,50'ler civarında yüzdesel bazda aşağı yönde değişim olduğunu görüyoruz. 104 milyar TL'lik bir hacim var. Ulaştırma güne iyi başlamıştı. %3'ün üzerinde yukarı yönde seyre burada tanıklık ediyorduk. Şu anda %3'ün biraz altında ama bankacılık sınavı ulaşmanın halen pozitif tarafta olduğunu söyleyelim. 45-72'lerde bir kur, 250'lerde bir CDS'miz var. 2 yıllıklarda %43,74, 10 yıllıklarda da tahvil tarafında %35,68 seviyesi karşımızda duruyor. Brent ve WTI'nin 100 doların altında olduğunu özellikle küresel barometre açısından

0: Söyleyelim. VIX Endişe Endeksi 17'nin altına kadar çekildi. Kısa bir özet yaptıktan sonra gidelim Ateşen Aybars'la opsiyon kısmına. Opsiyonda bir müddet Ateşen abi bizlerle değildi. Geçtiğimiz hafta benim yeğenim Ali Ara ile Ateşen Aybars birlikte yayını sizlere ulaştırdılar. Tekrar kavuştuk Ateşen abiyle. Ateşen abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Çağlar. Teşekkür ederim.
0: Üç tane yine belki ikisini değerli izleyicilerimiz çoğunlukla ilk kez duyacaklar ama bir tanesi de IBM. Yine opsiyon stratejisi konuşacağız. Neler var bunların içerisinde?
1: Tabii ki. Çağlar şimdi teknoloji çok hızlı ilerliyor biliyorsun. Eğilimler yahut çabalar farklı yönlere gidiyor. Birkaç yıldır biliyorsun yapay zeka gelişmesi ön plandaydı. İşte CPU yerine GPU, TPU gibi çipleri kullandılar. Ardından LLM işte language modelleriyle ve ardından da son olarak ajanlar, agentic AI dedikleri ajanlarla yapay zeka sanki yapması gerekeni yaptı gibi. Ama arkasında bir sorun var. Bütün bu olanaklara, imkanlara rağmen elbette ki hesaplama gücünün artması gerekiyor. Şimdi artık sanıyorum çağ hesaplama gücü çağı. Yani quantum computing yeni yarış alanı olacak gibi görülüyor. IBM de bu konularda bir hayli etkin. Muhtemelen de bu quantum computing hesaplama meselesiyle eski günlerine dönecektir diye düşünüyorum. Şimdi Q Computing'de tabii devlet de işin içinde. ABD Ticaret Bakanlığı sürekli olarak teşvikler çıkarıyor. Bir yasa çıkardılar. Çip ve bilim geliştirme yasası. Bu yasa çerçevesinde IBM'e 2 milyar toplam teşviğin 1 milyar yani yarısını 1 milyar doları tek başına IBM'e verdiler. IBM'in kuantum çip üretme foundry dedikleri işlere de katılmalarını istiyorlar herhalde. Intel'e de bu tür şeyler yapmışlardı biliyorsun. Şimdi IBM yapay zeka ve kurumsal yazılımda oldukça güçlü bir firma. Ama şimdi kuantum hesaplama alanında lider. Yani kuantum bilişim derken binary 0-1 bitler yerine artık qubitler kullanılmaya başlanacak hesaplamada. Ama henüz işin başındayız diyebilirim. Birkaç sene içinde çok büyük bir endüstri olacak. IBM hissesi de bu beklentiler çerçevesinde yükseliyor. 325 dolardan biraz geriledi 212 dolara kadar. Sonra toparlamaya başladı. Şimdi 270 dolar civarında bir direnci var. Oraya kadar yükselir beklentisiyle bir opsiyon tasarımı olarak yukarı yönlü bir call calendar tasarladım. Hemen bakalım ona.
0: Ekranda şu an Ateşen abi. Sen söyler söylemez geldi.
1: Tamam. Şimdi 255'in hemen altında piyasa Cuma günü kapanışıyla. IBM hissesi 255 ve 270 arasında bir iki farklı vade kullanarak bir tasarım yaptım. Calendar spread dediğim call opsiyonlarıyla. Şimdi burada market maker'ların piyasa yapıcılarının beklentisi vade içinde artı eksi 12 dolarlık bir salının bir hareket alanı öngörüyorlar. Şu an IBM 253 dolar civarında. 5 Haziran için 255 kullanım fiyatlı call opsiyonu satıyorum. Buna karşı 18 Haziran'a gidip 270 kullanım fiyatlı call opsiyonunu satın alıyorum. İki farklı vade calendar spread oluyor. Risk profiline bakıldığında maksimum kazanç 1030 dolar civarında. Zararsa 790 dolar maksimum riski var. Başa baş noktası da 253 dolar seviyesine geliyor. 05 Haziran sonrasında bu vade dolunca, bu opsiyonun vadesi dolunca

0: Sadece 270 uzun kol opsiyonuyla kalıyoruz. Burada tekrar kısa pozisyon eklenir. Çünkü Haziran'a kadar bu haftalık serilerde bu imkan var. Dolayısıyla istenirse de tabii 270 uzun kol opsiyonu kendi başına yönetilebilir. Yani yönetimi son derece kolay, riski sınırlı bir tasarım. Bir sonrakine geçelim.
1: Ekranda şu an Rigetti.
0: Rigetti. Rigetti senin açılışta bahsettiğin iki yabancı firmadan biri. Bunlar bir hayli piyasada ama arka plandaydılar. Ta ki bu kuantum bilişim meselesi başlayınca kadar. Şimdilerde yıldızı parlayan şirketlerden biri. Böyle 8-10 tane firma var. Bu şirkette Rigetti ABD Ticaret Bakanlığı'nın o 2 milyar dolarlık teşvik programından IBM kadar olmasa bile 100 milyon dolarlık destek aldı. Bu şirket aslında öteden beri teknolojinin hemen hemen her katmanında faaliyet gösteren bir şirket. Kendi çiplerini bizzat üretiyorlar ve bu çerçevede önemli bir oyuncu olarak piyasada beklentiler yaratıyorlar. Bu kuantum hesaplama rallisiyle birlikte kısa sürede %25 kadar yükseldi. Ama geçmişine bakılırsa bu hisse senedinin volatilitesi oldukça yüksek. Zaten de şu an kuantum hesaplama sektörde sıcak bir rekabet alanı ve Rigetti de bu ilgi odağının merkezindeki isimlerden biri gibi görülüyor. Bu çerçevede Rigetti'nin de yukarı yönlü eğiliminin devam edeceği beklentisiyle bu defa kol opsiyonlarıyla bir butterfly, kırık kanat butterfly tasarladım. Onu irdeleyelim.
1: Ekranda şu an.
0: Şimdi yine market maker'lara göre bu hissenin hareket aralığı vade içinde artı eksi 20 dolar yine. Şu an 26,5 dolar civarında işlem görüyor. Tasarım için 18 Haziran vadesine gidiyorum. 25 kullanık fiyatlı kol opsiyonunu satın alıyorum. Hemen aynı vadede bu defa 2 adet ama 32 dolar kullanık fiyatlı kol opsiyonunu satıyorum. 2'ye 1 yani bir tane kısa pozisyonumuz var. Onu da hedge etmek yahut koruma amaçlı 34 dolar kullanımlı bir kol opsiyonu satın alıyorum. Böylelikle bu kırık kanat butterfly tasarımı tamamlanmış oluyor. Bu işlemin maliyeti 2 dolar ve bu 2 dolar kaybedeceğiniz maksimum risk. Maksimum riski 200 dolar. Risk profiline bakılırsa maksimum kazanç 500 dolarda görünüyor. Maksimum zarar dediğim gibi 200 dolarla sınırlı. Bu oldukça iyi bir rasyo. Yani 2,5 katı risk reward, risk getiri rasyosu. Başa baş noktası da 27 dolar seviyesinde. Yani yatırımcı beklentisi hisse fiyatının 32 dolar yani kısa kolları sattığımız kol opsiyonlarının seviyesi 32 dolara kadar yükselmesi maksimum getiriyi sağlar. Ama daha fazla çıkarsa da biraz azalsa da kazanç devam eder. Dolayısıyla bu yeni alana girerken birçok yani bir düzine kadar şirketten öne çıkan bir tanesi buydu diye düşündüm. Daha değişik zamanlarda, farklı programlarda diğerlerinden de bahsedebiliriz. Ama son olarak da kuantum çip üretimi yapan bir şirkete bakalım.
1: GlobalFoundries.
0: Global Foundry, evet. Şimdi GlobalFoundries oldukça dikkat çeken firmalardan biri bu alanda. Yine

0: Kuantum bilişim ekosistemindeki stratejik konumu son derece diğerlerinden farklılaşıyor. Bu ise yılbaşından bu yana yaklaşık %150 ölçeğinde değer kazandı ve geçen hafta en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu şirket de diğerleri gibi yani ABD'nin çip yasası teşvik programından 375 milyon dolarlık bir hibe aldı. Devlet artık çok ciddi bakıyor teknolojiye. Ciddi bir savaş var biliyorsun. Çin'de Amerika'yı ve hükümetler işin içine girmeye başladı. Bu Global Foundries şirketinin bir özelliği de var. Fotonik yani optik alanında uzman bir şirket. Yani hesaplamalarda sadece işte elektronlu yahut atom altı parçacıklar değil, aynı zamanda ışığı da kullanıyorlar. Fotonik hesaplama kuantum bilişim altyapısının kritik bir parçası olarak kabul ediliyor. O anlamda önemli bir şirket diye düşünülüyor. Elbette Tayvan Semiconductor yahut Samsung gibi büyük olmasa da ABD merkezli olması ve 3 kıtada yani Avrupa, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermesi stratejik bir avantaj sağlayabilir bu şirkete. Bunun için de bir şey yaptım. Hemen son olarak ona bakalım Çağlar.
1: Ekranda şu an.
0: Evet. Bu hisse 85 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Yine yükselme eğilimi tercihiyle, beklentisiyle bir tasarım düzenledim. Bu son derece basit bir call vertical, call spread denilen bir sistem. Ama bu yükselme momentumu için uygun bir tasarım. Bunun için 18 Rigette olduğu gibi aynı vadeye 18 Haziran vadesine gidiyorum. 85 kullanım fiyatlı call opsiyonunu alıp maliyeti düşürmek için 100 kullanım fiyatlı call opsiyonu da satıyorum. Böylelikle görülen risk profilinde 465 dolarlık bir riske ki maliyet karşı 1035 dolarlık bir kazanç potansiyeli var. Bu da oldukça iyi bir rasyo. Diyelim ve bu hafta burada bitirelim Çağlar. Hepinize iyi bayramlar, iyi haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ateşen abi. Sakal da çok yakışmış bu arada. Bence devam edebilirsin yani. Senin zaten o bilge duruşunu daha da bir pekiştirmiş. İyi bayramlar diliyoruz biz de.
0: Harikasın, teşekkür ederim.
1: Evet, Ateşen abiden notları aldık opsiyonda. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Sulaporto Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı stüdyoda bizlerle olacak. Kaçırmayın.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Radyo. Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı paranın ana kısmında da stüdyoda konuğumuz Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı. Serdar abi hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Şimdi öğlen fon saatinde de konuştuk İsmail Bey'le de. Yani seni konuk ettiğimizde sana da aslında benzer sorular soruyorum ama içeride dışarıda varlık sınıflarının üzerinde bu kadar kırılmanın yaşandığı dönemlerde kuşkusuz basınç çok fazla oluyor. Ama biz aman eyvah işte çok olumsuz etki olur dediğimizde tersi senaryo ya da ya bunun bu kadar etkisi olmaz dediğimiz bazı olaylarda da çok fazla özellikle hisse senedi gibi riskli varlık sınıflarına etki oluyor. Yani doğru. Buna dönük olarak ister yerli hisse gibi ilk akla gelen ister daha karmaşık finansal ürünlerde pozisyon almak mümkün mü?
2: Yani şöyle tabii bizim gibi herhalde hani kendi parası rezerv para olmayan ülkelerde hani bir işte rezerv para olan işte ülkemizde de geniş kullanım olan hani dolar bazında mal varlığına bakanlar bir de yerli para birimi cinsinden bakanlar var. Dolayısıyla iki para birimi cinsinden de varlığını çoğaltmak adına sermaye piyasalarını kullanmak durumundasın. Yani şimdi burada da bir ikiye ayırıyorum konuyu. Bir hani benim bir mal varlığım var. Bunu ben korumayı amaçlıyorum. Enflasyon karşısında erimesin. Alım gücü korusun. İşte gelecekte ben bu mal varlığıyla çocuklarımı yurt dışında okutabileyim, işte yazlık ev alayım vesaire tarzı. O ayrı. İkincisi ama ben hani bir birikimim var. Bu birikimimi biraz arttırıp çoğaltmak, işte şu an yetemediği finansal ihtiyaçlarına erişmek için bir araç olarak kullanmayı planlıyorum. Bu tarafta sermaye piyasaları riskini almak durumundasın. Hani burada tabii hani dolar bazında işte S&P 500 endeksi içerisinde ya da çeşitli tabii MTI de yani sermaye piyasası içinde olmasa da günümüzdeki volatilitesiyle katmak durumundayız. Dolayısıyla bunlardan yani içeride ya Borsa İstanbul'a belirli ölçüde yer vermek, zaman zaman taktiksel portföy yaklaşımları yani endeksi iyi gördüğün zamanlarda ağırlığı arttırıp iyi gördüğün zamanlarda azaltmak ama belirli bir ağırlık muhakkak vermek durumunda insanlar. Burada da tabii hani biraz da işte demografi yaş durumu yani ne kadar emekliliğine uzun süre varsa o kadar daha fazla risk almalısın. Ne kadar daha finish çizgisine yakınsan daha az risk alıp hani çünkü son düzlükte depar atayım dersin bir kramp girer yarışı tamamlayamazsın. O yüzden o riskleri buna mütevellit dengeli bir şekilde almak gerekiyor. Ama sermaye piyasası riski almadan maalesef hani derler ya işte gemiler en sağlam şekilde limanda dururlar. Ama gemiler limanda durmak için icat edilmedi, yapılmadı. O yüzden belirli riskleri almak durumunda yatırımcılar.
1: Peki içeriği konuşacak olursak bu sabah itibariyle baktığımızda özellikle hisse senedi tarafında sürpriz bir şekilde direnç gösteren savaşın başlamasından itibaren ya da zaten içinde bulunduğumuz koşullarda savaşın temayı daha da belirginleştirmesiyle doğru. Performans anlamında memnun edici olan bir takım unsurlar var hisse senedi bazında konuşuyorum. Bir de mesela bankacılık sene başından itibaren görünümüne baktığımızda 2023 Haziran'dan bugüne kadar da baktığımızda evet. Hep portföylerin içerisinde yıl başlarken işte dönüm noktalarında adı telaffuz edilen ama tam da beklenileni veremeyen konuda. Şimdi doğru. Barış söz konusu olursa ana senaryonun içerisinde dirençli olanlar biraz daha zayıf performans burada çok kırılgan olanlar tam tersi pozitif performans gösterecek diye bir ezber geçerli olur mu? Yoksa ona da o günün koşullarına piyasa mı karar verecek?
2: Evet, şimdi tabii içeride ve dışarıda koşulların hani el veriyor, imkan tanıyor olması gerekiyor. Mesela hani geçen sene Mart'ta yaşadığımızda işte bu sene şimdi yaşadıklarımızı kıyaslayacak olursak geçen sene mesela Mart'ta hani içeriden kaynaklanan faktörler vardı ama o zaman global piyasalarda bir rally havası vardı. O rally havası dolayısıyla yabancının içeride çok pozisyon olmaması itibariyle biz bunu çok hissetmeden nispeten daha yumuşak bir şekilde atlatabildik. Şimdi hani tersi de belki işte Şubat-Mart döneminde yani bizim içerideki durumumuzla dışarıdaki durum karıştı ama içeride belki o kadar karışıklık yoktu. Gene nispeten dirençli. Ama şimdi dışarısı toparlıyor gibi gözüküyor. Bu sefer içeride bir takım problemler ortaya çıkıyor. Yani ikisi bir arada tabii ki olmalı ki o bizim klasik bildiğimiz hani yabancı yatırımcı gelecek burada portföy yatırımını arttıracak. İşte bankalar, büyük holdingler bildiği adreslere yeniden gelecek. Hani o ezberin doğru çıkması adına içeride ve dışarıda hani büyük sorun yaşamamamız. Yani bizim çünkü yılbaşında satın aldığımız strateji raporlarına dile getirdiğimiz Türkiye için olası senaryo neydi? Faiz indirimleri, faiz patikasının aşağı doğru hareket, dezenflasyon sürecinin gitmesi, bankaların net faiz marjını arttırması ve bundan faydalanarak yabancı yatırımcıları çekerek daha yüksek işte fiyat kazanç oranında piyasa defter değerinde 2 ve yukarısına yeniden gelirim. Ama şimdi bunun hani olmadığı birebir bizim ekonomiden kaynaklı sorunlar nedeniyle olmadığı yerde o senaryo olur gerçekleşir demek zor. Bunun olmadığı yerde neler ön plana çıkıyor? İşte savaş ortadan kalkarsa akaryakıt maliyetlerinin aşağı gelmesiyle bunu çok büyük masraf kapısı olan havayolu şirketleri ön planda olacak. Savunma sanayi ayrı bir hikaye ve endeks üzerinde ağırlığı da bakıldığı zaman giderek artıyor. Onun ön planda olduğu, işte bu kadar faizlerin bir süre daha yukarıda kalmaya devam ettiği yerde nakit yaratma potansiyeli yüksek olan şirketler, işte buna hani telekomünikasyon, işte gıda, perakende, sigortacılık vesaire, bu şirketlerin biraz daha hani ön planda olduğu, bankaların yani yüksek betalı şirketlerin daha ön planda olması adına yani dışarının sakinleşmesi tabii ki gerekli ama maalesef yeterli değil. Yeterli olması için bizde de işlerin normale dönmesi ve hani faiz indirim döngüsünün artık 3. çeyrekte mi olur, işte son çeyreğe mi kalır, Fed ile beraber benzer şekilde Warsh'un faiz indirimleriyle bizdeki de olduğu ya da onun artık hani zamanı geldi, bunu satın alındı bir senaryo, bir denkleme ihtiyacımız var.
3: Peki hazır Warsh demişken biraz dışarıya da göz atacak olursak, neticede bugünün geleceği biliniyordu ama sonrasına dair biraz kafa karışıklığı vardı. Evet. Hemen de zaten bu barış da biraz böyle başlık olarak ön plana çıkmaya başlayınca faiz indirimleri gündeme geldi. Doğru. Yani diyelim ki evet, ilk etapta bu piyasada bir coşku yarattı. Kalıcı olması veya biraz daha sürdürülebilir olması, bir senin kafanda son kullanma tarihi mesela bu senenin sonu ya da yaz sonuna kadar gibi bir şey uyandırıyor mu? Yoksa piyasa istediğini aldıktan sonra artık bir ne diyelim, en azından seçimlere kadar, ara seçimlere kadar götürür mü bu durum?
2: Evet, şimdi uzun kullanma tarihi maalesef artık pek görebildiğimiz şeyler değil piyasada. Bunun da tabii nedeni şu, yani Trump yönetimde olduğu sürece, işin başında kaldığı sürece öngörülmesi çok güç bir lider. Geçen sene Mayıs ayındaki savaşı da, hani 12 gün süren savaşı da, İsrail'in katılımıyla bombardımanla devam eden süreci, hani ondan 1-2 ay önce tahmin etmek çok güçtü. Yani hani bizler açısından, biz zaten hani finansal piyasasının odağına düşmesi bir olay gerçekleştikten sonra ancak finansal piyasalarda birinci, ikinci başlıkta ya da işte Bloomberg'de Top News'e falan baktığın zaman, yani oraya düştüğü zaman biz görebiliyoruz. Ama hani benim takip edebildiğim işte askeri istihbarat, işte jeopolitik trendleri takip eden think tanklerde vesaire de hani bu bombardıman olacak yoktu. Şimdi o bittikten çok kısa süre sonra, yani daha 12 ay bile geçmeden Şubat ayının sonunda bir daha başlaması, yani buradan sonra da varılacak anlaşmanın hükmü en fazla o kadar.

0: Yani ben de senin dile getirdiğin gibi seçimlere kadar hani bir Trump frene basar. İşte Amerika'da galon petrol fiyatlarının böyle yeniden 4-5 dolarlara gerilemesini, biraz insanların rahata ermesini, işte seçimlerde oy alabildiği yerlerden beklediği oyları alabilmesini bekler. Ama oradan sonra yine İran konusunda ya da dünyadaki başka bir sinir ucu. Yani şimdi biz tabii aynı anda işte insan vücudu da insan zihni de bir şeye odaklanabiliyor. Yani birden fazla konuya odaklanamıyoruz. Yani yapay zeka olmadığımız için. Şimdi bir hani Tayvan vesaire konusu var. Küba var. Grönland var. Latin Amerika'da Venezuela'nın yanına gelebilecek olası olan şüpheliler var. Şimdi hani dünyada jeopolitik işte Hindistan-Pakistan mesela arası savaş. O İran konusu altında hani kaynadı tabir caizse, o hiç gündeme bile gelmedi ama ikisinin de hani nükleer silaha sahip olan iki blok olarak düşünüldüğünde o da hani bayağı aslında rol çalabilecek bir hikaye.
1: Çin mesela Japonya'yı eleştirdi.
0: Bravo yani.
1: Silahlanma konusunda.
0: Tayvan konusunda işte Tayvan'ın hani kuzey doğu komşusu Japonya'nın da tabii söyleyecekleri var. Yani bu kadar yakınında bir ilhak olursa Japonya'da hani Amerika'nın oradaki şu an için en yakın kendisine ittifak içinde olduğu, üstlerinin vesaire olduğu bir yer yani. O yüzden çok mutlu bir son, çok bundan sonra hikaye mutlu mesut devam eder diyemiyorum. Kasım sonrası, muhtemel seçimler sonrası Trump eğer çoğunluğu korursa biz muhtemelen yeni çalkantılar, yeni bizleri meşgul edecek hikayeler görürüz, duyarız.
1: Yani burada kişisel yorumum bu. Biden döneminde de hani biz dahil olmak üzere küresel piyasalar, küresel siyaset merkezi dengesi çok hayır görmedi.
0: Evet.
1: Şu anda biraz daha o diplomasi dilinin bambaşka bir şeye evrildiğini görüyoruz artık zaten. Doğru. Bu yumuşak güç dediğimiz o soft power dönemi bitti, bambaşka bir şeye evrildi. Evet. Bu arada biraz önceki o işte borç sorusunu aslında iç piyasayla ilintili sormuştum ki sen de ona işaret ettin. Küresel piyasalardaki tema ister istemez bizdeki de tahribat ya da bir toparlanma olursa onun boyutunu da etkiliyor.
0: Doğru.
1: Şunu sormak isterim peki, mesela tahvil faizlerini çok konuşuyoruz dünyada.
0: Evet.
1: Özellikle geçtiğimiz yılın Mart'ında yaşadıklarımız sonrasında oradan da biraz sinyal almıştık. Bugün özelinde bakacak olursak bize zaten biz bir aydır falan 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil faizinin seviyelerini konuşuyoruz ama o açıdan da dünyada çok kötü bir döneme denk geldiğimizi söyleyebilir miyiz?
0: Evet, şimdi artık biz nominal olarak hani dünyanın geri kalanından başka bir yere evrildiğimiz, savrulduğumuz için yani birebir etkisi nispeten daha sınırlı kalıyor. Benim mesela işte daha hani günlük trade ettiğim ya da fon yönettiğim vesaire birebir dönemlerde yaptığım modeller vardı. İşte Amerikan tahvil faizinin işte kaç katı bizim 10 yıllık TL bazında tahvil, işte o artarsa işte bağımlı değişken, bağımsız değişken kurduğum modelde bana bir sonuç veriyordu. Ama şimdi hani Amerikan tahvil faizi işte ya da dünyadaki herhangi diğer gelişen ülke faizleri hani tek hanelerde bizimki şimdiden 30'da 40'lar 50'lerde olduğu zaman o korelasyon çok zayıflıyor ya da o değişkenler senin bulunduğun noktayı açıklamakta yetersiz kalıyor. Bizim bir işte enflasyon katsayısı diye mesela hani çeşitli değişkenler eklenir X, Y, Z, hani bir de sabit olarak ABC bir şey eklenir. O ABC kısmı çok daha belirleyici. Yani bizdeki enflasyonun gidişatı ve enflasyona dair beklentiler ön planda oluyor. Biraz da tabii ki tahvil piyasasının kendi iç dinamikleri, hani çok yakından tabii bilinen, takip edilen şeyler değil ama yabancı yatırımcının hani buradaki payının artması, azalması, yabancı yatırımcı işte hisse senedi tarafında işte çeşitli büyük yüksek frekanslı işlem yapan fonlar üzerinden hızlı giriş çıkışlar yapabiliyor ama tahvil tarafında böyle bir seçeneği yok. Şimdi tahvilde hani bazı yayınlarda da dile getiriyorum, hani trilyon TL'lik, trilyon nominallik işte 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık benchmarklar var ve hani yabancı elindeki 50 milyar, 100 milyarı satmaya çalıştığı zaman işte 10 milyar, 20 milyarlık bir günlük işlem hacmiyle karşılaşıyor. Yani o işlem hacminin tamamını kendisi gerçekleştirirse gene pozisyonunun 3'te 1'ini, 4'te 1'ini satabilecek. Kademeli olarak belki bir haftaya yayması gerekiyor. Bu da işte yabancı yatırımcıya, ben hani o zaman TL tahvil tarafına gireceksem, çünkü TL tahvil tarafında da çok büyük aslında bakıldığı zaman bir havuç var. Şöyle ki yani kur tarafında düşük volatilite neredeyse kendisine vaat edilmiş değil mi? Yani enflasyonun çok daha altında giden, işte aylık 1.2 idi, şimdi 1.5'lar vesaire civarında giden bir kur. Yani dolar bazında aylık 3-3.5 civarı sen bir iç verime sahip olan aset varlık satın alıyorsun. Buna mukabil o 3.5'u alırken bu tarafta kur tarafından kaybedebileceğin, yani olası kayıp risk senaryosunda 1,5'lar civarında bir, yani aylık neredeyse %1, %2 bir kazanç idi. Bu dünyanın herhangi bir yerinde olan bir getiri.

0: Dedi. Dolayısıyla bundan çok uzak da kalamıyorlar ama işte ben bunu o zaman aldığım zaman ne yapayım? Gideyim Türkiye'nin işte 5 yıllık CDS'inde bir long pozisyon açayım. Yani Türkiye'de işte işler biraz daha belki bozulursa o açtığım CDS pozisyonundan ben kendimi hedge ederim. Kur tarafından hedge etmek mümkün olmadığı için işte OAS vesaire uzun vade TL piyasalarında aldığım pozisyonlarla bir miktar hedge etmeye çalışıyorum. Yoksa eğer ki hani biz biraz sakinleşelim, yabancı yatırımcının ben yani 2 yıllığı 40'ın üzerinde, 10 yıllığı da 30'un üzerinde bırakmayacağını düşünüyorum. Bırakmaması da zaten gerekiyor. Kur volatilitesinin bu kadar düşük olduğu, işte enflasyonun gidişatının belli olduğu noktada. Yani enflasyon bizler için tabii çok belirleyici. Yani sen ben bir hesap yaparken işte şapkayı önümüze koyuyoruz. Bir yıl sonra ben 130 liraya bir şeyi alabileceksem işte bugüne 100 liradan alayım mı almayayım mı? Bu 30 lirayı işte tahvilden kazanırsam gelecek sene 130 lirayla daha iyi bir şey alır mıyım almaz mıyım? Ama yabancı yatırımcının kafasındaki tek soru işareti ben gelecek sene bu 130 lirayla kaç dolar alabiliyorum? Yani bugün işte 21-22 dolar alabiliyorum. İşte dolar kurunu 45 alıyorum, yuvarlıyorum. Gelecek sene kaç dolar alabileceğim? Yani onun kendi sermayedarlarına vesaire, değil mi? Dolar bazında faizler yükselse de işte 4'ler, 4,5'lar. Hadi 30 yıllık ve üzeri Amerikan tahvil getirisine bakalım. %5'ler nispetinde. Yani ben 100 dolardan 105 doları üzerinde bir şey elde ediyorsam sabit getirili bir yatırım yaparak fena bir olmayan sonucu. Şimdi son yıllara bakalım, hep çift haneli dolar bazında getiriler. Dolayısıyla yabancının buradan çok uzak kalma aslında eğilimi yok ama işte içeride dışarıda yani savaş koşulları, jeopolitik riskler maalesef bizi buralara getirdi. Biraz da kısa vadeli likitte sorunları getirdi ama bu likitte sorunu işlerin iyileştiği noktada da çok hızlı gene boşluk bırakarak aşağı doğru gelinmesine yol açacaktır diye de düşünüyorum.
1: Yani seni övmek için söylemiyorum. Yani Türkiye'de tahvil konuşabileceğimiz bence kişi sayısı çok kısıtlı. Sana bunu dedirttiriyorsa zamane artık hayırlısı olsun diyelim.
0: Yani çok teşekkür ederim.
1: Tedrisatını buna dönük yapmak isteyen varsa kolaylık versin. Son 2-3 dakikamız galiba, yanlış görmüyorsam. Özellikle yılın ikinci yarısına bir ay kalacak. Ölmez sağ kalırsak bayram dönüşünde. Ama ilk yarının bitimindeki o bir ayda ciddi bir kırılma bekler misin? İyi ya da kötü anlamda piyasalar için.
0: Şimdi kötü anlamda hani kırılma, işte geçen hafta böyle bir hani filmin sanki jeneriğini gördük ama gene işte düzenleyici kuruluş vesaire tarafından alınan önlemler, işte fonlar üzerinden alınan pozisyonlarla piyasaya destek sağlanması vesaireyle endekste nasıl işte 14.500-12.500'e gelerek durdurduk savaş riskini, İsrail-İran savaşını. Hani burada da bir böyle temel oluşturulmuş gibi, bir yere hat çekilmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla dışarıdan hani iyimser haberlerin nispeten devamıyla, Trump varken hani işte asla demeye ona çok alıştık. Yani sadece bir Bond filmi klasiği değil bizler için. Ama oradan nispeten iyimser haberlerle işte Hürmüz Boğazı'ndan kontrollü geçişler, petrol fiyatlarının 100 doların altına, Brent petrol için söylüyorum, gelmesi de tabii önemli bizler için bir indikatör. Bunların olduğu yerde nispeten dışarıda yarı iletken sektöründe işte Salesforce'dur, bu hafta baktığı zaman Marvel vesaire, yabancı bilançolar da, finansallar da fena değil. Oralarda da yeni rekor denemeleri, yani en azından elverişli bir ortam. İşte faiz indirimleri yine son çeyrekte başlar mı, gelir mi, yaşanır mı konuşulduğu yerde bizde de taban oluşumu sonrası biraz tepki hareketi ama yani yeni zirveye bizi ilk yarı yılın sonunda getirir mi, orada soru işaretlerim var açıkçası.
1: Yani tabii büyük portföy yöneticilerinin eminim ki senden benden fazla hem network'ü hem ne diyelim önden haber alacak mekanizması vesairesi vardır ama şu günümüzün gerçeği oldu, senin de konuştuklarından anladığım. Avrupa'da, dünyanın herhangi bir yerinde ki Trump'ın seçildiği yıl Brexit'te olmuştu. Bu evet. Popülist sağ liderler ne yazık ki şirketler belki çokça PR vesaire fonladılar onları. Evet. Piyasanın normalini anomali ve belirsizlik olarak belirledi.
0: Kesinlikle.
1: Bunun da en çok şeceresini bana sorarsan senin de biraz önce enflasyon bizi ilgilendiriyor kısmındaki vurgun gibi düz emeğiyle, alın teriyle çalışan toplumların, dünyanın büyük kesimi çekiyor.
0: Tasarruf etme imkanı olmayan kesimler doğru.
1: Evet. Geçmiş olsun diyelim. Evet. İnşallah toplumlar getirdikleri gibi götürmesini de bilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı da bizlerle birlikteydi. Noktayı koyarken birazdan finans merkezinde olacağız ama akıllı paranın sonunda ben hak edenlere iyi bir bayram diliyorum. Hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Finans Merkezi'nde Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Erda Gerçek bizlerle birlikte olacak. Aslında hem Londra'nın hem New York'un tatil olduğu günde yarın öğleden sonradan itibaren biz de bayram tatiline giriyoruz. Biraz daha uzun erimli beklentiler üzerine değerlendirme yapıp yorum almaya çalışacağız programımız dahilinde. Önce bugünün şu ana kadar öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi Mayıs ayında %0.8 artarak 97.2 değerini aldı. Verilere göre reel kesim güven endeksi %2.4 artarken inşaat sektörü güven endeksi %1.7 geriledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda İran ile yapılacak anlaşma ya büyük ve anlamlı bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. Trump ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ü de Abraham anlaşmalarına dahil olmaya çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Vekai, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz, dedi. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, piyasanın yeni Fed Başkanı Kevin Warsh yönetiminde faiz artışı olasılıklarını fazla fiyatlayarak yanlış bir fiyatlama içinde olduğunu söyledi. Kurum, Fed için yapılabilecek en güvenli şeyin bir süre daha bekle gör olduğunu, Warsh başkanlığındaki Fed'in faiz indirmek için elinde yeterince enstrüman ve veri bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin Nisan ayına ilişkin hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilowatt saatte miktarsal olarak tüm zamanların aylık rekorunu kırdı. Böylece Nisan ayı elektrik üretiminin %41.4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış oldu.

Günün öne çıkan haber başlıklarını böyle paylaştık. Piyasalardaki rakamlara bakacağız. Dediğimiz gibi Londra kapalı, New York kapalı. Dolayısıyla aslında biz biraz daha kendi dinamiklerimizle yol almaya çalışıyoruz. Avrupa'da açık olan piyasalar var ama Borsa İstanbul zaten takasın bayram sonrasına kalacağı ortamda düşük işlem hacmiyle seansa devam ediyor. %0.2 kadar bir yukarı yönlü hareket var. 13.837 puan seviyesinde bulunuyor şu an itibariyle endeks. Kurlara bakalım hızlıca. Özellikle kurlar cephesine baktığımız zaman bu arada şu an itibariyle dolar TL'de 45 lira 71 kuruş, euro TL tarafındaysa 53 lira 51 kuruşluk fiyatlamaları olduğunu görüyoruz. Euro dolar çaprazı 1.1650 düzeyinden işlem görüyor. Dolar endeksinde ise bir miktar geri çekilme var. Özellikle savaş gündemini yumuşamaya başlamış olması, petrol fiyatlarını aşağı, doları bir miktar daha yine aşağı, altını bir parça yukarı itti. MTI'ye bakarken bunun üzerine de değerlendirme yapacağız. Açık olan Avrupa borsalarındaki tabloyu hızlıca değerlendirelim. Şu an itibariyle Paris'te, Frankfurt'ta yukarı yönlü hareketlerin belirgin olduğunu %1.3-1.5'lara doğru varan oranlarda gözlemliyoruz. Bununla beraber Amerikan vadelilerine dönüp baktığımız zamansa oradaki tablo son günlerde olumlu giden performansın yine yukarı yönlü ivmeyi desteklediğini gösteriyor bize. Dow Jones ve S&P 500 vadelileri %0.9, Nasdaq vadelileri %1.3 yukarıda görünüyor. Dönelim buradan emtia piyasasına bakalım. Petrol fiyatları çok sert aşağı geldi dedik. %5.5 kadar Brent petrol aşağı geldi. 97 dolar 87 sent değil, seans içerisinde 97.5 dolar sınırına kadar da indik. Amerikan tipi ham petrole baktığımız zamansa 91 dolar 65 sent. Her iki petrol türünde de %5'ler civarında düşüşle şu an itibariyle uzlaşmaya yaklaşılmış olması fiyatlamaların içerisine giriyor. Diğer yandan altın yukarı dedik. Orada da 55 dolar kadar cuma günkü kapanışın üstüne geldiğini görüyoruz. Fiyatın 4.564 dolar an itibariyle orada da bulunduğumuz seviye diyelim ve rakamları böylelikle noktalamış olalım. Geçelim hızlıca araştırma turuna.

0: Araştırma turunda ilk olarak Çağlar Kuzlukluoğlu ile birlikteyiz. Çağlar, aslında genel anlamda Trump dönemi oldukça hakikaten önümüzdeki süreç açısından da tartışılacak bir dönem olduğu için sistemin önemli ölçüde zayıflatıldığı, kurumların ciddi anlamda geriletildiği bir ortam var. Bu ortamın içerisinde özellikle Amerikalılar hangi kurumlara daha fazla güven duyuyor diye bakıldığında buradaki tablo enteresan. Elbette Amerika'da orduya olan düşkünlük ve bakış açısındaki bağlılık önemlidir. Vietnam'dan bu yana, hatta 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana böyledir. Ancak tabii şu anda en fazla yakınlık duyulan, güven duyulan kurumların başına ordunun gelmiş olması enteresan.
1: Hatta birinci sırada küçük işletmeler var. Aslında bu grafik yalnızca bir ABD kamuoyu yoklamasını da göstermiyor Açıl abi. Az önce Akıllı Para'da Serdar Paz ile sohbetimizi yaparken de içinde bulunduğumuz koşulların belki de piyasalardaki sürekli belirsizlik diye konuştuğumuz konular ekseninde yalnızca savaş ya da Trump'ın göreve ikinci kez gelişinin birinci yılındaki gibi küreselleşme, küresel ticaret sorgulaması ekseninde değil, bir nevi ki Nobel ödüllerine

0: Bakacak olursak en son Daran Hoca'nınki kurumlar üzerineydi. Burada 20. yüzyıldan miras olarak aldığımız belki 21. yüzyılın ilk çeyreğinde 25 yıllık süreçte burada patinaj yapıyor olsa da halen temel olarak taşıyıcı olarak gördüğümüz şeylerin belki de değişimini sembolize eden bir görünüm var. Şimdi ikinci sırada orduyu görüyoruz. İlk etapta küçük işletmelerden bahsetmiştik zaten ama örneğin burada konuyu belki Max Weber'e ve kapitalizmin ruhuna kadar götürmek de mümkün. Burada mesela bankaların da oldukça gerilediğini görüyoruz. Ki biz bundan yaklaşık 3 yıl önce kendimiz de kalem oynattık bu konuda. Silikon Vadisi'ndeki o bankaların temerrüde düşme riskiyle ilgili de yazılar yazmak durumunda kaldık. Sadece kurumsal çerçevede ticari olarak büyük bankacılık işlemleri değil, aslında bireylerin de finansal kurumlara, finansal aracılara olan güveninin gerilediğine tanıklık ettiğimiz bir dönemdeyiz. Bununla beraber sağlık sistemi ki dünyada belki Türkiye'de bireysel emeklilik sistemini konuşurken en fazla model olarak baktığımız yerlerden bir tanesi Amerika'daki bu 401k sistemi. Hatta onunla ilgili olarak burada fon seçmenin ne kadar zor olduğundan bahsediyoruz ama belki de burada bakmamız gereken yer oradaki fon adedinin çokluğundan da öte tamamen sistemle alakalı güven konusunda aklıma getirdi en azından ben
1: buna. Ama mesela şunu da söyleyebiliriz yani Amerika'da sağlık sistemine olan güven %32 ise bu Amerika'daki sağlık sistemi gerçekten berbat durumda. Yani Türkiye ile falan kıyaslanabilecek durumda değil. Eğer biz onların emeklilik sistemini, ulaşılan fon büyüklüğünü falan dikkate alarak oraya öyküneceksek hakikaten Türkiye'deki sağlık sistemi ne kadar sorun olursa olsun, randevu bulunamıyor olabilir, bazı yerlerde problemler çıkıyor olabilir falan ama sonuçta Türkiye son 15-20 sene içerisinde sağlık altyapısını çok ciddi anlamda iyileştirdi. Hastanelerini çok ciddi anlamda gençleştirdi. Teknolojik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığın herhangi bir yerde, bu sadece kamu için geçerli değil, aslında özel sağlık sisteminin de burada sağlamış olduğu çeşitli avantajlar var. Onları da işin içerisine katmak lazım. Çünkü sosyal güvenlik sistemiyle üleştirilmiş bir yapısı da var belli noktalarda. Yani bir MR çektirebilmek veya herhangi bir noktada röntgen hizmeti alabilmek veya daha ileri tetkiklere ulaşabilmek konusunda Avrupa'nın birçok yerinden çok daha ileride şu an. Biz içinde yaşadığımız için bu sağlık sisteminin negatiflerini görüyoruz. Yok değil, gerçekten var. Sağlık sisteminin içerisinde negatif birçok unsur. Ama mesela orada sağlık sistemine güveni sadece %32'de kalması bence çok önemli göstergelerden bir tanesi. Berbat bir sistem var. Eğer sağlık güvencen gerçekten sigorta sistematiği içerisinde ki çok pahalı yoksa orada hayatta kalman mümkün değil.
0: Ki İngiltere'de mesela bu iktidar değiştirebilecek boyutta bir artık veçeye büründü. İlginçtir. Yani konuyu çok uzatabilirim tabii ama büyük şirketler ve büyük teknoloji şirketleri güvende son sırada.
1: Şirketler Amerika'sında güven yok tabii.
0: Ki bu bir dönemin Amerikan rüyasıydı aslında. Ama buradan da konuyu biraz gelir ve servet dağılımındaki eşitsizliğe getirmek istiyorum. Zaten artık ne diyelim, bizde olsa mesela şu şirketimiz şu başarıyı ya da şu ürünü dünyada işte bu işte karizmada üretti vesaire diye hep böyle gurur duyulacak bir şeyler ama Amerikan halkının özellikle araştırmanın detaylarında var. Bununla kurduğu bir illiyet bağı da yok. Çünkü şey diye bakıyor. Ya biri alıp zengin olup milyarder olmuş. Bana hiçbir faydası yok ki diye bakıyor ki aslında bu yıl hem Trump'ın ilk döneminin seçildiği hem de Brexit'in 10. yılı büyük teknoloji şirketlerinin 2016'dan kalma bir seçimleri etkileme, halktan verileri izinsiz bir şekilde alıp kullanma gibi konuları var. Son olarak gazeteleri, özellikle işçi sendikalarını, okulları da görüyoruz. Mesela başkanlık makamı tam orta sırada. Burada tabii bence Trump kadar Biden'ın da bu konuda büyük rol oynadığını görüyoruz. Özetle bu bir toplumsal araştırma belki ama biz bir ekonomi ve finans kanalıyız. Aslında bu piyasanın da belirsizlik algısını anlatmada çok önemli bir kompozisyon. Buna keşke mesela ülke ülke bakabilsek ki kurumların zayıfladığından bahsettiğimiz dönemin içerisinde piyasa öngörülebilirliği de son derece zayıflıyor.
1: Gallup'un bir araştırması bu. Dolayısıyla muhtemelen başka ülkeler için de yapılmıştır. Dönüp bakmakta fayda var. Burada büyük şirketler ve teknoloji şirketlerine baktığın zaman 5'er trilyon dolara ulaşmış olan bu şirketlerin hane halkı gelirine yansımayan karlılıkları elbette halden anlayan küçük işletmeleri biraz daha küçük esnafı biraz daha güvenilir
0: kongrede en sonunda
1: gibi
0: bu
1: görünüyor. Bir notu da şuradan ekleyelim. Bu da aslında Çuvaldız'ın biraz daha kendi tarafımıza batırılmış hali. Televizyon haberlerine güven sadece %11, gazete haberlerine güven güven %17. Bu kadar dezenformasyonun, bu kadar çarpıtılmış haber ve içeriğin politik olarak kutuplaşmanın olduğu yerde çok belirginleştiğini gözlemliyoruz. Bugün Türkiye'de buna baksak buna yakın oranlar çıkması çok da muhtemeldir diyelim. Bu kadar kutuplaşmanın olduğu yerler.

0: dönemden geçtiğimiz için ilgimiz biraz farklılaştı ama tabii hakikati hiçbir zaman insan boşlamamalı.
1: Biz de hakikaten gidelim o zaman artık Can Seven'in yanına. Onunla bir parça emtia piyasası üzerine değerlendirme yapacağız. Tabii ki savaşın geldiği ve bizi getirdiği nokta önemli. Biz daha çok enerji maliyetleri üzerinden konuştuk, tartıştık bunu ama emtianın farklı türleri de özellikle bölgede işlenip ya da ham madde olarak bu bölgeden çıkartılan belli başlı madenlerde ciddi anlamda akamete uğratlı savaş bizleri. Bunlardan bir tanesi alüminyum piyasası gibi görünüyor.
2: Aslında Orta Doğu'daki savaşla birlikte biz daha çok Brent petrol üzerine odaklandık ve bunun enerji maliyetlerini küresel piyasalara enflasyon üzerindeki baskılarından sıkça konuştuk. Ama bir diğer yandan da önemli emtialar var ki yine bizim gündemimize almamız gereken, bunlardan bir tanesi de alüminyum. Şimdi grafiğimize baktığımızda aslında buradaki en büyük payın Çin'in aldığını görüyoruz. 45 milyon tonluk üretimiyle. Çin'i dışarıda bıraktığımızda ise bu geri kalan ülkelerden beşte birlik üretimin sadece körfez ülkelerinden geldiğini söyleyebilirim. Neden burada Çin'i dışarıda bırakma gereği duydum açıl? Çünkü Çin zaten yaptığı yenilebilir enerji santralleriyle ürettiği alüminyumun tamamını kendi kullanıyor. Neredeyse tamamını kendi kullanıyor. Yani ihracatı bir miktar daha alüminyum tarafında zayıf. Bu yüzden alüminyum fiyatları arttıkça, ülkeler Çin üretimi arttırsa da fiyatları normal seviyeye çeksek gibi bir tezde bulunamıyorlar artık. Çünkü zaten Çin'in yaptığı üretim ancak şu an kendini döndürebilir seviyede. Körfez ülkelerinin yaptığı üretim neden bu kadar önemli? Çünkü Avrupa'da, özellikle Avrupa'daki bu enflasyon üzerindeki baskıyı birebir de çok fazla hissediyoruz. Enerji maliyetlerinin yükselişiyle beraber burada körfez ülkelerinin beşte birini kapsayarak yaptığı bu üretim üretim oldukça önemli. Peki körfez ülkeleri bu noktada nasıl bu kadar ivmelendi? Aslında alüminyum üretiminin çoğunda enerji yoğun bir sektör olduğu için alüminyum üretimi körfez ülkeleri de enerji maliyetleri açısından uygun olduğu için bu şekilde ivmelendiler diyebiliriz. Burada öne çıkan ülkelerimiz Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar gibi ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. Peki alüminyum en çok nerede kullanılıyor? Tabii ki de aslında bizim son dönemde üstüne sıkça vurgulayarak bahsettiğimiz ve son dönemin hisse senedi piyasasında da sıkça karşımıza çıkan yapay zeka ve veri altyapı taleplerinde, veri merkezlerinde, veri altyapı taleplerinde neredeyse bakırın iki katı. Çünkü uzun soluklu altyapılarda bakırı daha kısa süreli ve daha küçük veri altyapı sistemlerinde kullanılabiliyorlar ama alüminyumu daha büyük ve daha kadrajlı veri altyapı tesislerinde de kullanılabiliyorlar. Bu yüzden de aslında birazcık alüminyum tarafına, alüminyum ihracatına geçiş yapmaya çalışıyorlar. Buradan hemen geçmek istiyorum aslında bir sonraki grafiğime, yani fiyat grafiğime. Çünkü burada da bizi şaşırtan şeyler var. Alüminyum fiyatları özellikle 2025'ten bu yana yaklaşık %45 büyümüş ve 2026'da ise yaklaşık %25'e varan büyüme görüyoruz. Burada veri altyapı sistemi deyince aklımıza direkt bakır geliyor ama bakıra baktığımızda bu yıl sadece 2026'da sadece %10'luk bir büyüme görüyoruz ki biz 2026 yılında bakır fiyatlarının yükselişinden ve zirve seviyelerinden çokça bahsederken alüminyumu burada geride bırakmak olmazdı. Çünkü gerçekten hatır sayılır %25'e varan bir büyümeden bahsediyoruz. Ve bu 2022 yılından bu yana, yani 4 yıldan bu yana zirve seviyelerini test ediyor diyebiliriz.
1: Teşekkür ediyoruz Elif Canseven'e aktardığım notlar için. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Çok zor bir haftayı geride bıraktık Bekir. Geçtiğimiz hafta özellikle Perşembe günü bambaşka bir dünya. Cuma günü bambaşka bir dünya var. Şimdi tabii artık takas belli bir noktadan sonra, bayram sonrası. Dolayısıyla şu an itibariyle olup bitenlere hep kuşkuyla bakmak lazım ama sonuç itibariyle bu senenin Haziran'ı geçen yılların Haziranlarıyla kıyaslandığında nasıl bir tablo ortaya koyacak bir bakmak lazım. Son 3 sene Haziran ayları pozitif geçmiş. Hem de geçtiğimiz sene ve bir önceki yıl ki 2023 yılı seçim ayıydı zaten o ay. Dolayısıyla öyle baktığımızda oralarda çok kuvvetli performanslar görmüştük.
3: Şimdi geçen hafta gerçekten tarihe geçecek günleri, özellikle son 2 gün tarihe geçecek günlerden olduğunu söyleyebiliriz. Niye? İşte Perşembe günkü çok sert düşüş ve fiyatlamalar, vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki rekor teminat tamamlama çağrısı, ardından Cuma günü tahminlerin de üzerinde gelen tepki alımları. Bunları geçen haftanın notları olarak kaydetmiştik. Peki Mayıs ayının genelinde ne oldu? Çünkü bugün artık vadeli işlem ve opsiyon piyasasında pay vadeli kontratların son işlem günü. Bugün kapanıyor. Yarın öğlene kadar açık olacak Borsa İstanbul ama vadeli işlem ve opsiyon piyasasında pay vadeli Mayıs kontratlar bugün itibariyle sonlanıyor. Yarın sonraki vade Haziran ayından itibaren işlem görmeye devam

0: devam edecek. O yüzden pozisyon kapatmalar, pay vadelilerde pozisyon kapatmaları bugün görüyoruz. Ama asıl pozisyon taşıma ve kapamaları Cuma günü çok aktif bir şekilde uygulandığını gördük. Geçmişte Mayıs aylarında da aslında pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da bu sene Mayıs ayında bir hayal kırıklığı ile yaşandı. İlk haftasında rekorlar kırmaya başlayan Mayıs'ın ilk haftasında BIST endeksi ikinci haftada 15.200 puanın üzerini test edip rekor seviye gördükten sonra düşüşe başlamıştı. Ardından siyasi gelişmelerle Perşembe günü ve Cuma günü açılışta 12.999, 13.000 puanın altını gördü ve %15'lik gördüğü en yüksek seviyeden %15'lik bir düşüş kaydetti. Buradan gelen tepki alımlarını takip ettik. Peki Haziran'da geçtiğimiz senelerde ne yapmış? Genellikle pozitif seyrettiğini görüyoruz. Son 5 yılın 3'ünde, son 10 yılın ise 6'sında yükseliş kaydetmiş ve bu yükselişler oransal olarak çok ciddi boyutlara ulaşmış. Yani son 10 yılda ortalama yükseliş %3,5 ki düşüşleri çıkartırsak bu %5'in de üzerine bir seviyeye denk geliyor. Ve banka hisseleriyle yükselmiş geçmişte. Şimdi bu sene bizim handikapımız banka hisselerinin yükselen enflasyon, yüksek seyreden enflasyon ve Merkez Bankası'nın makro ihtiyati tedbirlere devam ederek sıkılaştırma adımlarını devam ettirmesi banka hisseleri için negatif bir görünüme neden oluyor. Dolayısıyla geçmişteki gibi banka hisseleri öncülüğünde bir yükseliş trendi görebilir miyiz bilmiyoruz ama genelde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını borsa yatırımcısının sevdiği aylar olarak not ettik.
1: Yani şöyle sen anlatırken şuraya bakıyorum, eğer bu tarafı gösterebilirse kameraman arkadaşım. Ocak ayı %22.88 prim var Borsa İstanbul'da. Burası faiz indirimleri geliyor dönemi.
0: Evet.
1: Şubat ayında %1'e yakın düşüş var. Burada enflasyon yüksek geldi. Faiz indirimi gelmeyebilir dönemi. Mart ayı savaş çıktı, %6.76 düşüş. Burası ateşkes oldu, %13 prim.
0: Evet.
1: Dolayısıyla aslında Mayıs ayında tam biraz da kısa ay. Dolayısıyla net bir şey söylemek de çok mümkün değil ama yüksek gelen enflasyon sonrasında Merkez Bankası'nın yönlendirmesinin enflasyonda daha da bozulduğu, petrol fiyatları nedeniyle algının ciddi anlamda örselendiği bir ortamda şimdi bir de üstüne iç siyaset gelince maalesef daha da kötü bir performansa dönmüş gibi görünüyor. Yani aslında bütün borsanın 5 aylık performansını kabaca 1 dakika içinde özetleyebiliriz.
0: Gündemle birlikte özetlemiş olduk. Yani.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz Bekir Gürdamar aktardığın notlar için. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından ikinci bölümde Erda Gerçek'le birlikte yeniden karşınızdayız.

0: Merkezi devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde her pazartesi olduğu gibi Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Sevgili Erda Gerçek bizlerle birlikte. Erda, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk, açalım.
1: Şimdi ortalık, piyasalar sakin, dolayısıyla biraz daha üstüne konuşmaya imkan veriyor. Bir yandan dünyada olup bitenleri, bir yandan Türkiye cephesindeki gelişmeleri izlemeye çalışıyor piyasa oyuncuları. İçerideki siyasi gerilim vesaire, bunlar ayrı. Ancak dünyada olup bitenlerden ne kadar ayrı düşünebilir, değerlendirebiliriz, ona da bakmakta fayda var. Biraz önce biz Çağlar Kuzlukluoğlu'yla konuşurken özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kurumlara olan güveni gösteren bir tablo getirdik ekrana. Bu grafiği arkadaşlar ekrana alırlarsa biraz sonra onun üzerine sana da soru sormak isterim. Zira siyasetin, politik kutuplaşmanın bu kadar belirginleştiği yerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri için Gallup'un yaptığı araştırma bu. Burada başkanlık makamına duyulan güven %30'a gelmiş. Bu kadar fazla çarpık ve dezenformatif bilginin yayıldığı yerde gazetelere güven %17'ye, televizyon haberlerine olan güven %11'e gerilemiş. Aynı zamanda servet dağılımından muazzam pay almaya devam etmekte olan şirketler Amerika'sına ve diğer taraftan da büyük teknoloji şirketlerine olan güven muazzam şekilde gerilemiş. %24 teknoloji şirketlerine, %15 ise büyük şirketlere duyulan güven var. Buna mukabil %70 küçük işletmelere güveniyor Amerikalılar. Aynı zamanda %62 de ordusuna güveniyorlar. Bir de bilime güveniyorlar %61 ile. Şimdi buradan çıkartılabilecek çok fazla sonuç var bence. Nasıl geldi kulağına? Öncelikle başkanlık makamı ve gazeteler ve işte büyük şirketlere duyulan güvensizlik üzerinden bir başlayalım.
2: Başlayalım. Şimdi ben gelecek ay yine Türkiye Ekonomisi dersi vereceğim. Executive MBA için dersin en başında kurumlarla ilgili uzun uzun tartışıyoruz arkadaşlarımızla. Ondan sonra onlara Neil Ferguson'ın bir TED Talk konuşması var. Sanırım 2014-15 yılından. Orada Batı'nın kurumlarının nasıl zayıfladığı ve bunun şu an için durdurulmaz olduğu, Batı'nın yani kendi deyimiyle mojosunu kaybettiği, sadece bu Amerika için değil, geçerli değil, Batı'nın genel kurumları, bizim zamanında kıskançlıkla baktığımız kurumların yavaş yavaş aşağıya geldi. Bununla ilgili rakamlar da var. Zaten kurumsal yapıyı gösteren birçok araştırma var. Bunların da sürekli düştüğünü, global anlamda düştüğünü görüyoruz. Yani Amerika bu konuda tek değil. Şimdi şöyle, kurumsal ekonomi diye baktığımız zaman aslında kurumsal büyümenin, pardon, kurumsal yapının, kurumların özgürlüğünün ve gücünün aslında büyümeyle doğru orantılı, eş zamanlı gittiği söyleniyor. Bununla ilgili de bir sistem düşüncesi modelleri yapıyoruz uzun zamandır. O yüzden bunlar gerçekten çok önemli. Yani şöyle dönüp baktığımız zaman aslında ben senelerce gelişen ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde para yönettim. Sonra dönüp baktım kendime, 90'lı yılların sonunda şu soruyu sormuştum. Dedim ki bunların ikisinin arasındaki en büyük farklar nedir diye. Bir tanesi işte kurumların gücü, bağımsızlığı. Öteki ise hukukun üstünlüğü diye baktığımız zaman. Yani bu bayağı gerçekten çok farklı şekilde açıklıyor. Yani gelişen ülke durumundan gelişmiş ülke durumuna geçen ülkeleri de çok net bir şekilde açıklıyor. O yüzden ama net bir şekilde şunu görüyoruz. Kurumların gücünün, kurumların kendisine, kurumlara olan güvenin giderek azaldığı bir dünya haritası var önümüzde. Bunun nelere kadir olduğunu şu anda bilmiyoruz. Çünkü şey gibi düşünmek lazım, hani sürekli nüfusun arttığı bir dünyadan şimdi nüfusun arttık, daha yavaş arttı. Hatta iki tane, üç tane ülke çıkarttığımız zaman nüfusun azaldığı bir dünya düzenine girdik. Bunun nereye varacağını, nasıl olacağı konusunda çok bir fikrimiz yok. Çünkü bütün kurgu aslında nüfusun artışın üzerine. Mesela biz verimlilik üzerine, Amerika'da şimdi yine kurumlardan bahisle Amerika'da birçok şeyi çalışanı sınır dışı yapılıyor. Şimdi bakıyorsunuz iş gücüne katılım bitmiş. İş günü katılım düşünce büyümenin çok büyük bir kısmı hemen hemen tamamı şu anda verimlilikten gelmek durumunda. Yani üretkenlikten gelmek. Böyle bir üretkenlik var mı? Rakamlara hala yansımadı. O yüzden eğer böyle iş gücüne katılım bu şekilde kalırsa dönüp baktığımız zaman yani verimlilikle ilgili bir soru işareti olacak. Bu da bizi hani konu konuyu açıyor ya burada bunlar hep birbirine bağlı. Bunlar da bizi işte yapay zeka çağına getiriyor. Buradan bir verimlilik çıkacak mı onu bekliyoruz şimdi.
1: Peki şimdi elbette bu toplam faktör verimliliği meselesi Amerika Birleşik Devletleri için önümüzdeki dönemin en büyük temalarından bir tanesi olacak. Fakat tabii toplam faktör verimliliğinin öne çıktığı ortamlarda genellikle yaşanan önemli problemlerden bir tanesi ülkede katma değerin büyüdüğü ancak çalışan kesimin bundan ediniminin aynı oranda büyüyememe potansiyelinin bulunduğu ortam. Şimdi tabii popülizmin yükseldiği dönemlerse buna bu kadar fazla izin vermiyor. Dolayısıyla ikisini birleştirecek bir sihirli formül var mı?
2: Ben bilmiyorum, göreceğiz. Şimdi yani bu bir ilk akla gelen pardon bir adım geriye iteyim. Toplam faktör verimliliği konusunda benim kafamda hep soru işaretleri var. City günlerinde bunun üzerine bayağı çalışmalar yaptık. Bu bir residual yani artan bir şey. Her şeyi yapıyorsunuz bakıyorsunuz geriye de bu kalıyor. Biz de bunu hep şey açıyoruz derslerimizde diyoruz ki işte hani futboldan bir terim almak gerekirse kenar yönetiminin eli değmesi yani şey koçun ya da teknik direktörün öyle düşünmek lazım ama rakam teknik yani bu teknik anlamda bu rakamlar beni çok şey yapmıyor. Ben o yüzden yani iş gücü verimliği üzerinden genelde düşünüyorum. Şimdi senin söylediğin sorunun da bence cevabı şimdi şey endüstriyel politikalar, industrial policy dediğimiz endüstriyel politikalar yani kamunun bazı yerlere dikkatini verip buraların gelişmesini sağlamak. Bu dediğim gibi şu anda her yerde oluyordu Avrupa hariç. Avrupa'da farklı yönlerden bu işe girişmeye çalışıyor. Yani endüstri yapısının nereye hizmet ettiği konusu şu anda çok orada da eminim tartışılıyordur. Onun dışında bu yapıların nasıl olacağı dediğim gibi Asya bu konunun öndeydi zamanında 90'lı yıllarda ama Asya mucizesi bir şekilde mucizevi bir şekilde ortadan 90'lı yıllarda kalkınca bu kurumsal gelişme ve onun neticesinde büyüme arasındaki şeyi de kaybettik. Yani nasıl olduğunu bilmiyoruz.
1: Türkiye'de belki de özellikle Çin denilince oradaki ortamı en iyi bilen isimlerden bir tanesi olarak sorayım sana mesela. Şimdi bu ortamda Çin kendi iç dinamikleriyle farklı bir yapıya kavuştu. Sonuç itibariyle hani hem kurumsal yapı hem demokrasi ilintisinden daha farklı bir düzlemde gidip teknolojik olarak kendini çok ileriye atabilmiş bir Çin var. Bölgesel faktörler özellikle başta Amerika Birleşik Devletleri'nin yavaşlatma, Çin'in teknolojisini sınırlandırma, etki alanını kısıtlama yaklaşımı bağlamında bu süreci ne kadar yavaşlatabilir? Bu birinci soru. İkinci soru, tabii bölgede daha önce olmayan belli başlı problemler çıkarılıyor. Bu hep oluyor. Hani bu tür hegemon güçler arasındaki dengenin bozulmaya başladığı yerlerde. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin ki yeni başbakan oldu Japonya'da. Yeni başbakan başlar başlamaz Çin'e bir salvo ile başladı. Trump yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından. Şimdi Çin'le Japonya arasındaki gerilim ufak ufak tırmanıyor. Zaten tarihsel olarak çok iyi geçindiği söylenemez iki ülkenin ama işler biraz daha bozuluyor. Dolayısıyla hani mesela Amerika Birleşik Devletleri kendi içinde bu düzlemi yakalamaya çalışırken acaba Çin'in yükselişini bu bağlamda farklı enstrümanlar kullanarak bazen jeopolitik, bazen teknolojik, bazen yaptırımsal bunların önüne ne kadar geçebilir? Yani Çin'in yükselişi ne kadar geciktirilebilir ya da önlenebilir?
2: Çok güzel. Çok naziksin Çin'i çok iyi bilen insanlardan demekle. Ben genelde zamanında Çin'e ilk gidecek insanlara hep şunu söylüyorum. Ne öğrenelim Çin'den diye soruyorlardı bana 90'lı yıllarda özellikle 2000 yılların başında. Her zaman şunu söylüyordum. Çin'in ne kadar büyük ve ne kadar karmaşık bir kompleks bir yapı olduğunu öğrenin. Bunu şey yapın sindirin gelin yeter diyordum analistlere oraya giden bizim portföy yöneticilerine. En çok söylediğim şeylerden bir tanesi gerçekten buydu. Yani yapıyı anlamak çok kolay değil. Senin söylediğin şimdi iki soruyu beraber cevaplayayım. Trump'ın ziyareti sırasında Şii'nin söylediği çok güzel bir laf vardır. Aslında altı çok dolu bir laf bu. Dedi ki biz tuzağına düşmeyelim dedi, değil mi? Şimdi tuzağını eminim işlemişsinizdir programlarınızda ama bir kez daha hatırlatalım. Bir güç, mevcut hegemon başka bir gücün ortaya çıkmasını her koşulda engellemeye çalışıyor. Bunun şöyle tarihe baktığımız zaman bunun genelde 16 tane sayılıyor. Bunlardan 11 tanesi barışçı olmuş, 4-5 tanesi, bir tanesi ortada, 4 tanesi de barışçı olmayan yollarla gerçekleşmiş bu hegemonluğun bir ötekinden devri. Şimdi mesela şeye sorduğunuz zaman, Ian Bremmer'e sorduğunuz zaman G0 World diyor. Yani şurada G1, G2, yani G7'den G0'a düştük diyor. Bana göre G2 çıktı ortaya ve bunun şeyleri, dostları diyelim etrafı. Yani bu Japonya hikayesi de bu dostların bir parçası. Ben hep şunu üstüne batarak söylüyorum. Mesela yani bu benim fikrim de değil. Bunu üzerinde oyun teoristlerin çok çalıştığı bir olay. O sayı, G'nin yanındaki sayı ne kadar azalırsa dünyada hata dengesi dediğimiz Selton'un, Reinhard Selton'un ortaya attığı hata dengesi dediğimiz olay o kadar düşüyor. Çünkü 2 üzeri n-2, n dediğimiz kaç tane aktör var. Eğer dünya düzeni gerçekten ikiye ayrıldıysa ve bir tarafta Amerika bloğu, bir tarafta Çin bloğu gibi bir şey ortaya çıktıysa, o zaman daha yani bu proxy, ufak ufak savaşlar, işte kur savaşları, ticaret savaşlarıyla büyük savaşlar, büyük yanlışlıklar, işte Birinci Dünya Savaşı gibi büyük yanlışlıklar önlenecek gibi düşünmek lazım. Bu önemli. Mesela aynı şeyi atlıyorum Orta Doğu'ya eğer izin verirsen.
1: Elbette, elbette.
2: Tabii yani şimdi bu baştan beri senle bu savaş uzayacak diyoruz ya, hani başta ilk günden de, hatta şöyle de demiştik senle, bak Ukrayna savaşı hemen biter demiştik, uzadı falan diye. Şimdi aynı bu Reinhard Selton'un metodunu Orta Doğu'ya koyduğumuz zaman da şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi Amerika, İsrail bir kanatsa işler daha kolay olacak. Ama Amerika şey olursa, şimdi bir tarafta İran, bir tarafta ABD olursa anlaşma daha kolay. Ama bir tarafta İran, bir tarafta ABD, bir tarafta da kısmen başka şeyler düşünen İsrail olursa ve bölge ülkeleri olursa, bu N dediğimiz N sayısı arttıkça işler daha karmaşık hale geliyor ve buradan bir makul bir barış çıkması daha zor oluyor. Şu anda da zaten kısmen ben onun yaşandığı kanaatindeyim. Yani bu oyun teorisiyle bu işleri anlatmak biraz daha kolay.
1: Ya tabii mesela Selton'dan bahsettin. Onun içerisindeki en önemli unsurlardan biri müzakere teorisi. Müzakere normal koşullar altında tabii eşitler arasında diplomatik olarak yapıldığında Tucidides tuzağı gibi benzer tuzakları aşmak ve barışla ilerlemek mümkün olabiliyor. Ancak bazen caydırıcılıkla, bazen tarafların birbirinin gücünden korkmasıyla bu işin kendiliğinden barışa evrildiği ortamlar da var. Müzakere eden taraflardan biri Trump'sa, o zaman nasıl işleyecek bu oyun planı? Bence onun üzerine konuşmak lazım.
2: Doğru. Şimdi sen de yine ilk konuşmamızda, bu savaş sonrası ilk sohbetimizde ben şunu sorguladım ve hala sorguluyorum. Yani bunun tabii cevabını biz bilemeyeceğiz. Yani bu bir Trump politikası mı yoksa Amerikan devlet politikası mı diye bakmak lazım. Trump önde bir, tabii ki bir başkan ağırlığı olduğu kesin ama sonuçta biraz da şey diye bakmak lazım. Bu nereye kadar Trump politikası? Alt kasında bir şey, bir devlet politikası olarak şey yapıyor. Yani hep şunu düşünmek lazım. Şu anda mesela Trump yerine Biden olsaydı farklı bir dünyada mı olacaktık, ya da Kamala olsaydı? İran'la er ya da geç böyle bir şey olacağı, bir sıkıntı olacağını varsaymak bence daha mantıklı. O yüzden yani oradaki yapı daha uzun vadeli düşünen bir yapıyla aslında pazarlık yapılıyor diye düşünmek lazım.
1: Yani tabii ki Amerikan müesses nizamının

0: oradaki kurumsal altyapının olaylara bakışı farklı ama tabii özellikle Trump'ın başa gelmesi sonrasında ortaya atılan, Trumpistlerin ortaya atmış oldukları Donro doktrini diye baktığımızda, Donro doktrininin en önemli alanlarından bir tanesi biz artık dünyaya demokrasi ihracıyla ilgilenmiyoruz demesi. Demokratlarda bu biraz daha farklı işliyor. Dolayısıyla aslında ulaşılmak istenen hedef müesses nizamın bakışı altında çok fazla değişmeyebilir ama kullanılan yöntemler ve nereyi kırıp döktükleri, ki bu düzlemi düzelteceksen mutlaka bir yeri kırıp dökeceksin. Ama nereyi kırıp döktükleri bayağı değişiyor, farklılaşıyor.
1: Şimdi çok doğru. Ben Clinton'ı emeklilikten sonra birkaç Bill Clinton dinleme şansım oldu. Stibank'la bir road show'lar yapıldı da bunlardan bir tanesinde şunu söylüyordu, artık sık sık da konuşuluyor. Amerika ihanete uğradığını düşünüyor Çin'le ilgili. Çünkü Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesiyle beraber, ki aslında burada Irak Savaşı'nı da 11 Eylül'de unutmamak lazım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oya ihtiyacı vardı. Biraz da ondan oldu. Ama bunun önüne açıldıktan sonra Çin'in bir şekilde demokratikleşeceği düşünülüyordu. Tabii öyle bir şey olmadı. Çünkü büyük ihtimal Çin çok dikkatli bunları çalışıyor. Baktı Amerikan demokrasisine ya da yurt dışındaki diğer demokrasilere. Bunun kendileri için düzgün bir seçenek olmadığı kararına vardı. Şimdi oradan beri de aslında bu işte Irak Savaşı'nı da şey yaptığımız zaman sistemin bir şeyler öğrendiğini de düşünmek lazım. Yani öyle şimdi kurumlarla başladık, kurumlarla devam edelim. Şimdi demokrasi çok kompleks bir kurum. Şimdi demokrasinin olabilmesi için birçok başka kurumun olması gerekiyor. Hukukun üstünlüğünün oturmuş olması gerekiyor. Bunlar olmadığı zaman şey gibi, bu Arap Baharı'nda ortaya atılan çok iyimser fikirler gibi, yani bu toprağa buldunuz, birkaç tane şey koydunuz, tohum koydunuz, bir anda demokrasi yeşerecek gibi bir şey yok. Yavaş yavaş da bunun anlaşıldığını inanıyorum. Geçen yine Neil Ferguson'dan tekrar dem vuralım. Geçen gün London School of Economics'te yaptığı konuşmasında da diyor ki Amerika'nın zaten staying power diye, yani bir yerde kalıp uzun süre bir şeyler yeşertme sabrı yok diyor. Böyle bir şey yok. Zamanında İngilizlerin biraz daha vardı. Çünkü İngilizler daha bu işi daha ticaret için yapıyorlardı. Oturup kurumları, müesseseleri oturtmaya çalışıyorlardı. Ama Amerika'nın öyle bir şeysi yok, öyle bir kası yok diye kendisi yine çok net açıkladı bu konuyu diye düşünüyorum.
0: Peki Erdoğan, müsaadenle kısacık bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek. Kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
2: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
3: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Erda Gerçek'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz piyasanın son dönemki en önemli gündem maddesine dönmek isterim. Enflasyon Erda. Enflasyon aslında kademe kademe arz kaynaklı problemler nedeniyle yükselmeye başlayınca tahvil faizlerinin daha fazla yukarıya gittiği bir ortamla karşı karşıya kaldık. Ve özellikle getiri eğrisinin kısa tarafına merkez bankaları müdahale edebiliyor, para politikasına reaksiyon alabiliyor. Ama getiri eğrisinin uzun tarafını alabilmek için daha kapsamlı, ağırlıklı olarak bilanço üzerinden bir eylem yaparlarsa ancak fayda sağlayabiliyorlar. O nedenle 10 ve 30 yıllık tahvillerde yaşanan yükseliş herkes açısından tartışma yaratıyor. Bugün BlackRock'ın bir açıklaması var mesela. Diyorlar ki Walsh öncülüğündeki Fed'in faiz artırımı değil faiz indirimi için elinde yeterince argüman var mı diye arayacağını, bunları da bulabileceğini düşünüyoruz. Ama piyasa yıl sonuna kadar bir faiz artırımını net olarak Amerika için fiyatların içine koydu. Dolayısıyla senin benimle paylaştığın Michael Hudson röportajı üzerinden de değinerek bakacak olursak şöyle bir tablo gelebilir aklımıza. Hakikaten acaba faiz ekonomi alanındaki dengeleri bildiğimiz anlamda çalıştırmayı sürdürüyor mu? Faiz artırarak enflasyonu özellikle Amerikan ekonomisi için dengeleyebilmek mümkün mü? Yoksa buralarda kamunun faizleri aşağıya indirmek suretiyle ekonomiyi büyütmek ve canlandırmak konusundaki yaklaşımı bir mit mi? Bu sadece ekonominin genelini büyütmekten ziyade varlık fiyatlarını, o alana bağımlı olan varlık fiyatlarını şişirmeye mi yarıyor? Bu ilk evet, tartışma son konusuymuş.
2: Çok çok. Buradan bize çok program çıkar yalnız. Şimdi şunu biraz daha modern para teorisi bu işin iyice uç tarafında. Ama biz hep şunu konuşuyoruz zaten. Amerikan ekonomisi hizmet tarafı ağır bir ekonomi, onun için faizlerin daha bu biraz önce söylediğim detaylara girmeden önce de faizlerin çok fazla etkisi olmuyor diye onu konuşuyorduk zaten. Şimdi şöyle dönüp ekonomiye baktığımız zaman ekonomideki faiz arttırımıyla bu faiz rakamların yükselmesiyle ilgili en çok yara alacak yer birincisi gayrimenkul piyasası. Orada zaten sıkıntı aslında dönüp baktığımız zaman affordability dediğimiz insanlar ev alamayacak durumda. Bu kendi başına ayrı dinamikler doğuruyor. Mesela DIY dediğimiz kendi işini kendin yap, evini kendin düzenlen gir diye iş baktığımız zaman o şirketlerle çok güzel prim yaptığını görüyoruz bu nedenle. Çünkü çok düşük mortgage'la 20 yıl 30 yıl borçlananlar bu yüksek mortgage'da tekrar ev almak istemiyorlar. Kendi evinde duruyor herkes. Burada bir sıkıntı var. İkincisi de küçük işletmeler, bizim zombi dediklerimiz. Biz zaten bu özellikle Covid'den beri zombi şirketlerin yok olmasını bekliyoruz. Bunlar düşük faizle bir şekilde yüzdürülüyorlardı. Burada bir sıkıntı çıkabilir. Bunun dışında krediye bir taban getirilmesi mevzubayız. Şimdi Amerika'da baktığımız zaman herkes kamu borcundan bahsediyor. Aslında seninle de daha önce de konuştuk. Kamu borcundan ziyade özel sektör borcu çok çok daha önemli. Buraya da baktığımız zaman çok büyük artış gerçekten var. Şimdi buna şu ana kadar, yakın zamana kadar hep şöyle geçiştiriyorduk biz. Şimdi sadece borç tarafına değil, bilançonun öteki tarafına, varlık tarafına da bakmak lazım. Evet doğru, fakat varlık tarafındaki dağılımla borç tarafındaki dağılım farklı. Varlık daha çok piyasaya yatırım yapan, zaten bilançosu düzgün hane halkı tarafında. Borç ise başka yerlerde belirmeye başladı. Bundan şey yapmak lazım, imtina etmek lazım. Şunu sürekli üstüne basarak söyleyelim. Kamu borcu, yani kamu kendi parasını basabildiği sürece kamunun iflas etme durumu yok. En büyük sıkıntı özel sektör kendi parasını basamıyor. Paranız bittiği yerde ondan sonra iflas etmiş oluyorsunuz. Şey için de öyle, hane halkı için de. O yüzden o sana gönderdiğim videoyu da tamam.

0: da izleme şansın olursa orada da net bir şekilde söylüyor. Diyor ki bizim rahatsız olmamız gereken özel sektör kredisi. Ve şunu da çok net ekleyelim. Bankalar şu anda özellikle 2000 yılından bu yana baktığımız zaman banka kredisi para yaratma durumunda oldu ve bu para yaratılan paraların çok büyük bir kısmı da varlık fiyatlarının yukarı çekilmesi ve biz bunu senelerdir kendimize şöyle bir hikayeyle anlatıyoruz. İşte Wall Street to Main Street. Wall Street çok iyileşecek, bunun sayesinde ekonomi de çok iyi yerlere gidecek, sürükleyecek diye böyle bir şeyin anlayacak. Kredi rakamları giderek büyüyor ve bu da çok makul bir şey değil. Bir yerde bu kredi rakamları çok büyük yerlere geldiğimiz zaman kredinin geri ödeme ya da faizini ödeme risk haline geldiği zaman o zaman zaten faiz arttırılamayacak konuma gelecek.
1: Şimdi o nedenle zaten normalde kredi dağılımı ve bu dağılım yapısının homojen olup olmadığı gibi çok fazla tartışma var. Bunun yarattığı işte moral hazard dediğimiz ahlaki çöküş, ahlaki bozulma yansıması da çokça tartışılıyor. Ama sonuç itibariyle zaten Mazzucato gibi isimlerin çıkıp biraz daha girişimci devletle buralarda sadece regülatör değil aynı zamanda finansal destekleyici olarak da devletin işin içerisinde yer alması, şirketlerin bu nedenle yaratabilecekleri potansiyel gelirden ve katma değerden kamu eliyle daha doğru planlanmış bir şekilde fayda üretilebilmesi gibi bir bakış açısı da üremiş oluyor. Dolayısıyla tabii bunun tek bir doğrusu yok. Yani Çin'de tamamen hemen hemen her şeyin vizyonu kamu tarafından gerçekleştiriliyor. Batı cephesinde ise kamu sadece kurtarıcı olarak geliyor Amerika'daki kapitalist yaklaşımın içerisinde. Avrupa'da ne ona ne buna derken hiçbiri tam olarak olamıyor. Yani inovasyon tam olarak gelemiyor.
0: Açıl şimdi Mariana'nın söylediği de ilk çıktığı günlerde söylediği şu. Diyor ki elinizde diyor telefon var reklam yapmayalım şimdi. O elinizdeki telefonun içerisindeki bütün teknoloji aslında devletten geliyor diyor. Yani şu ya da bu şekilde devlet internet içinde. Şimdi biz bu konuşmayı yapıyoruz Zoom üzerinden. İnternette devletin zamanında yapıp özel sektöre verdiği, bahşettiği bir teknoloji. Sonuçta inşallah ülkemizde de savunma sanayinden spillover dediğimiz diğer işte sektörlere de teknolojinin hızlı bir şekilde yayıldığını göreceğiz. Yani bu entrepreneurial devlet dedi yani girişimci devlet aslında bundan bahsediyor. Devlet önemli gördüğü yerlere özel sektörle birlikte yatırım yapmalı. Buna da de-risking deniyor. Yani özel sektörün riskini azaltma. Aslında biz bunu normalde venture capital risk sermayesi fonlarından bekliyoruz ama onların genelde ufku devlet kadar, kamu kadar uzun olmadığı için aslında bu yatırımların devletle beraber birlikte yani devlet bir yere yatırım yapmıyor ve özel sektörle birlikte hareket ederek bunu yapıyor. Aslında bu bize yani alışmamız gereken bir süreç. Çünkü bize neoklasik bir doktrin verildi. Burada işte devlet sadece piyasa, senin biraz önce söylediğin gibi piyasa çalışmadığı, kırıldığı yerlerde girip onu düzeltme yani market fixing dedikleri yani piyasayı yapma değil, belli bir sektörü yaratma anlamında değil. Ama dönüp baktığımız zaman aslında gelişmiş ülkelerde de önemli sektörler her zaman kamunun desteğiyle ortaya çıkmış.
1: Dolayısıyla önümüzdeki dönemi biraz bu gözle bakıp değerlendirip yorumlamak lazım. Elbette ileri fikirler toplumun önemli bir kesimi bunlara uzak bakıyor. En azından şimdilik onu söyleyebiliriz. Türkiye'de de birçok örneği var. Savunma sanayinde örneğin veya TOK normal koşullar altında arkasında bir devlet desteği olmasa Türkiye'nin kendi ürettiği bir elektrikli araç olur muydu? Bakmak gerekir. İhtiyaç var yok ayrı mesele ama sonuç itibariyle yarın bir gün ihtiyaç halinde kullanılabilecek bir know-how'ı da edinmiş oluyorsun, doğru mu?
0: Doğru, çok doğru. Şimdi şunu unutmamak lazım. Sonuçta aslında devlet para basıp istediği yöre yönlendiriyor. Bir devletin yaptığı dünyada her yerde Avrupa biraz farklı yapı. Biraz önce söylediğin gibi Euro'dan dolayı Eurozonda. Ama bunun dışında dünyanın her yerinde devlet bir seçim yapıyor. Bunlar benim için önemli, diğer yerler bu kadar önemli değil diye. Ona göre de belli sektörler gelişiyor. Şimdi biz mesela Tayvan'dan konuşuyoruz, TSMC'den, Samsung Elektronikler. Bunlar kendilerinden doğmadı. Bunlar devlet politikasıyla çıktı ortaya.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz Arda.
0: Ben
1: Gerçek
0: teşekkür
1: Şimdiden
0: ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum.
1: sana iyi bayramlar diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın efendim.
2: Yatırım. Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
3: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding. Bloomberg HT katkılarıyla.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam.
7: Öncelikli yayın.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg HT Radyo.

0: Ve efendim kapanışa doğru ile birlikte karşınızdayız. Evet, Trump'tan önemli çağrı geldi. Önemli bir gelişme var. Trump İbrahim Anlaşması'nı raftan yeniden indirdi ve İran Anlaşması yorumu yaparken Türkiye'ye de İbrahim Anlaşması çağrısı yaptı. Bunun ne demek olduğunu biraz konuşalım kendisiyle birlikte. Bölgede yeniden mi bir mimari kuruluyor? Ankara Küresel Danışmanlık Kurucusu ve ODTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı bizlerle birlikte. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Pelin Hanım.
0: Evet hocam, şimdi İbrahim Anlaşmalarını yeniden raftan indirerek sürece Türkiye'yi ve hatta dolaylı olarak İran'ı da katan bir Trump yorumu vardı. Bu hamleyi öncelikli olarak yeni bir bölgesel bir aslında güvenlik mimarisinin kurulması anlamına mı geliyor? Sadece taktiksel bir ABD hamlesi olarak mı okumalıyız?
1: Şimdi son okuduğum kitap halen az kaldı ama İbrahim Anlaşmaları üzerine tamamıyla çok detaylı bilgiler içeren bir kitap. O nedenle kitabı anlatmama gerek yok ama onu size şunu söyleyeyim. İbrahim Anlaşmaları'nın tabii temel çıkış noktası İsrail'in tanınması üzerineydi. Tabii bu Gazze süreci Gazze Savaşı öncesinde olan bir durumdu. Şimdi tekrar buzdolabından çıkarılması veya taraftan indirilmesi iyi bir tanımlama. Taktiksel mi sorusuna verilecek yanıt

0: Donald Trump'ın artık taktik mi, stratejik mi yaptığını biz de anlamakta zorluk çekiyoruz. Ama gündeme getirmesi ve Türkiye'yi ve İran'ı da böyle bir araya getirecek bir düşünceyi ön plana sürmesi aslında ilginç. Hangi açıdan? Orta Doğu'da son dönemlerde yaşananlara da baktığımızda yeni bir Orta Doğu'ya gidişatın ve özellikle İran ile İsrail arasındaki çatışmayı kalıcı bir halde devre dışı bırakacak bir girişim olabilir. Ama başarılı olma şansı ne kadar var sorusuna verilecek yanıt o kadar kolay olmayacak. Bir tek Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz son dönemlerde çok fazla yakınlaştı. Belki Ürdün olabilir. Başka bir iki Arap ülkesi daha var. Ama bu İbrahim anlaşmalarının yeniden gündeme getirildi ve hele hele Türkiye gibi bir ülkenin İbrahim anlaşmaları içinde yer almasının düşünülmesi bile bence birçok yeniliği beraberinde getirebilir. Hangi anlamda? İbrahim anlaşmalarının tabii temel hedefi İsrail'in tanınmasını öngörüyor. Kimin tarafından? Arap ülkeleri tarafından. Peki tanıyan kim? Zaten Türkiye. Ne zamandan beri? 1949'dan beri. Yani orada yeni bir şey yok Türkiye için İsrail'in tanınması açısından. Hatta Türkiye için büyük bir avantaj bile olabilir. Eğer başta Suudi Arabistan olmak üzere diğer Körfez ülkeleri de bu işin içine girmeye devam ederlerse ve ABD ile yakınlaşma sürecini geliştirmek isterlerse İran'ın pek gireceğini düşünmüyorum. Yani bu daha çok Arap ülkeleriyle Türkiye'nin ön planda olduğu bir düşünce olarak görülebilir. Ben şeye gittim, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittim. O İbrahim anlaşmalarını temsil eden camiyi, sinagogu ve kiliseyi gördüm. Birleşik Arap Emirlikleri bu işin aslında arka planda olan ülke. Şunu söyleyeyim ben size, İbrahim anlaşmaları ilk gündeme geldiğinde ve imzalandığında Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden bakan kimdi biliyor musunuz İsrail'den? Ekonomi Bakanı. Yani bütün bu işler tabii yeni bir ekonomik yapılanmayı da beraberinde getirecek. Özellikle İran'ın ABD ile önümüzdeki günlerde yapacağı müzakereler sonucunda da gördüğüm kadarıyla İran'da geri adım atmak zorunda kalacak Hürmüz'ün açılması konusunda. Birleşik Arap Emirlikleri çok ilginç. Ben Prag'da konferanstaydım son 4 gündür. Bu küresel güvenlik konferansı. Orada Birleşik Arap Emirlikleri'nin eski Dışişleri Bakanı aynı zamanda şimdi danışmanı olan Emir'in Anwar Kargaş konuştu. Yani çok açık ve net bir biçimde onlar da bu işin ne kadar zor olduğunu ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD ile birlikte böyle bir projenin gerçekleşmesi yönünde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Zaten
1: Evet.
0: bu işin çıkış noktası Birleşik Arap Emirlikleri. Öyle bakmak lazım. Suudi Arabistan değil, Katar değil, Kuveyt değil, Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Peki hocam şimdi ilk imzacılara bakıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'den bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Sonrasında Sudan tarafından imzalanması ve Morocco tarafından. Bunun yanı sıra anlaşmanın içeriğinde de sizin de altını çizdiğiniz gibi diplomatik tanıma, ticari ve yatırım ilişkileri, savunma güvenlik işbirliği, turizm ve hava ulaşımı, teknoloji, enerji, finans ortaklıkları. Hocam eğer Türkiye bu çağrıya olumlu yanıt verirse genişletilmiş bir İsrail anlaşması modeline dahil olursa karşılığında Doğu Akdeniz enerjisi, savunma sanayi veya Suriye'nin kuzeyi gibi dosyalarda ABD'den ne tür stratejik bir hamle ve havuç alır?
0: İlhan Hanım çok güzel bir maddeler halinde gideyim. Bir, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gelişimine bağlı. Biliyorsunuz şu anda ABD ile Türkiye arasında çok önemli bir yakınlaşma yaşanıyor. Birinci dönemin yapısından farklı olarak. İki, Orta Doğu'da hem koridorlar hem enerji yollarının açılması, enerjinin götürülmesi, getirilmesi dahil olmak üzere Türkiye'nin Orta Doğu'da yeni bir açılım yapması da kaçınılmaz gibi gözüküyor. Bu İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iniş çıkışlı olarak yaşandığı son 10 yılda, 15 yılda görüyoruz. Yani işte büyükelçilikler açıldı, kapandı, tekrar gönderildi, tekrar açıldı. Yani Türkiye unutmayalım ki Gazze'deki bu yeniden yapılanma grubunun içerisinde yer alan ülkelerden biri. Şimdi Donald Trump tabii

0: bu yıl içerisinde özellikle ara seçimlerde kaybetmez ise o zaman Türkiye tabii ki biraz daha fazla ABD ile birlikte hareket etmek zorunda kalacak. Bir de Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin ticari boyutu açısından değerlendirdiğimizde yani Orta Doğu'da yeni bir ekonomik yapılanmaya gidilecekse, teknoloji, askeri alanda yapılanmaya gidecekse Türkiye'nin bu işin bir şekilde içinde olmasını da kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye için artı mı eksi mi sorusuna verilecek yanıt bence artılar daha fazla gibi gözüküyor. Burada İran'la ABD arasındaki ve İran'la İsrail arasındaki gerginliğin azaltılması, barışın gelmesi ve bölgenin istikrara kavuşması gerekiyor. Öyle düşünüyorum ki İran önümüzdeki 5-10 yılda ancak belini doğrultabilir zaten son gelişmeler çerçevesinde. Bu da önemli bir süreç diye düşünüyorum. Ama İran'ın doğrudan İsrail'i tanımasının şu aşamada söz konusu olmadığını da biliyoruz.
1: Peki yani burada mesela Türkiye'nin garantörlük ve bölgesel aktör imajını nasıl etkiler?
0: Türkiye son dönemlerde özellikle modifiye edilmiş bir bölgesel güç olarak tanımlanıyor. Dünyanın 18. ekonomisi ve bölgesel anlamda ve küresel anlamda baktığımızda Türkiye bütün geçiş yollarının tam da orta noktasında olan bir ülke. Yani Türkiye devre dışı kalma lüksüne sahip değil. Türkiye bir küresel oyuncu, küresel bir aktör, küresel bir askeri güç değil ama küresel anlamda dengeleri bozabilecek veyahut da dengelerin oluşumuna katkıda bulunacak olan bir ülke. O nedenle gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin son dönemlerdeki diplomasisi de daha çok bu ekonomik yapılanmaları güçlendirecek girişimlerde bulunmak. Yani Kafkasya'dan işte Orta Asya'ya şimdi Akdeniz'den Afrika'ya kadar. Yani Türkiye dış politikasında daha fazla böyle güvenlik üreten bir ülke pozisyonunu vermek istiyor. Güvenlik tüketen bir ülke değil. Yani güvenilir olan ticari anlamda, teknolojik anlamda, ekonomik anlamda işbirliği yapmaya meyilli, arzulu, istekli bir Türkiye imajı var dışarıda. Bunun da tabii ülkeyi yönetenlerin yani hükümetin ve cumhurbaşkanının verecekleri bir karar gibi değerlendiriyorum ama Donald Trump da yani ABD Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki son yakın ilişkilere baktığımızda Türkiye'nin de pek fazla hayır diyebileceğini düşünmüyorum.
1: Peki burada Türkiye şu andaki ekonomik konjonktürünü de göz önünde değerlendirdiğimizde Körfez sermayesini neyden bahsediyorum? İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Batı yatırımlarını ülkeye çekebilmek için bu ekonomik blok aslında projesinin dışında kalma lüksüne sahip midir ki?
0: Değildir. Cevap veriyorum, değildir. Bu bir iki. Şimdi Türkiye biliyorsunuz Türkiye'nin yani Dubai olma eğilimde yani Körfez parasının da buraya gelmesini çok istiyor. O gelmeyecek gibi gözüküyor. Önce onu söyleyelim yani biraz daha gerçekçi olmak lazım. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kuveyt'e, Dubai şeye kadar, Katar'a kadar onların paraları zaten şu anda hem İngiltere'de hem Amerika'da büyük oranda. Bu çatışmayı da geçici olarak görüyorlar. Yani yapısal olarak bu ülkeler büyük bir problem yaşamıyorlar. Askeri anlamda söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin güvencesi altındalar ve İran'la ABD arasındaki müzakerelerde de Körfez güvenliği yani bu ülkelerin güvenliği ve ekonomik yapılanmaları korunacak. O nedenle Hürmüz Boğazı'nın bir an evvel açılması bu süreci daha da hızlandıracak diye
1: Evet.
0: düşünüyorum. Ama Türkiye'nin de bu gelişmelerden devre dışı kalması veyahut da yok sayması mümkün değil. Türkiye bir şekilde işin içinde olacak ve olmak zorunda diye düşünüyorum.
1: Peki Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Detaylar için güzel bir gün diliyoruz sizlere de. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ile birlikte İbrahim Anlaşması çağrısını konuşmuş olduk. Şimdi ise piyasalara dönüyoruz ve araştırma masasına gidiyoruz efendim.
2: Yatırımı

Ve evet, Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin bir kez daha. Günün ikinci yarısı sonrasında fiyatlamalar nasıl evrildi diyeceğim ama bir de Trump'ın çağrısı da olunca biz kapalı

0: çeken hareketli bir gündem bizi bekliyor gibi duruyor. Piyasa bardağın dolu tarafından bakmayı tercih ediyordu. Şu anda devam ediyor mu?
1: Pelin, evet devam ediyor diyebiliriz. Küresel piyasalarda yurt içi tarafta

0: Hemen önce %3'ün üzerinde işlem görüyordu. Küresel piyasalara baktığımızda ise az önce söylediğim gibi ateşkes söyleminin birazcık daha fiyatlandığını söyleyebiliriz. Bugün Amerika ve Londra tatil, Avrupa tarafında ise yeşil haritalar görüyoruz. Asya kapanışını yine yeşil haritalarla yaptı diyebiliriz. Amerika tarafında borsalar kapalı ama vadeliler işlem görmeye devam ediyor. S&P 500 vadeli işlemleri %0.9 yukarıdan, Nasdaq 100 vadeli işlemleri ise %1.3 yükseldi. MSCI tüm ülkeler dünya endeksi ise %0.4 artarak tarihi zirvelerde kapanış seviyesini korudu. Avrupa tarafına baktığımızda ise gösterge endeks niteliğinde olan Stoxx 600 endeksi ise üst üste 6. işlem gününde pozitif tarafta kapattı ve yükselişini sürdürdü. Bu İran savaşından beri en yüksek seviyelere gün içi seviyelere ulaşmasını sağladı diyebiliriz. Enflasyon görünümleri hala devam ediyor. Bloomberg stratejistlerine göre büyük ölçüde piyasalar enflasyon Körfez Savaşı'nın bitişini fiyatlıyorlar diyebiliriz. Yani bu anlaşmanın artık son ateşkes olmasını ve bundan sonra bu ateşkes sürecine geçilmesini fiyatlıyor piyasalar diyebiliriz Pelin. Buradan hemen geçmek istiyorum. Aslında birazcık bizim için önemli olan bir diğer piyasa olan kripto piyasasına. Çünkü Wall Street tarafında oradan önemli bir gelişme oldu. Ve Nasdaq altında Bitcoin endeks opsiyonlarını listeleme onayı verdi. SEC, yani bizdeki Amerika'nın SPK'sı diyebiliriz. Nasdaq buradan Bitcoin endekslerinde opsiyon listelerine alınmasına onay verdi ve Bitcoin'in geleneksel finans sistemiyle entegrasyonu açısından önemli bir adım atılmış oldu. Yeni ürünler sayesinde ETF dışında Bitcoin tarafına da yatırımlar yapılabilecek Pelin. Biz de önümüzdeki süreçte bu haberleri inceliyor ve kripto varlıklar üzerinde nasıl bir etki oluşturuyor izleyip göreceğiz.
1: Peki bakalım Bitcoin'e buradan bir destek gelecek mi? An itibariyle %1'in üzerinde bir primlenme söz konusu ama 120 bin dolarlara kadar çıktığını da unutmayalım. Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için ve araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleri

0: Günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
4: Reklam. Kamu spotu.
5: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
6: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
5: Bak televizyon hazır.
6: ...hep buyur. Bu sonla biterdi.
5: Kahraman!
6: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
5: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
6: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Reklam.
7: ETS yaz fırsatları başladı.
8: Gel yerin hazır kaçmasın yaz.
7: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
9: Burada yeni başkanın atacağı adımlar nasıl bir yol izleyecek? Dolayısıyla bunların hepsi fiyatlanıyor ama tabii daha uzun vadesini söylemiş olduğunuz gibi özellikle artan kamu borcu nedeniyle tahvil faizlerinin uzunca bir süre yüksek kalacağı yönünde.
10: Peki şimdi hocam şöyle hemen bir bakalım öncelikle. Şimdi 30 yıllığa bakıyorum. 30 yıllıkta da yüksek seviyeler devam ediyor burada. Yani her ne kadar şu anda son roundda 5-10'ların üzerine çıktıktan sonra bir gerileme olsa da hala 5'in üzerinde olması bir stresi beraberinde getirir mi? Bunu sormak isterim. Çünkü 10 yıllık tarafına bakıyorum. 10 yıllık tarafı da hocam şu anda açtığım grafik 10 yıllık mesela. 10 yıllık tarafında da sert bir yükseliş var. Yani trend yüksek devam ediyor. Hal böyle olunca öncelikle şöyle bir gerçek mi var? Piyasalarda tahvil faizleri bir realiteyi mi fiyatlıyor? Hisseler bunu görmezden mi geliyor? Yoksa hisseler biraz daha teknoloji temasında mı kendini döndürüyor?
9: Tabii baktığımızda işte sizin de söylemiş olduğunuz gibi K şeklinde bir ekonomi söz konusu. Burada bazı sektörler özellikle AI ile ilgili bazı sektörler almış başını gitmiş durumda ama daha reel sektör tarafına baktığınızda burada bir sorun var. Bir de şunu da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Aslında 2000'lerden itibaren gözlemlediğimiz finansal piyasalar özellikle 2020'lerden itibaren finansal çerçeve değişmeye başladı. Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum ki daha önceki konuşmalarımızda söylemiştik. Dünyada merkez bankalarının bankası olarak bilinen BIS'in bütün raporlarında hemen hemen var. Şunun altını çiziyor. Bir, yatırımcı profili değişti. Eskiden hazine tahvilleri özellikle ABD tarafına baktığımızda bankalar ana oyuncuyken ve bunlar daha uzun vadeli fonla burayı fonlarken, kamuyu fonlarken şimdi tam tersine banka dışı finansal kurumlar girdi. Bunlar gecelik repoyla burayı fonluyorlar. yani gecelik vadeyle borçlanıp uzun vadeli hazine bonosu devlet tahvili alıyorlar. Aynen bizim 2001 krizinde yaşamış olduğumuz gibi ve yüksek kaldıraç kullanıyorlar. Dolayısıyla bu yapı değişti. İkinci yapı ise gelişmekte olan ülkelerde bizde ana tema neydi? ABD doları değer kazandığında veya VX düştüğünde Türkiye gibi ülkelere sermaye girişi olur. Hayır diyor, tam tersine artık ABD dolarının değer kaybetmesi durumunda özellikle gelişmekte olan piyasalarda ülke tahvillerinde yabancı yatırımcılar TL cinsinden pozisyon aldıkları için ya da yerel para cinsinden pozisyon aldıkları için doların değer kaybetmesi durumunda veya değer kaybedeceğinin beklenmesi durumunda Türkiye gibi ülkelerden sermaye çıkışı oluyor. Dolayısıyla bu geri çerçevede baktığımızda özellikle hazine tahvilleri, tabii burada biz fiscal dominance dediğimiz bir merkez bankalarının bağımsızlığına, özellikle ABD özelinde konuştuğumuzda merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin kaygıların olması, yeni başkan atacağı adımlar burada son derece önemli. Tabii dediğimiz gibi artan kamu borçluluğu.
10: Peki hocam, şimdi mesela dolardaki seyir de orada önemli olmaya başladı. Bugün yatırımcı güçlü dolar temasına ne kadar rasyonel bakmalı? Şimdi mesela İran Savaşı'nın sonuna ereceği umutları ile birlikte bu sabah hazırlamış olduğum grafikti bu. Bloomberg Terminal'den aldım. Şimdi sert bir aşağı yönlü kırılım orada var. Son kırmızı karenin içerisinde gösterildiği noktada. Şimdi bu ana hikaye güvenli liman eşittir dolar algısı mı? Savaş oldu, hemen yatırımcı dolara gidip konumlandı. Yoksa bu ana hikaye varlıklar olarak farklı çeşitlendirme mi oldu? Yine dolara dayalı enstrümanlar, hisse senetlerine doğru nakitte kalmama hikayesi mi oluyor? Nedir bu?
9: Aslında bildiğimiz, yani dolar smile dediğimiz bir olay. İşler kötü giderken ABD doları güvenli varlık olarak addediliyordu. Dolayısıyla ABD dolarının olan taraf artıyordu. Fakat biz şunu gördük aslında Pelin Hanım, sizin de yayınlarınız altını çizdiğiniz gibi artık gelişmiş ülke tahvilleri, gelişmiş ülke para birimleri, o Ankara Interest Rate Parity dediğimiz kavramın dışına çıktı. Yani artık gelişmekte olan ülke paralı para birimleri gibi fiyatlanmaya başladı. Bunu ilk örneğini İngiltere'de Liz Truss olayında gördük. Daha sonra Trump'ın açıklamalarında gördük. Yani ABD varlıkları, özellikle ABD varlıkları üzerinde konuştuğumuzda o kombinin yield dediğimiz ABD dolarının risksiz varlık olmasından dolayı ABD yatırımcısına sunmuş olduğu artı 200 bas puan kazanç tam tersine şu anda eksi 150'ye dönmüş durumda. New York Fed tarafından yapılan konferansta bununla ilgili çok güzel makaleler var. Orada görebilirsiniz. Bu geçtiğimiz aylarda yapıldı. Yani artık ABD doları da yatırımcı gözünde ya da gelişmiş ülke tahvilleri de aynen gelişmekte olan ülke tahvilleri gibi riskli bir finansal varlık olarak gözüküyor. Özellikle mali tarafa yönelik atılan adımlarda eğer arkasında güçlü bir açıklama yoksa, yani biz şu vergi indirimlerine gittik veya şu teşvikleri yaptık ama bunun karşılığında atıyorum kurumlar vergisini arttırıyoruz veya yeni vergiler getiriyoruz diye veya şöyle kısıtlamalar yapmıyoruz dediği zaman, yatırımcı, İngiltere bunun en güzel örneğidir. Yatırımcıların artık aynen gelişmekte olan para birimleri gibi, gelişmekte olan ülke tahvilleri gibi gelişmiş ülke tahvillerini dediğimiz gibi alıp sattığını görüyoruz. Burada da en önemli faktör biraz önce altını çizdiğimiz gibi bir özellikle kamu tahvilleri tarafında yatırımcı profilinin değişmiş olması. Yani artık burada banka dışı finansal kurumlar ön planda, hedge fundlar ön planda. Bunlar kısa vadeli gecelik borçlanıp uzun vadeli tahvillere yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla burada bütün riskleri almış oluyorlar. Hem vade riskini hem faiz riskini. Dolayısıyla eğer yabancı para birimi cinsense kur riskini. Dolayısıyla evet, bütün riskleri içeren hassas bir yapı söz konusu burada.
10: Hocam şimdi ECB'den bakıyoruz, yeniden Şahin Ton'da mesajlar gelmeye başladı. Hatta orada tekrar bir faiz arttırım döngüsü beklentisine girmiş bulunmakta. Şimdi ECB'nin daha şahin olduğu bir senaryo içerisinde küresel ekonomide Fed ne kadar ayrışabilir? Bunu ne için soruyorum? Kevin Warsh için soruyorum. Şimdi Kevin Warsh yemin etti. Trump'ın adamı olarak çıktı ortaya. Fakat Powell da Trump'ın atamasıyla gelmişti. Orada işler nasıl ilerler ECB'ye rağmen?
9: Şimdi tabii burada sizin de aslında altını çizdiğiniz gibi, yani Trump'ın atacağı adımlar çok önemli. Trump son derece belirsiz birisi olduğu için dolayısıyla atacağı adımlar, uygulayacağı ya da yeni başkana yönelik eleştiri getirecek mi? Aldığı kararlara yönelik olarak nasıl bir gelişme olacak? Bu Hürmüz Boğazı'ndaki arz tarafındaki kısım.

0: kısıtlar ne kadar zamanda ortadan kalkacak? Bunların etkileri aslında bunları ölçmek son derece zor. Yani aslında hem ECB başkanı hem de Fed başkanının aslında basın toplantısında yapmış olduğu bir şey vardı. Bildiğimiz tek şey var, belirsizliğin çok çok yüksek olması. Yani her iki başkan da yapmış oldukları toplantıda söyledikleri ortak altını çizdikleri temel nokta belirsizlik içerisinde yol almaya çalıştığı, belirsizlik içerisinde bir para politikası yürütmeye çalıştıklarıydı. Dolayısıyla burada daha dataya bağlı, daha böyle fazla hasar vermeden bir para politikası izlendiğini görüyoruz. Duruma bağlı olarak bir para politikası izleniyor. State dependent dediğimiz bir para politikası, veriye dayalı bir para politikası, daha temkinli bir para politikası uygulayacak her iki merkez bankası da, daha doğrusu merkez bankaları da.
1: Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu senaryo karşısında şimdi bir tarafta yükselen bir enerji maliyeti ne olursa olsun geri çekilmiş olsa dahi enflasyon beklentileri ve revizyonlarla birlikte farklı bir durumda. İşte bakıyoruz zorunlu karşılıklar için kullanılan 8 haftalık kredi büyüme oranlarında değişikliğe gitti. Eksilaşma olarak okunuyor bunlar. Tüm bu detaylar karşısında özellikle para politikasındaki gidişatı içeriye dair nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sıkı duruşunu devam ettirebilecek mi?
0: Şimdi Pelin Hanım, aslında izleyicilerimiz için hemen şunu söyleyeyim. Arjantin'in dün IMF tarafından Arjantin'in selected issues çıktı. Yani gözden geçirmeyle beraber yapısal sorunlar nedir, ekonominin gidişatı nedir? Bununla ilgili sayfa 10'da çok güzel bir özet var. Başarılı dezenflasyon programlarının içermesi gereken özellikleri, yani dünyadaki IMF ekonomistleri, dünyadaki başarılı gelişmekte olan ülkelerde uygulanan başarılı dezenflasyonist politikaları incelemişler. Ve atılan adımlar nelerdir? Hangi adımlar atılıp enflasyon düşürmüş? Orada 7 maddede bunu özetlemiş sayfa 10'da. Şimdi burada şunu görüyoruz. Özellikle diyor ki enflasyonu 3 haneden 2 haneye indirmek çok kolay. 2 haneden tek haneye indirmek 3 ila 4 yıl alıyor. Bunun 2 istisnası var. Peru 5 yılda düşürmüş. Bir diğeri de Uruguay 7 yılda düşürmüş. Ama tabii baktığımızda dediğimiz gibi 7 bacakta uygulanan politikalar var. Atılması gereken adımlar var. İşte evet, biz her ne kadar maliye politikası geç katkı verdi diyorsak da şunu unutmayalım. Evet, maliye politikası sıkı olabilir ama maliye politikasının kredibilitesi de burada çok önemli. Dolayısıyla Türkiye'de maliye politikasının kredibilitesi bu anlamda düşük olduğu için aslında mali sıkılaşma beklenen etkiyi tam gösteremiyor. Bir diğeri de hep konuştuğumuz gibi arz yönlü problemler söz konusu. Örneğin tarım sektöründe ve yine yapışkanlık söz konusu. Burada özellikle Ticaret Bakanlığı'nın bazı kurumların devreye girmesi gerekiyor. Ticarete konu olmayan sektörlerdeki bu fiyat katılıklarının belki dış ticarette rekabetçiliği sağlayarak bu sektörlerin belki düzenlenmesi gerekiyor. Yani bir sürü yapısal faktör var ama biz sadece para politikası odaklı, özellikle de burada da reel döviz kurunu düşük tutmaya yönelik enflasyon altında bir politika izledik. Hemen şunu da söyleyelim. Yapılan çalışmalar Goldfein Valdez 1999 çalışması ki Mayıs ayında Sayın Bakan'ın da katılmış olduğu toplantıda Gorinchas sunumunda buna dikkat çekti. Eğer diyor reel döviz kuru %20 veya üzerinde değer kazandıysa, overvalue olduysa, burada overshooting etmeden yapılan ülke örneklerine baktığımızda çıkma şansı %0. Yani dolayısıyla bizim şu beklentiyi de kırmamız gerekiyor. Evet, enflasyon altında artan bir reel döviz kuru söz konusu. Artık bu noktadan sonra beklentiler maalesef kurda bir overshooting olması yönünde. Ve yapılan çalışmalar ülke örnektir ki Goldfein eski Brezilya Merkez Bankası başkanıdır. Emerging marketlarda enflasyon denklemi, fiscal dominance konusunda çalışan çok önemli bir iktisatçıdır. Ve kendisinin hedge fund'ı da vardır. Dolayısıyla yani burada bir overshooting beklentisi de ortaya çıktı. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için daha sıkı bir para politikası duruşun olması gerekiyor. Ama tabii önümüzdeki dönem politik belirsizlikler, seçim burada işleri bizim açımızdan biraz zorlaştırıyor gibi duruyor.
1: Peki Sayın Hocam, çok teşekkür ediyorum. Bunun üzerine de ayrı bir konuşmak lazım sizinle birlikte. Çok çok teşekkürler katıldığınız için ve şimdiden güzel bayramlar diliyoruz efendim. Doktor Tolga Dağlaroğlu ile birlikte değerlendirmeyi yapmış olduk. Ve haberimize veda edeceğiz. İran'la devam eden savaş Orta Doğu'nun enerji ihracatını ve ticaret yollarını ciddi şekilde aksattı. Büyük deniz aşırı yatırımları finanse eden petrodolar arzı tehdit altında. Haberimizle bitiriyoruz.
2: Ziyad, bizimle olduğun için çok teşekkürler. Hemen şuradan başlayalım. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının Körfez'in net karını tam olarak nasıl etkilediğini görüyoruz.
3: İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması birkaç şeye yol açıyor. Yaptığı ilk şey Körfez'in dünyaya ihraç ettiği petrol ve gaz hacmini azaltması. Şimdi tablo ülkeden ülkeye değişiyor, ancak toplamda Körfez ülkeleri petrol ve gaz ihracatından daha düşük gelir elde ediyor. Yani ilk mesele bu. Yaptığı ikinci şey ise Körfez ülkelerinin yurt içinde daha fazla harcama yapması. Savunmaya daha fazla harcıyorlar, onarıma daha fazla harcıyorlar. Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakan yeni boru hatları inşasına daha fazla harcıyorlar ve yurt içinde etkilenen sektörlere ekonomik destek için daha fazla harcıyorlar. Daha düşük gelir elde etmeleri ve yurt içinde daha fazla harcama yapmaları gerçeklerini birleştirdiğinizde, bu temel olarak dış yatırımlar için mevcut olan Körfez parası havuzunun İran savaşı sonucunda küçüldüğü anlamına geliyor.
2: Ziyad, bu petrodolar yatırımının kuruduğunu gördüğümüzde potansiyel olarak hangi piyasaların ve sektörlerin darbe alabileceğine baktığında hangileri senin için gerçekten öne çıkıyor?
3: Herhangi bir piyasayı veya sektörü dışarıda tutmak zor. Biliyorsunuz Körfez egemen varlık fonları her türlü şeye yatırım yapıyor. Amerikan teknoloji şirketlerine yatırım yapıyorlar, Afrika madenlerine yatırım yapıyorlar, Mısır gayrimenkullerine yatırım yapıyorlar, İngiliz futbol kulüplerine, Türk banka mevduatlarına yatırım yapıyorlar. Aslında dünyanın en büyük ve en derin piyasası olan Amerikan borç piyasasına bile bakarsanız, Körfez'den Amerikan borç piyasasına 10 yıllar boyunca akan fonların Amerikan faiz oranlarını baskılamaya yardımcı olduğunu tahmin ediyoruz. Ve eğer bu fonlar kurumaya başlarsa, o zaman Amerikan faiz oranlarını ve borçlanma maliyetlerini düşük tutmaya yardımcı olan önemli bir güç temel olarak yok olabilir.
2: Ziyad, senin ve ekibin raporda ana hatlarını çizdiğiniz bazı detaylardan bahsedebilir miyiz? Bu raporda bazı müttefiklerden ve İran'ın liderliğinden bahsediyorsunuz. Bunun önümüzdeki yıllarda bölgedeki genel dinamiği nasıl değiştirebileceğinden bahsedebilir misin?
3: Bence İran savaşı temel olarak bölgenin şeklini değiştirdi. Özellikle Körfez'i düşünürseniz, bence Körfez ülkelerinin savaş bittiğinde bile yeniden düşünmek zorunda kalacağı birden fazla alan var. Savunmayı bu çatışma sırasında İran tarafından saldırıya uğradıkları için şehirlerini ve sınırlarını nasıl savunacaklarını düşünmek zorunda kalacaklar. Önemli bir güvenlik ortağı olan, ancak bu savaşı önleme konusunda pek başarılı olamayan Amerika ile ilişkilerini yeniden düşünmek zorundalar. Kendi işbirliklerini ve dayanışmalarını ve İran savaşının aralarındaki rekabeti mi yoksa işbirliğini mi artıracağını düşünmek zorunda kalacaklar. Ve küresel ekonomiyle olan ilişkiyi, ticaret yollarında bir aksama olsa bile bu bölgeden petrol ve gaz akışının ve bölgeden gelen enerjinin akmaya devam etmesini sağlayacak yeni rotaların nasıl inşa edileceğini düşünmeleri gerekecek. Bence buradaki asıl mesele Hürmüz Boğazı'nın bir kez kapatılmış olması ve bu tabunun yıkılmış olmasıdır. Ve herkes bunun tekrar kapatılabileceği gerçeğini hesaba katacaktır.
2: Ziyad, ekonomilerden birine odaklanalım. O da tabii ki raporda ayrıntılarıyla anlattığınız Suudi Arabistan. Bu çatışmanın bir sonucu olarak özellikle Suudi ekonomisine gelen darbe hakkındaki değerlendirmeniz nedir?
3: Aslında Suudi Arabistan için gelir kaybı açısından pek bir şey olmadı. Evet, Suudi Arabistan bugün savaştan öncesine göre daha az ihracat yapıyor. Ancak petrol fiyatlarının daha yüksek olması hacim kayıplarını dengeliyor. Suudi Arabistan savaştan öncesine göre daha fazla kazanıyor. Savaşın Suudi Arabistan üzerindeki etkisi harcamalar açısından oldu. Bunu ilk çeyrek bütçe verilerinde gördük ve bir aylık çatışmanın Suudi Arabistan'a gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %1,5'una mal olduğunu tahmin ediyoruz. Yani etkisi bu. Ancak gelir açısından durum iyi. Örneğin Aramco'ya bakarsanız, Aramco karlarına bakarsanız, ilk çeyrek bütçesine bakarsanız, ticaret verilerine bakarsanız, hepsi Suudi Arabistan'ın bugün savaştan öncesine göre daha fazla kazandığını gösteriyor. Sorun harcama tarafında ortaya çıkıyor.
4: Bloomberg ET Radyo. Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
6: Sabah öğle akşam SOA.
10: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Esli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bez Allianz'tır. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans notlarından herkese merhabalar efendim ve cemaat. Ben seans notlarında bugün sizlere ben eşlik etmeye çalışacağım. Saatlerimiz 20'yi gösterene kadar beraber olacağız. Hemen fiyatlamalara bakarak başlayalım. Bir yandan küresel tarafta barış fiyatlamasını konuşuyoruz. Ama karışık sinyaller de gelmeye devam ederken içeride daha çok kendi gündemimizin fiyatlamasını geçtiğimiz haftadan bu yana hissettiğimizi söylemek mümkün. Bugün baktığımızda Borsa İstanbul tarafında cuma günü bir miktar artış vardı. Onun artısı bugün de yükseliş eğiliminin olduğunu söylemek mümkün. %0.48'lik yukarı yönlü hareketle birlikte 13.877 puana kadar geldik. 69 puanlık bir artış var an itibariyle. Dolar TL'de 45.69, Euro TL'de 53.46 ve Euro Dolar çaprazında 1.16.44 seviyelerindeyiz. Avrupa borsalarıyla devam edeceğiz. Genel anlamda yeşillere boyandığını görüyoruz. Burada en çok yükselen neresi diye baktığımızda Paris CAC 40 çıkıyor karşımıza %1,85 ile, ardından Frankfurt DAX, orada da benzer bir eğilim var. Londra FTSE'de %0,22'lik ve İtalya FTSE'de %1,45'lik yukarı yönlü hareketler mevcut. Tahvil cephesine baktığımızda ABD 10 yıllık tahvillerinde getiri cephesinde %4,55'i görürken 2 yıllık tahvillerde %4,12 oranları ekranlarımıza yansıyor. Bu tarafta ABD tarafında anma günü sebebiyle piyasalarında kapalı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ayrıca geçtiğimiz cuma günü Kevin Warsh'ın da yemin edip Fed başkanlığına başladığını da hatırlatmış olalım. Ve son olarak emtia cephesine baktığımızda altın tarafında da yükseliş olduğunu görüyoruz. Barış temasıyla birlikte %1,29'luk bir alım var ve 4567 dolar seviyesindeyiz. Gümüşün spotu $77.83 seviyesinde, burada da %3'ü aşan prim olduğunu söylemek mümkün. Bitcoin'de %1,42'lik yükselişle beraber 77.647 puandan geçiyor işlemler ve petrol cephesinde ise

0: ise yön aşağı. Brent petrolde 98 dolar, Amerikan tipi petrolde de 91 dolar 13 sent seviyelerindeyiz. Fiyatlamaların ardından şirket haberlerine bakarak devam edeceğiz. Eczacıbaşı Sanip Pak'ın satış sürecinde gerekli yurt içi iznin ardından yurt dışı rekabet kurulu onayının da alındığını açıkladı. Pay devrine ilişkin diğer kapanış koşullarının tamamlanmasının ardından satış işlemlerinin sonuçlanması bekleniyor. Çimsa'nın bağlı ortaklığı Mannok'un %5,3'lük azınlık payını 20,5 milyon euro bedelle satın aldı. İşlem sonrası Mannok'un sermayesinin tamamı Çimsa Ireland Limited'a geçerken Çimsa şirket üzerinde dolaylı olarak %100 kontrole ulaşmış oldu. EuroPower World Energy ABD'nin Texas eyaletindeki bir GES projesinde kullanılmak üzere yüksek gerilim güç transformatörü siparişi aldı. Sipariş bedelinin 3,25 milyon dolar olduğu açıklandı. Kısa bir araya gideceğiz, ardından buradayız.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Yapı Kredi World

0: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
4: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
11: Şimdi de 13.900 seviyelerine taşıdığını görüyoruz. Şimdi Perşembe günü mutlak tutulan kararı sonrası yaşanan sert düşüşün ardından Cuma gününde olumsuz bir açılış yapıp buradan tepki alımlarının hızlı bir şekilde geldiğini, kamu alımlarının sektöre özellikle sektör bazlı ve hisse bazlı hareketleri tetiklediğini, bunun da ardından getiri potansiyellerinin çok artması nedeniyle

şekilde genele yayılan bir tepki alımlarını görmüştük. 13.000'in altını gören BIST endeksi buradan gelen alımlarla toparlanmaya başladı. Şimdi mutlak mutlak kararı aslında önceki olumsuz ve İmamoğlu'nun tutuklanması, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması dönemine göre karşılaştırdığımızda daha az negatif yönde etkilemiş gibi görünüyor ama şöyle bakmak lazım. Mutlak mutlak kararı çıkabileceğine ilişkin piyasadaki dedikodular ve konuşmalar daha öncesinden fiyatlanmaya, fiyatların içine girmeye başlamıştı. Şöyle söyleyebiliriz, 15.200'ü gördüğümüz Mayıs ayının ikinci haftasının başında gelen satışlarla %8, %9 civarında zaten bir düşüş yaşamıştık. Ardından kararın ardından gelen düşüşlerle %15'i buldu bu düşüş. Gördüğü en yüksek seviyeden %15 gerileyen BIST endeksinde tepki alımlarının geldiğini gördük. Hisse bazlı tarafa baktığımızda ise özellikle aracı kurumların model portföylerinde yer alan, araştırma departmanlarının radarında olan bazı hisse senetlerinde, yani şöyle söyleyelim, 13-14 aracı kurumun al önerisi verdiği hisse senetlerinde yıl sonu hedef fiyatına göre cari fiyatlar arasında %70'i aşan getiri potansiyelleri oluştu. Dolayısıyla burayı fırsat görenler oldu, bu fırsatı değerlendirenler oldu. Bu yönde alımların dikkat çektiğini gördük. Peki bugün başka hisse bazlı hareketlerde neler olduğunu baktığımız zaman petrol fiyatlarındaki yükselişten olumlu yönde etkilenen Tüpraş ve Petkim'in bugün tam tersine petrol fiyatlarında %5'i aşan düşüşlerin olması nedeniyle negatif yönde etkilendiğini ve endeksi aşağı çektiğini görüyoruz. Tüpraş %4'e yakın, Petkim %4'ün üzerinde bir değer kaybı vardı biz yayına girerken. Bunlar, bir de Aselsan'da üzerine %3 civarında düşüş kaydedince endeksin yükselişini sınırlayan faktörler olarak bunları sayabiliriz. Çünkü Aselsan'ın endeksi 43 puan, BİMAŞ'ın 40 puan ve Tüpraş'ın 30 puan negatif yönde katkısı olduğunu görüyoruz. Endeksin sadece 60 puan artı olduğunu düşünürsek bunları çıkarttığımızda aslında 200 puana yakın bir artı bile olabilecek durumdaydı. Diğer alımlara baktığımız zaman olumlu tarafta dediğim gibi banka hisseleri Halkbank özelliğinde yükselirken Türk Hava Yolları da yine ABD-İran arasındaki savaşa ilişkin iyimserliğin artması, petrol fiyatlarındaki düşüş en fazla olumlu etkilediği sektörlerin başında ulaştırma oldu. Türk Hava Yolları bu anlamda bugün çok ciddi yükseliş eğiliminde hareket ettiğini görüyoruz. Endeksi bu şekilde toparladıktan sonra biraz daha yukarıdan bakmak gerekirse Mayıs ayında ciddi bir düşüşle tamamlamış olacağız aslında. Neden ciddi diyorum? Çünkü geçmiş dönemlere baktığımız zaman Mayıs ayı genelde pozitif fiyatlamaların etkili olduğu bir ay olarak dikkat çekiyordu. Ancak bu sene %4'ün üzerinde bir düşüş oldu. Bugünkü toparlamayla beraber %4 civarı olacakmış gibi görünüyor. Yarın yarım gün işlem günü. 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri olacak. 12.30'da 12.40 arası da kapanış seansıyla tamamlamış olacağız yarın günü. Bugün ve yarın takası birleştirildi. Dolayısıyla bugün yapılan işlemler yarın da yapılan alımlar yarın satılabilir. Aynı gün işlem yapılmış gibi işlem görüyor borsada. Şimdi Mayıs ayındaki bu hareketin ardından Haziran'da geçmişte neler yapmış diye baktığımız zaman Borsa İstanbul'da son 10 yılın altısını Haziran aylarında yükselişle tamamlamış. Hem yükselişlerin genelde daha güçlü bir şekilde olduğunu, düşüşlerin daha sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu 4 yıldaki düşüşlerin sınırlı bir düşüş olduğunu, yükselişlerin ise %10'ları aşan yükselişler kaydettiğini görüyoruz. 10 yılın ortalaması yaklaşık %3,5 gibi Borsa İstanbul'da BIST endeksinin yükselişi. Banka tarafının aslında Haziran aylarında bankacılık hisselerini daha çok sevdiğini ve yükselişlerde lokomotif görevini gördüğünü takip ettik. Geçmişte %7'ye yakın Haziran aylarında bankacılık sektörü en hisseleri yükseliş eğiliminde hareket etmiş ve son 10 yılın 8'inde bankacılık sektörü endeksi yükselişle tamamlamış Haziran ayını. Haziran, Temmuz, Ağustos yaz aylarında Borsa İstanbul yatırımcısının aslında geçmiş dönemde sevdiği aylardan, satışların sınırlı olduğu, ilk yarı performansları ve yıl sonu hedeflerin revize edildiği bir dönemden geçtiğimiz için

0: buralarda geçmişte pozitif fiyatlamaların daha fazla olduğunu görmüştük. Mayıs ayında en çok yükselmiş, hangi sektörler yükselmiş diye baktığımızda metal eşya ve metal ana sanayinin en fazla yükselen sektör endeksleri olduğunu görüyoruz. Burada yılbaşından beri de bunlar %40'ın üzerinde değer kazandı, %50'ye yakın değer kazandı. Geçen sene oldukça olumsuz yönde, negatif yönde ayrışan bu şirketlerin bu sene daha pozitif bir fiyatlamalarla yıla başladı, yılın ilk yarısını tamamlamaya doğru gittiklerini görüyoruz. Olumsuz tarafta ise kimya, petrol, plastik, yine bu Tüpraş ve Petkim'deki düşüşlerle, Mayıs ayındaki düşüşlerle dikkati çekti ama yıllık bazda hala %25 pozitif tarafta. Bankacılık ise %9 değer kaybetmişti bugünü saymazsak. Bu da yılbaşından beri hala ekside olduğunu gösteriyor. Buraya tepki alımları gelir mi gelmez mi bilinmez ama özellikle Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam etmesi, enflasyon beklentilerinin bozulması, dezenflasyon sürecinin sekteye uğraması banka hisselerini olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz.
1: Yani Haziran ayı aslında bir önceki dönemlerde banka hisselerinin yükseldiği bir aydı. Evet. Ama bu sefer daha fazla bir belirsiz ortamda giriyoruz.
0: Bunun nedeni işte dediğimiz gibi faizlerin yüksek kalacağına ilişkin beklentiler, yurt içi siyasi gelişmeler ve jeopolitik gerilim. Bunların üçünün gündemi belirlemesi kadar Borsa İstanbul'da da hareketi belirleyeceğini söylemek yanlış olmaz.
1: Şimdi dilersen bir görüş paylaşalım. O sırada da seni dinlendirmiş olalım. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke portföy yapısının çok fazla yan tahtalara kaymasının temel bir sıkıntı olduğunu söyledi. Detayları izleyelim, ardından buradayız.
2: Hisse senedi işte %50, risk iştahınıza göre %30 olabilir. Bunun büyük bir kısmının gerçekten bundan sonraki dönemlerde de nakdinden şüphe etmeyeceğiniz ve istikrarlı devam edecek şirketler olması gerektiğini düşünüyorum. Arada tabii ki küçük şirketler olur. Bizim ana sıkıntımız portföy yapısının çok fazla yan tahtalara kaymasıdır. Yani para orada diye insanlar doğal olarak oraya doğru kaydılar. Ve genelde böyle çok büyük sorunlu portföylerle konuştuğum zaman yatırımcılarla hep yan tahtalarda çok büyük yıkımlar görüyorum. O yüzden ana tahtalarda kalmak bile bir hedging şu piyasada. İki, evet her şey kötü. Türkiye piyasasındaki bilançolar karlılık tarafında baskılı. Ancak Aselsan gibi hikayesi olan şirketler çok ucuz kaldı. Şimdi borsayı da şöyle bölmek lazım. Absürt fiyatlamalarda şirketler var. Hani artık balon diyeyim. Ama çok ucuz kalmış. Dinamikleri de çok iyi şirketler var. Yani toparlanabilecek şirketler var. Bence onlara doğru para akacak. Biraz daha tercih zor bir dönem ama hisse senedinden bence vazgeçilmesin. Türkiye'nin iyi bir hikayesi var. Yeter ki biz içeride bozmayalım. İki, dünyadaki barış atmosferinin en çok yarayacağı sektörler. İşte bugün mesela havacılığın yukarıya gitmesi, Türk Hava Yolları'nın oyunda olması çok önemli bizim için endekste. Türk Hava Yolları pozitif, bankalar pozitif olursa zaten burası uçar. Onun haricinde ben hala altın, gümüşten, oyundan çok çıkmaktan yana değilim ama gram tarafında kalmaktan yanayım.
1: Evet, Bekir Gürdamar'la sohbetimize devam ediyoruz. Eklemek istediğim bir şey var mıdır buna dair?
0: Evet, yani bu yan tahtalardaki hem bu tip dalgalanmalarda, volatilitede çok aşırı hareketliliklerin olduğunu görüyoruz diğer blue chip hisselerine göre. Dolayısıyla bireysel yatırımcının da büyük çoğunluğunun bu tahtalarda olduğunu düşündüğümüzde bu tip kayıplar çok fazla oluyor. Vadeli işlem opsiyon piyasasında perşembe günkü düşüşlerin yaklaşık 3.6 milyar lira gibi bir rekor teminat tamamlama çağrısına karşılık geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki kayıpların bu yükselişlerle aslında telafi etmek çok mümkün olmuyor. Yani evet şu an yükseliyor, rakamsal olarak belki aynı yere de geliyoruz birkaç günde ama o tip hareketlerdeki sert düşüşlerin telafisi her zaman çok kolay olmuyor. Bu hafta dergiye de aslında endeksin bu yan tahtalardaki hareketlerini önce yan tahta olarak başlayıp ama piyasa değeri belli bir seviyeye yükseldikten sonra BIST 100 hatta BIST 30 endeksine giren şirketleri görüyoruz. Bunlar endeksin geneli yansıtması konusunda çok ciddi şüphe uyandırıyor ve soru işaretlerine neden oluyor. Son MSCI'nin açıklamasında da Kiler Holding'i endekslerden çıkartmasının ardından yaptığı konuyla ilgili açıklamasında da daha fazla artık analiz yaparak, yani sadece matematik değil farklı analizlerle de endekse seçim kriterlerinde değişiklik yapacağını

0: işaret etti. Belki Borsa İstanbul'da bu yöne doğru bir değişiklik olabilir mi? Artık bu tartışılıyor. Bu haftaki dergide de bunu yazmaya çalıştık. Dediğim gibi yan tahtaların verdiği zararlar, kar beklentisi ne kadar yüksekse zarar potansiyeli de o kadar yüksek. Risk getiri tarafında yatırımcıların bunları göze alarak yatırım yapması gerekiyor.
1: Peki bunlar dışında da tabii Borsa İstanbul'da en çok odaklanılan noktalar bir yandan enflasyon, bir yandan büyüme. Bloomberg HT'nin de aslında anketleri belli oldu. Oradaki detayları paylaşmanı rica edeceğim senden. Neler en çok dikkatini çekti?
0: Yani bizim demin söylediğim gibi bankacılık tarafında özellikle endeksi taşıyan hisse senetlerine baktığımız zaman şimdiye kadar Aselsan, Astor, Tüpraş, BİM gibi hisse senetlerinin artık bir yorulma içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla jeopolitik tarafta da eğer ki farklı bir yöne evrileceksek burada banka hisselerinin lokomotif görevini yerine getirmesi gerekiyor ki BIST endeksinin önceki 15.200 rekor seviyesi TL bazında, dolar bazında ise şu an 300 seviyelerindeyiz. 340-350 en azından son birkaç yılın içerisindeki rekor seviyeleri test edebilmesi için banka hisselerinin yükseliş eğiliminde hareket etmesi gerekiyor. Burada bunun da enflasyonla mücadele, sıkı para politikası, faizlerin ne kadar yüksek kalacağına ilişkin beklentiler banka hisselerinin finansallarını, finansalları üzerinden de hisse hareketliliklerini birebir etkiliyor. En son yapılan, yaptığımız arkadaşlarımızın yaptığı ankette Mayıs'ta enflasyonun %1.59 seviyesinde gerçekleşeceği aylık olarak tahmin ediliyor. Yıllık enflasyonda böylece %32.50 seviyelerinde olması bekleniyor. 2026 sonu için enflasyon beklentisi ise 29 oldu. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporundaki revizyonlarının ardından hala 30'un altında olan bir yıl sonu enflasyonu beklentisi aslında pozitif olarak algılanabilir. Aslında bugünkü ve dün ve bugünkü işte diğer anketlerde de yapılan anketlerde de enflasyonun Mayıs'ta çok kötü gelmeyeceğine ilişkin tahminler bankacılık hisselerinde bir nebze olsun desteklemiş olabilir diye düşünüyoruz. En düşük ve en yüksek beklentilerine baktığımız zaman %1.40 ile 2.50 arasında olduğunu görüyoruz. Web TÜFE çalışması yapan arkadaşımız webten verileri tarayarak enflasyon tahminini ortaya koyan, enflasyon ne olduğunu anlamaya çalışan arkadaşımızın da yaptığına göre Mayıs 2026'da %1.55, yıllık değişiminde %33.16 olduğunu ifade ediyor. Şimdi çekirdek enflasyonlarda da %3 civarında bir enflasyonun görülecek olması tahmin ediliyor. Şimdi bunları üst üste koyduğumuzda hala enflasyon tarafında gidilecek yol var. Bu nedenle ki zaten makro ihtiyati tedbirlere Merkez Bankası başvuruyor. Faizlerde belki kısa vadede bir önemli değişiklik, eğer jeopolitik gerilimlerde daha da artma, döviz kurlarında bir hareketliliğin daha fazla olması olmaması durumunda faiz tarafında değil de makro ihtiyati tedbirlerle buraların dengelenmeye çalışılacağını görüyoruz. Son alınan makro ihtiyati tedbirler perakende tarafın sınırlanmasına ilişkin, yani buradaki perakende kredi tarafının sınırlanmasına ilişkin aldığı kararlar burada tüketim tarafını kısarak enflasyonla mücadelenin önümüzdeki dönemde de güçlü bir şekilde devam edilmesini sağlayacak.
1: Bir kısa da büyüme tarafına bakalım dilersen. O tarafta bir hayli önemli. Tabii ki genel olarak baktığımızda hani bizim içeride de öyle ama küreselde de genel olarak zaten biz enflasyon tahminlerini yukarı yönlü, büyüme tahminlerini de aşağı yönlü revizyonlarını takip ettiğimiz bir dönemden geçerken bize dair beklentiler nasıl şekilleniyor şu anda?
0: Büyüme anketinde aslında Türkiye'nin potansiyelinin çok altında bir büyüme rakamının geleceği tahmin ediliyor. Büyümenin %0.4. İlk çeyrekte medyan beklenti %0.4 oldu. Yıllık bazda büyümenin ise %2.7 olması tahmin ediliyor. 2026 yılının tamamına ilişkin beklenti ise %3.3. Dönemsel olarak en düşük tahmin aslında %0.1 daralma yönünde. 0.1 daralma bile bekleyen ekonomist var. En yüksek tahmin ise %1.1 seviyesinde. Dolayısıyla büyümenin potansiyelinin altında olması, Merkez Bankası'nın çıktı açığına her seferinde vurgu yapmasının ardından bu gelecek rakamlar gerçekten çıktı açığına ilişkin beklentilerinde, yıl sonuna ilişkin beklentilerinde şekillenmesine neden olacak. Bayram tatili sonrası ilk olarak büyüme verisini alacağız. Ardından enflasyon verisini alacağız. Dolayısıyla bayram sonrası bizi önemli veri gündemi bekliyor. Amerika'da da veriler gelmeye başlayacak. Biz bayramdayken gelmeye başlayacak. Onların fiyatlaması da bayram sonrasına kalacak. Dolayısıyla bu iki kapanışın ardından yarın da öğlene kadar açık olan piyasalarda bu verilerin ne yöne evrileceğine ilişkin herhangi bir fiyatlama görmüyoruz. Çünkü bu uzun asıl belirleyici olacak jeopolitik gelişmeler ve jeopolitik gerilim ABD ile İran arasındaki son gelen açıklamalar biraz bu konudaki iyimserliği artırdı. Eğer ki bu iyimserliği bozacak herhangi bir şey olmazsa verilere ilişkin fiyatlamaların daha ikinci plana atılması söz konusu olabilir.
1: Ben de tam olarak onu soracaktım. Haziran ayında yine o zaman öncelik jeopolitik riskler mi olacak? Evet. Veri tarafı mı olacak? İçerideki haber akışı mı olacak dediğimizde jeopolitik riskler olacak.
0: Birinci sırada jeopolitik gelişmeleri sayarım. İkinci sırada bizdeki yurt içi siyasi gelişmeler. Çünkü artık bunlar fiyatların içine bir nebze olsun girdi. Çok farklı bir şey olmadığı sürece burada daha böyle fiyatlara yedirilerek uzun vadeye yayılacak şekilde devam edebilir. Üçüncü sırada da veriler gelecek diye düşünmek lazım.
1: Şöyle bir buçuk dakikalık vaktimiz kaldı. O tarafta da istersen kısaca bir emtia tarafına hiç değinmedik. Oraya değinelim. Altın cephesinde yine bu barış fiyatlamalarıyla birlikte yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Dilersen şöyle bir o tarafı da toparlayalım.
0: Toparlayalım. Altın tarafında daha önceden de sabah yayınlarında konuşuyoruz. Altın fiyatlarının artık iyimserliğin artmasıyla, jeopolitik gerilimin azalacağına ilişkin iyimserliğin artmasıyla bir yükseliş görülüyor ama bu yükselişlerde hep altın ons fiyatında önceki tepelerin altında kaldığını görüyoruz. Yani burada artık merkez bankalarının satışa geçmesi altın tarafında, ETF'lerden yapılan çıkışlar, yani çünkü bu tip momentumlu hareket eden, çok hızlı hareket eden varlıklarda dün altındı, bugün başka bir şey, bir yakın zamanda işte petrol bile yani. Momentumu takip eden fonlar burada işler bittiğinde, artık momentum bitti dendiğinde sürekli artık her yükselişi çıkış fırsatı olarak gösteriyorlar. Altın onsu biraz sanki böyle bir fiyatlama var gibi. Evet. Dolayısıyla yükselişlerin sınırlı kaldığını görüyoruz.
1: Bloomberg ET Finans Masası Şefi Bekir Gürdamar, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Evet, haftanın ilk işlem gününde kapanış %0.60'lık yükselişle gerçekleşti. 82 puan kadar yukarıya getirdi. Bu da bize 13.890 puandayız. Hemen gidelim Philip Capital'e. Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Bugünün hikayesine dair neler aktarırsınız? Ne var notlarınızda Banu Hanım?
1: Biraz önce yayında ana gündem maddelerini sıralıyordunuz. Orada hani aslında genel görüşümüz aynı, paralel şekilde diye söyleyebilirim. Ana konu Amerika, İran jeopolitik gelişmeler olmaya devam ediyor küresel piyasalar açısından. Hafta sonu hafif iyimser sinyaller, mesajlar piyasaların haftaya olumlu bir seyirle başlamasını sağladı. Hem yurt içi hem yurt dışına genel itibariyle bu eğilim yansıdı diye söyleyebiliriz. Onun dışında geçen haftadan bu haftaya belki hani aktarabileceğimiz yeni Fed Başkanı'nın göreve başlaması, Fed bağımsızlığı ile ilgili verilen sinyaller, açıklamalar takip edilmekteydi. Onu belki hatırlatabiliriz. Şimdiye kadar açıklamalar tarafında böyle piyasayı çok tedirgin edici sinyaller yok. Fed kararlarını kendi kendine verecek vurgusu genelde başlıklarda öne çıkıyor diye söyleyebiliriz. İlk kararlarını bekliyor olacağız. Şimdilik faiz indirimi zaten Fed tarafında oldukça hani masada değil diye söyleyebiliriz. Faiz arttırımı ile ilgili olasılık en son tutanaklarda bir miktar kapı açık bırakılmıştı. Önümüzdeki dönemde yine ağırlıklı sabit bırakılması yönünde beklentiler ama yıl sonuna doğru acaba arttırım gerekecek mi belirsizliği var. Onun içinde ilgili aslında yine başa dönüyoruz. Petrolle ilgili seyir, petrol fiyatlarıyla ilgili seyir önemli. Dolayısıyla eğer jeopolitik taraf çözülürse, petrol fiyatları gevşerse o beklentiler de muhtemelen biraz sönümlenecektir, bir rahatlama gelecektir. Küresel piyasalardaki hani başka bir konu ne var diye baktığımızda bilançoları takip ettiğimiz bir dönemi

0: ana resmi belirliyor diye söyleyebiliriz. Biraz faiz beklentilerinin ötelenmesi, jeopolitik riskler ve son yurt içi taraftaki gelişmeler bir miktar belki risk iştahını sınırlayabilecek unsurlar. Bu anlamda buradan gelecek yeni sinyallere odaklanıyor olacağız önümüzdeki dönem için. Bayram tatiline giriyoruz yarın öğleden sonra itibariyle. Dolayısıyla muhtemelen yeni sinyaller için enflasyon verisi en önemli konu olacak. Gelecek hafta Cuma günü oraya odaklanıyor olacağız diye onu hatırlatabiliriz. Endeksi 13.890 civarında kapatmış olduk. 14.000 hem teknik hem de psikolojik anlamında bir direnç olabilir kısa vadede. Üzerinde belki 14.200'den bahsedebiliriz sonraki direnç noktası olarak. 13.500, 13.600 civarında da ilk ana desteğimiz var diye belki hatırlatabiliriz.
1: Filip Kapital Araştırma Direktörü Banu Dirim, çok teşekkür ediyorum paylaştığınız notlar için. Ve hemen bir haberimizle devam edelim. Bir görüş daha paylaşalım. Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir aylık enflasyonun %1,50'nin üzerinde olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Ve denklemde bilinmeyenlerin artması piyasaları tedirgin ediyor dedi.
2: Aylık enflasyonun 1,50'nin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz şu anda. Baktığımız zaman da bu hala daha yüksek enflasyonun ve faizlerdeki yükseliş hareketini de destekleyici bir neden. Merkez Bankası'nın işte daha önceki toplantıda faiz arttırmadığını, bu İran'la ilgili sürecin bir miktar daha geçici olarak oralarda PPK özetlerinde olsun, enflasyon raporunda olsun özetlere girdiğini gördük. Bu durumda Merkez Bankası bekle gör politikasıyla Haziran'ı getirmiş oldu ama Haziran'da tabii geçtiğimiz hafta bunu konuşsak çok daha farklı bir işte Perşembe Cuma farklı bir şekilde konuşabilecekken şu anda bir miktar daha başka tarafta yurt içi siyasi tarafta da bir hareketlenme olduğunu evet. görüyoruz. Denklemde bilinmeyenlerin artması birazcık piyasaları ve yatırımcıları açıkçası tedirgin ediyor. Ama bu tarafa baktığımızda da eğer siyasi anlamda yaşanabilecek olumsuzluklar daha fazla kötü bir duruma evrilmeyecekse, CHP'nin kendi içinde yaşayabileceği bir mesele olarak kalacaksa bundan sonra gördüğümüz süreç, piyasalar anlamında söylüyorum bunu. Tabii ki birazcık daha yatırımcılar hani fiyatlamayı yurt dışına bakarak yapmaya devam edecekler. Yurt içi tarafta hani bir erken seçimin olması ki mümkün müdür? İşte belki bir buçuk sene sonra bir erken seçim söz konusu olabilir ama çok erken de bir durumun olmaması. Yine piyasalar nezdinde de hani belirsizlikler anlamında bir miktar daha fiyatlamalara yansımayacak ya da göz ardı edebilecek bir neden diyebiliriz. Ama ABD savaşı yani ABD-İran savaşı ve petrol fiyatlarının seyri direkt olarak petrol ithalatçısı olarak bizi çok etkilediği için biz burada tabii ki ona odaklı hareket etmeyi sürdürüyoruz. Eğer bu gelişme olumlu bir şekilde yansırsa da Türkiye anlamında olumlu olacak.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal

0: buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
7: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
10: Sabah öğle akşam SOA.
11: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
12: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
13: Reklam.
14: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
13: Reklam.
12: Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
13: Reklam.
15: Bayramda kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
8: Şimdi bugünkü Borsa İstanbul hareketini soracağım. Devamını bekler miyiz? Bir yandan da yarım gün bir işlem olacak. Ardından biz Mayıs ayını da kapatıyor oluyoruz. Dolayısıyla Perşembe günü o %6'lık geri çekilmeler, o devre kesicilerin devreye girmesinin ardından hem Cuma'yı pozitif kapatan bir Borsa İstanbul görünümü, hem bugün küreselde de bugün pozitif gerçi ama hem de bugünü yükselişle kapatan bir Borsa İstanbul görünümünü nasıl değerlendirirsiniz?
9: Evet, aslında özellikle geçtiğimiz hafta Perşembe günü akşamki değerlendirmemi bir miktar daha hatırlatmak istiyorum. Tabii o günkü şok satışların etkisinin bir sonraki güne taşınma ihtimalinden bahsetmiştik. Haliyle yüksek bir teminat tamamlama çağrısı vardı. 3,5 milyar TL'yi aşan. Tabii Cuma günkü tekrardan yüksek bir tepki alımlarıyla aslında piyasalarda bu teminat tamamlama yükümlülüğünün kalktığını görüyoruz. Bu baskının azalmasıyla birlikte aslında normalde de bayram öncesi uzun tatiller dönemine girerken işlem hacminin zayıfladığını görüyoruz. Yaklaşık 7 haftalık en düşük işlem hacmiyle hem yeni haftaya giriyoruz hem de ayın kapanışına burada gelmiş olduk. Tabii geçen haftaki işlemlere baktığımızda evet endeks tarafında ciddi bir toparlanma var. Özellikle burada destek noktasının 200 günlük seviyelere kadar 12.300-12.400 seviyelerine kadar da geri sarkmasını beklerken böylesine gelen bir tepki alımları aslında bize 60 günlük ortalamalar noktasına da beraberinde getirdi. Tabii geçen haftanın gündeminde bir miktar daha siyaset varken bu hafta küresel taraftan gelen barış haberleri belki burada bir miktar daha öne geçtiğini söyleyebiliriz. Sabah açılışında asya piyasalarına baktığımda daha pozitif bir seyir vardı. Ancak bizdeki baskıyla da beraber bir miktar karışık açılış yapmıştık. Özellikle bankacılık endeksinin Cuma günkü zayıf performansının üzerine bugün birazcık daha iştahlı olması endeksi aslında daha da artı noktaya getirdiğini söyleyebiliriz ki %2'yi aşan bir bankacılık endeksinden bahsediyoruz. Tabii hem önümüzdeki haftanın son işlem günlerine doğru alacağımız buradaki enflasyon datası hem de vadesi yaklaşan aslında bir Merkez Bankası kararı da görecek olmamız bir miktar bizi bu tarafa doğru da yönlendirmiş durumda. Tabii yarım günlük bir işlem olacak. Haftaya gerçekleşecek olan takas avantajı olsa da aslında piyasaların burada çok fazla bunu önemseyeceğini değil bir miktar daha genel havanın seyrine göre risk iştahını belirlemesini bekleyebiliriz. Tabii o yüzden bugünkü işlemlere benzer, yarın da benzeri bir seyir görme ihtimalimiz var. Tabii ki bir yandan da şunu da takip ediyoruz. Özellikle Barış'la beraber burada işte Aselsan tarafında, Tüpraş tarafında bir baskının olduğunu görüyoruz. Çünkü petrol marjlarında ciddi anlamda bir normalleşme gördüğümüz de bir dönemdeyiz. Çünkü özellikle biz dizel marjlarda varil başına $70 görmüştük. Şu anda $40 seviyesine gerilediğini de takip ediyoruz. Sadece aslında burada Brent petrolde geri çekilmeyi değil, ürün marjlarındaki normalleşme de aslında bu şirketler için her ne kadar savaş döneminde endeksi yukarı çeken etkenler olsa da şu anda tam tersi durumu da fiyatlamaya çalışıyor. Tabii burada genel beklentimiz bir an önce savaşın bitme noktasına gelmesi ve küreseldeki enflasyonist risklerinin de olabildiğince minimize edecek seviyeye gelmesi aslında bankacılık endeksinin de hani temel yükseliş noktalarından birisi olarak da bu tarafı görüyoruz. Her ne kadar Merkez Bankası enflasyon raporunda tahminlerini yükseltse de iyimser bir alanın oluşabilme senaryosu da elbette piyasalar tarafından da yakından takip ediliyor.
8: Peki şunu da sormak isterim. Şimdi siz de aslında altını çizdiniz. Biz sizinle son yayın yaptığımızda ki Perşembe günüydü, işte 12.300 seviyelerine dikkat etmiştiniz. Kritik olabilir o seviyeler demiştiniz. Ama farklı bir şeye evrildi. Küresel daha çok öne çıkmaya başladı dedik ama oradaki aslında barış temasını konuşuyoruz ama kesinleşen, netleşen bir durum da söz konusu değil. Şimdi bayram tatiline giderken burada uzun bir süreç var. Ayın 1'ine kadar kapalı olacak piyasalar. Böyle dönemlerde normalde yatırımcı bunun riskini almak istemezken bu sefer ne değişiklik gösterdi?
9: Aslında yatırımcı genel anlamda elbette ki uzun tatiller daha fazla belirsizlik. Biz çoğu zaman hafta sonu riskini almayan yatırımcıların bile cuma günkü baskılarını görüyorduk. Özellikle şu anki haber akışının bu denli karmaşık olduğu ve iç siyasetin de burada devreye girdiği bir durumda elbette ki yatırımcılar tarafından daha az risk alma iştahı var. Ancak cuma günkü toparlanma tabii beklentimizin çok daha dışında gerçekleşti. Normalde bu tarz durumlarda devamında aslında satış baskısının biz devam ettiğini görüyorduk. Ki cuma günkü çok sınırlı gördüğümüz o bankacılık tarafındaki alımlar da aslında bir miktar yabancı yatırımcıyı da piyasadan soğutabilecek gelişmelerdi netice itibariyle. Haliyle belki burada yerli yatırımcının evet bir panik satışını görmedik. 12

0: günleri çok fazla burada görmediğimiz bir seans oldu genel itibariyle. Ancak daha orta vadeli baktığımızda nispeten şu anda piyasa iyimser taraftan bakmaya çalışıyor. Hem gerek iç siyaset cephesinde hem de dışarıdaki savaş ortamının aslında getirebileceği zorlukları görüyor. Ancak piyasa fiyatlamaları çok da bu havayı bozmak istemiyor. Sadece Türkiye tarafında değil, aslında küresel tarafta da birçok risklere rağmen borsaların yükseldiğini de takip ediyoruz.
1: Colendi Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ve küresel tarafa uzanalım. Beyaz Saray Baş Ekonomisti Danışmanı Kevin Hassett, İran ile olası bir anlaşmanın enerji fiyatlarında sert düşüşe yol açabileceğini söyledi. Hassett bu durumun Fed'in faiz indirimleri için alan yaratabileceğini de vurguladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki baş ekonomi danışmanı Kevin Hassett, petrol fiyatlarında yaşanacak olası düşüşün Fed'e faiz indirimleri için alan yaratacağına inandığını söyledi. Hassett, Fox News'a yaptığı açıklamada İran'la bir anlaşmaya varılması halinde enerji fiyatlarının düşmesini beklediklerini belirtti. Hassett, bir anlaşma sağlanır sağlanmaz enerji fiyatlarının sert şekilde düşmesini bekliyoruz. Bu gerçekleştiğinde Fed'in daha düşük faiz oranlarıyla doğru adımlar atması için geniş bir alanı oluşacak ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump da sosyal medya paylaşımında Tahran'da yürütülen görüşmelerin düzenli ve yapıcı şekilde ilerlediğini ifade etti. Fed'in bağımsızlığına saygı duyduğunu vurgulayan Hassett, göreve başlayan Fed Başkanı Kevin Warsh için de övgü dolu ifadeler kullandı. Öte yandan Trump da Warsh'un tamamen bağımsız olmasını ve kendi kararlarını vermesini istediğini söylemişti. Beyaz Saray Baş Ekonomi Danışmanı Hassett, hızlanan enflasyonun büyük ölçüde enerji fiyatlarından kaynaklandığını savundu. Hassett, son açıklanan verilere bakarsanız enerji fiyatları kesinlikle endişe vericiydi. Ancak çekirdek enflasyon neredeyse hiç hareket etmedi. Enerji fiyatlarının yeniden düşmeye başlamasıyla birlikte enerji maliyetlerindeki gerilemenin etkisiyle negatif enflasyon bile görülebilir değerlendirmesinde bulundu.
1: Ve bir son dakikamız var, onu aktaralım hemen. İran zenginleştirilmiş uranyumun Çin'e transferini istiyor şeklinde detayları konuşuruz elbette. Geldikçe aktarırız diyelim ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş buldum, merhaba. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi az önce yine Çin, ABD ve İran cephesiyle alakalı bir haber akışı vardı. Onu aktardık. Uranyumu Çin'e transfer edelim diyor İran. Tabii ki bunun detayları ve siyasi tarafını sormayacağım size elbette ama bugün itibariyle böyle bir barış fiyatlaması olduğunu öyle başladığımızı haftaya görüyoruz. İşte petrol cephesinde ciddi geri çekilmeler var. Avrupa tarafı rekorlarla devam ediyor gibi. Neler aktarırsınız? Yani sizin bas senaryonuz nedir? Bir parça bu tarafı toparlayarak giriş yapalım.
3: Tabii ki. Evet, bir anlaşma zemininde nasıl buluşacak Amerika ile İran? Gerçekten önemli iki şey var, alan var. Bir tanesi, evet, bu uranyum ne olacak? Zenginleştirilmesi ve aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın akıbeti ne olacak? İşte abluka ne tarafa gidecek ya da burada İran'ın tam anlamıyla söz hakkı olmasına izin verilecek mi bu boğazda? Bu denklem tabii ki yani anlaşma zemine oturmaya başlayınca bir şekilde çözülecek ama gerçekten son sürat gidiyor bütün şeyler, haber akışı. Aslında hiç böyle uranyumun Çin'e transferi gündüz öyle bir şey yoktu. Başka bir kanalda katıldığımda bambaşka bir, yani İran bundan vazgeçmeyeceğini, evet, kendi topraklarında kalmasından bahsederken bu yöne doğru bir şey var, fikir değişikliği var. Temelde aslında bu iki ana unsur, yani anlaşma zeminindeki o iki ana unsur, boğaz ve aynı zamanda uranyumun geleceği ya da işte mekanının ne olacağı, şey yapılana kadar, üzerinde anlaşılana kadar tam olarak petrol fiyatları üzerinde belirleyici olacak. Ama hani henüz anlaşma ya da müzakere ifadeleri bile petrolün geri çekilmesinde çok önemli bir faktör. En azından 100 doların altını gördü. Uzunca zamandır 100 doların üzerindeydi. Fiyatlamaları hem bozuyordu hem aynı zamanda bir enflasyon yayma şeyi var, trendi vardı tabii ki doğal olarak. Gelişmekte olan ülkelere, gelişmiş ülkelere hep yani aynı şekilde yani Amerika'da bile en büyük petrol üreticisiyim şu anda dese dahi orada bile işte 4,5 doların üzerine çıkmış mesela. New York Times'ın bir şeyi var, anketi var. %60'ın toplamda, yani nüfusun %60'ının bu tür harcamaların, işte petrol ya da market harcamalarını kıstığına dair. Çünkü her ne kadar hani Kevin Hassett az önceki haberde kendi danışmanı olduğu tabii ki başkanın ekonomi politikalarını doğrulatsa da aslında tüketici gözünde tabii orada da gelir dağılımı sorunu var. Aslında dar gelirliler ve düşük gelirliler üzerinde çok olumsuz etkiler yaratıyor. Ki Amerika'da bir market harcamasını azaltmak ya da işte benzin harcamasını azaltmak çok önemli şeyler. Baskılayıcı, tüketimin baskılayıcı ve aynı zamanda da büyüme oranında baskılayıcı ana unsurlar. Ama tabii harcamaları tabii ki kısarsa bu şekilde enflasyon üzerinde de negatif etki yaratır. Baktığınızda da tabii orada rahatlıkla diyebilirler. Hani çekirdek enflasyon oynamıyor da diyebilirler yani. Çok ilginç bir trend oluşuyor şeyde. Sadece petrol fiyatındaki, varil fiyatındaki değişiklikle başka ülkelerdeki enflasyon büyüme dinamikleri çok farklı şekilde değişiyor Ece Hanım.
1: Hocam bizde nasıl etkili olacak? Tabii o oynaklıkla birlikte sürekli o tarafta da tahminler değişiyor. Şimdi mesela bizim anketimize şöyle bir bakıyorum. Aslında hem büyüme tarafında anketimiz açıklandı hem de enflasyon tarafında anketimiz açıklandı. Aylık %1,59'luk bir enflasyon beklentisi var Mayıs'ta. Sizin beklentilerinizle örtüşür mü? Siz ne beklersiniz? Biraz o tarafı da detaylandıralım hazır petrol fiyatlarını konuşmuşken.
3: Evet, ben biraz daha yukarıda düşünüyorum. Yani %2'ye yakın, biraz üzeri. Çünkü yani bir anda tamam sadece birkaç günlük petrolün varil fiyatının 100 doların altına düşmesi enflasyonu hemen aşağı çekecek diye bir şey zaten söz konusu değil. Bizim TÜİK'in enflasyon hedeflemesi şeyine giren, hesaplamasına giren zaten 100 dolar üzeri olan sonuçta şey itibariyle Mayıs ayı enflasyonu itibariyle onlar girdi. Biraz gıda tarafında belki taze sebzeden dolayı, meyveden dolayı bir şey olabilir, hafifleme olabilir ama bir taraftan da enflasyon raporundaki gerçeklere bakalım. Yani Merkez Bankası gıda fiyatlarını %16 düşünmüştü 2026 için. Halbuki 23'e çıkarttı yani oradaki şeyi, gıda fiyatındaki artışı, gıda enflasyonunu. İşte ithalat fiyatlarını 2'den 3 katına çıkarttı mesela. Yine petrolün varil fiyatını zaten 60,9'du ilk enflasyon raporunda. O tabii ki savaştan çok daha önceydi. 89,4'e yükseltti. Yani Merkez Bankası artı bu görünüm çerçevesinde zaten enflasyon yıl sonu tahminini %50 yukarı doğru revize etti ara hedef ve baktığınızda. Şimdi bugün %32 civarında, yıl sonu %30'a zaten varacak. Peki o zaman hani biraz da iyi niyetle evet hani %1,5'larla giderse belki tekrar da Merkez Bankası bunu yukarıya doğru güncellerse yıl son tahminini bir noktada buluşulur gibi bir hesap var aslında ortada. Ama gerçekler öyle değil. Ben sağlık tarafından özellikle önemli bir enflasyonist baskı geleceğini tahmin ediyorum. Sağlık enflasyonu. O çünkü madde sepetlerin içerisinde çok kendisini arada gösteriyor ama bazı zamanlarda özellikle böyle dışa bağımlılığın, petrol fiyatları artarken ve ithal maliyeti bu noktada artarken kimyevi maddelerin de ithalinin çok pahalandığı bir ortamda bence sağlık önemli bir enflasyon şeyi olarak, harcama grubu olarak gelecek. Bunun dışında ücretlerle ilgili bir güncelleme geleceğinden dolayı buradan sanki bir yine fiyat arttırma ihtimali doğar ya da bir gerekçe gibi görür aslında işletmeler bunu, bu enflasyonu diye düşünüyorum. O yüzden evet Mayıs %2'ye yakın ama Haziran'da yine onu takip eden başka riskleri de barındıran enflasyon baskısı olarak gelir diye düşünüyorum Ece Hanım.
1: Hocam içeride olan dinamiklerin haber akışının rezervler tarafına yaptığı baskının getirebileceği ek bir risk var mıdır döviz üzerinden? Oradan ek bir baskı olur mu enflasyon tarafına?
3: Şimdi bir kere burada hem içerideki hem hukuki ve siyasi tartışma bir perşembe günü ile perşembe günkü fiyatlama bozukluğu ile çok tamamlanmış bir süreç değil. Yani cuma evet borsanın toparlanması bu ekonomideki risklerin devam yani bittiği anlamına zaten gelmiyor. Şu anda Merkez Bankası tetikte. Çünkü bir hızlı bir yabancı sermaye çıkışına şahit oluyorsunuz böyle şeyler olduğu takdirde. CDS yükseliyor. Yani burada toplumun aslında ortaya çıkan zarar böyle çok homojen bir zarar değil. Yani sadece işte borsada bir kayıp falan bu değil. Bu çok genele yayılan bir şey aslında. Bir kere öngörülebilirlik kayboluyor, güven kayboluyor. Bu toplumun genelinde kayboluyor. Bu piyasalara işte fiyatlama olarak yansıyor. Merkez Bankası da ya da diğer karar alıcılar da muhtemelen bunu görüyorlar. Yani gelebilecek işte bir yurt dışına çıkan sermayenin yanında Türk lirası eğer korunamıyorsa orada bir yabancı paraya da geçiş olabileceğini, hani 19 Mart sürecinde bu çok güçlüydü mesela. Rezervlerin de tabii bir kalkan görevi korurken eriyebileceği, bunlar çok hani ilk etapta akla gelenler. Dolayısıyla bir güven bunalımı maalesef tahvil faizlerini bakın ne kadar yukarı taşıdı. Aynı zamanda fonlama faizinden çok öte, çok uzaklaşmış bir mevduat faizi ve kredi faizi işin içerisine girdi. Şimdi bunların etkileri zaten görülecek aynı zamanda enflasyonda. Bu Mayıs enflasyonuna yansımaz ama Haziran'da bunlar aslında enflasyona girecek olanlardı. Yani böyle bir madde sepeti üzerinden, evet harcama grubu üzerinden TÜİK kesinlikle hesaplasın ama enflasyonu. Ama dediğim gibi öbür tarafta buna karşı ne olacak? Ve aynı zamanda diğer parametreler, yani öngörülebilirliğin kaybolduğu, TL'ye mesela iyice korunmadığı bir ortamda ne kadar dövize yönelildiği, hani sadece bunlar bile önemli risk faktörleri, sadece enflasyon değil, başka türlü riskler toplumun geneline de çok olumsuz bir şekilde yansır. Ama ilk önce dar ve sabit gelirler bunu hisseder. Ama şimdi burada eğer ki süreç nereye evrilir tabii ki bilmiyorum, o siyaset bilimcilerin konusu. Ama bir sade vatandaş olarak hani bu tedirgin edici ortam, tekrar söyleyeyim, Haziran ayının veri setinde biz bunu bayramdan sonra yavaş yavaş görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Şu andaki ufak tefek oynamaların olmamasının temeli de hani bir bayrama hazırlık ya da işte bir şekilde bayram tatilinde insanların öyle ya da böyle geçmiş olmasından dolayı, yani işleri çok rahat olarak olmasa da bir bayram sürecinde tatilinde geçiyor olması kaynaklı diye düşünüyorum.
1: Hocam peki bu ortamda tabii bazı adımlar da atılıyor. İşte bazı aslında bir miktar daha rahat atlatmak için süreci diyeceğim. Mesela Merkez Bankası 8 haftalık kredi büyümesi sınırlarını aşağı yönlü revize etti. Bu gibi adımların ne kadar etkili olmasını beklersiniz? Yeterli midir? Mesela işte tüketici ihtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme sınırı %4'ten 3'e, kredili mevduat hesaplarında büyüme sınırı %2'den 1'e, KOBİ'ler için TL kredilerinde büyüme sınırı 5'ten 4.5'a ve KOBİ dışı işletmeler için de %3'ten 2'ye indirildi. Etkisi ne kadar olur?
3: Yani aslında bu enflasyonla mücadelede talebi baskılayacak, kredi büyümesini sınırlayacak atılan adımlar, ama burada biraz da tabii endişe en başta dolarizasyona bir şekilde kimsenin kaymaması ile ilgili. Çünkü bu toplumsal bir hafıza, ne zaman gerginlik, karmaşa bir siyasi ve hukuki açmazla karşılaşsa toplum bir şekilde, yani 19 Mart sürecinde de görüldü. Hatta Merkez Bankası'nın son raporunda böyle

0: Böyle uzmanların çalışmaları da var bu konuda. Ben bir programda bundan da bahsettim. Şoklara karşı yabancı sermayenin çıkışı artı yerleşiklerin döviz talebi. Son gelen veriler de şöyleydi zaten. Bir cari açık büyüme potansiyelinin içerisine girdik. İşte kısa vadeli dış borç stoku 200 milyar dolar gibi. Şimdi bunlar ufak ufak aslında finansman ihtiyacının da ne oluyor, nereye gidiyor tam da böyle bu Perşembe günkü mutlak butlandan önce bunları görüyorduk ve konuşuyorduk. Şimdi böyle olunca tabii üstüne şoklar gelince Merkez Bankası'nın hani bir şekilde o sıkılığı sağlamak ve burada da krediyle dövize gitmeme ya da başka türlü alanlara gitmemenin sağlamak yönünde bir adım olarak görüyorum ben. Aslında piyasayı sıkılaştırmak, enflasyonu baskılamak bir yerde ama daha önce de yapılabilirdi. Zaten aslında biz bunu biraz bekliyorduk, gelmedi. Tam da bu Perşembe günkü olaylardan sonra yavaş yavaş makroekonomik önlemler geldi. Bizi iki gösterge önemli artık önümüzde. Bir enflasyon, Mayıs enflasyonu, Haziran ilk haftası, sonra da 11 Haziran'daki Merkez Bankası kararı.
1: Evet. Hocam oradan peki bir farklı adım bekliyor musunuz? Merkezin kararından.
0: Aslında tabii şöyle diyecektir, sıkı duruşu devam ettireceğiz elbette. Faiz artışı gerekebilir. Dediğim gibi bayram sonrası bütün fiyatlamalara bakılarak karar verilir. Büyümeden feragat de edilebilir. Zaten çıktı açığını her zaman programını alıyor Merkez Bankası. Çıktı açığı da zaten bir büyüme oranının böyle bizim ortalama büyüme oranımız %4,5-5'lerde Türkiye'nin çok uzun yıllardır. Onun altında kalacağı anlamına geliyor. Zaten küreselde o savaşın büyüme oranı üzerinde yarım puanlık bir negatif etkisi oldu. %3'lere kadar geldi. Beklenti yani geliyor. Sanayi üretim endeksi negatif de olunca belki zaten büyümenin biraz aşağı yönlü gelmesi beklenti dahilinde kredi faizlerini de arttırırsa bu zaten büyümeyi önemli ölçüde frenleyecek. Umarım bu noktaya gelinmez. Yani TL'yi biraz daha korumak için Merkez Bankası faizi arttırdığında çoğu iç siyasi hukuki riskleri belki bertaraf edebilir ilk etapta. Ama dediğim gibi büyüme üzerinde negatif etkisi olur ama bu seferki büyüme büyük olasılıkla büyümede düşüş büyük olasılıkla çeşitli sektörlerde üretim kaybı, firma kaybı şeklinde de olabilir. Çünkü tam
1: Evet.
0: artık şey bir zemindeler onlar da zor zor bir zeminde devam ediyorlar şeylerine. Kredi sıkışıklığı, finansman maliyeti itibariyle böyle bir ortamda
1: Evet.
0: devam ediyorlar. Evet.
1: Hocam çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve bir haberimizle noktalayacağız efendim. Günden kalanları Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dallas Federal Rezerv Bankası eski başkanı Robert Kaplan, Kevin Warsh'un mükemmel bir Fed başkanı olmasını beklediğini söyledi. Detaylarla birlikte noktalayalım. Ardından kısa bir ara ve 60 dakikada birlikteyiz.
2: Joe, thanks so much. Burada olduğun için teşekkürler Robert.
3: Harika.
4: Öncelikle Kevin Warsh'un bir sonraki Fed başkanı olmasına dair tepkinizi konuşmak istiyorum. Onu tanıyorsunuz. Geçmişte onu Dallas'a getirmiştiniz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Bence mükemmel bir Fed başkanı olacak. Özellikle önümüzdeki birkaç hafta içinde yapacak çok işi var. O ilk toplantıya, basın toplantısına ve nokta grafik açıklamasına hazırlanması gerekiyor. Ama bence o çok iyi bir iş çıkaracak ve önünde bir dizi zorluk var ancak mükemmel bir Fed başkanı olacağını düşünüyorum.
4: Az önce sonraki toplantıya işaret ettiniz. Özellikle enflasyona ve savaşa baktığınızda faiz oranları açısından ne bekliyorsunuz?
3: Zorlu dememin sebebi eğer saati geri sararsanız Bilirsiniz, 8 hafta önce bence görüş Fed'in bir sonraki hamlesinin bir indirim olacağı yönündeydi. Sadece yılın ne kadar geç vaktinde olacağı sorusuydu. Petrol fiyatlarının yüksek olması ve enflasyon verilerinin daha yapışkan olması nedeniyle şimdi görüş şu ki ve muhtemelen koşullar bunu gerektirecek. Fed'in bir sonraki hamlesi aslında bir artış olabilir ve bu yıl hiçbir şey yapmayabilirler. Eğer bir şey yapacak olsalardı bu faiz artışı açısından daha olumsuz olurdu çünkü enflasyonla başa çıkmak zorundalar. Bu yüzden bunun üzerinde çalışmalı ve toplantıda bugünden sonra masadaki insanları tanıyıp görüşlerini anlamalı. Bu Haziran ortasındaki toplantıdan önceydi. Açıklamayı düzeltmeli ki son toplantıdaki 3 muhalif görüş yerine daha nötr bir eğilim olsun. Hatırlıyorsunuz mu? Bunu düzeltmesi gerekiyor. Ve bu toplantıdan sonra yayınlanan bir nokta grafik var. Ve nokta grafik faiz patikası beklentilerinin daha düşük değil, daha sağlam olduğunu gösterecek. Ve bu yüzden basın toplantısında nokta grafiği açıklamaktan o sorumlu olacak. Yani önümüzdeki 3 veya 4 hafta içinde hazırlanacak çok şey var.
4: Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Başkan Trump'ın Jerome Powell ve kararları hakkında ne kadar açık konuştuğunu gördünüz. Başkan Trump bugün diyor ki ve bu basın toplantısında gerçekten dikkatimi çekti. Kevin Warsh'a şöyle diyor, bağımsız olmanı istiyorum, kendi bildiğini yapmanı istiyorum. Bu mümkün mü peki?
3: Evet, bence bu sadece mümkün değil. Bu elzem ve bence Donald Trump yorumlarında açıkça buna işaret ediyor. Ve Kevin Warsh bunu biliyor. Yani sadece FOMC odasında bağımsız olarak görünmekle kalmamalı. Aynı zamanda bence halk nezdinde Fed'in hamlelerinin güvenilir olması için enflasyonu kontrol ettiğimizden ve tam istihdama sahip olduğumuzdan emin olmak adına en iyi kararları vermeye çalışan bağımsız bir hakem olarak kendini konumlandırması gerekecek. Ve bu yüzden onay sürecine kadar ve şu ana kadar hangi kamuoyu açıklamaları yapılmış olursa olsun bence bunların üzerine bir sünger çekebilirsiniz ve bence Kevin Warsh da öyle yapacaktır. Ve ona tavsiyem şu olurdu, hiçbir siyasi gruba takılmamalı, zaten takılacağını da sanmıyorum, sadece işini yapmaya odaklanmalı.
4: Eski Fed Başkanı Jerome Powell kurul üyesi olarak kalmaya karar verdi. Odadaki farklı seslerden bahsettiniz. Yeni Fed Başkanı bunu nasıl idare eder?
3: Sanırım Powell'ın yaklaşımı masada oturduğu ve konuşma sırası ona da geleceği için insani olarak mümkün olduğunca sessiz kalmak olacaktır. Ama bence elinden geldiğince arka planda kalmak ve yeni Fed Başkanı'nın yönetimi devralmasına izin vermek istiyor. İnanıyorum ki çok kısıtlı bir sebeple kalıyor. O da yasal belirsizliklerden endişe etmesi. Ve umarım Jay Powell'ın oradaki kalış süresi mümkün olduğunca kısa tutulur. Bence o Warsh'un öne çıkıp kontrolü ele alma ve işini yapma becerisini engelleyebilecek hiçbir şey yapmamaya çalışacaktır.
4: Sizi bırakmadan önce Goldman Sachs konusuna geçmek istiyorum. Müşterilerinizin şu an size yapay zeka hakkında neler söylediğini bilmek istiyorum.
3: Enflasyonun daha dirençli olduğunu açıkça biliyoruz. Faiz eğrisi yukarı doğru hareket ediyor. Ekonomi ve düşük orta gelirli tüketiciler üzerinde bazı zorlayıcı etkileri var. Ama dediğiniz gibi tüm bunlara rağmen sadece bilgi işlem için kurulan yapay zeka altyapısı değil, bu yıl 800 milyar dolar harcanıyor. Ayrıca yapay zekanın benimsenmesinde yapısal ve tarihi bir trend var. Ve gördüğümüz şu ki her işletme işlerini geliştirmek için yapay zeka kullanımını nasıl entegre edebileceklerine dair kullanım örnekleri üzerinde çalışmak zorunda kalıyor. İşte durum şöyle gelişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik büyüme sağlam ama biraz durgun. Öte yandan kurumsal kazanç büyümesi yukarı yönlü revize ediliyor ve bence gayri safi yurt içi hasıla büyümesi biraz durgun olsa bile S&P kazançlarının çift haneli oranlarda arttığı çok yıllı bir trend görebiliriz. Daha çok küçük isimler de yoğunlaşacak ama birçok işletme marjlarını ve işlerini geliştirmek için yapay zekayı kullanacak. Müşterilerden duyduğumuz şey bu.
4: Sizi bırakmadan önce burada Texas'tayız. Dallas'ta çok büyük yeni bir ofisiniz olacak ve buradaki çalışan sayınız 5000'i aşma yolunda ilerliyor. Texas'a taşınacağız diyenlerden neler duyuyorsunuz?
3: Yani firmamızda burada hali hazırda 4500'den fazla çalışan

0: yolumuz var ve dediğiniz gibi 5000'in üzerine çıkma yolundayız. Bu dünya genelinde yaklaşık 45 bin çalışanı olan küresel bir firmanın parçası.
1: Bu önemli bir varlık olacak. Ve Texas hakkında sevdiğimiz şeylerden biri büyüyen bir eyalet olması, insanlar ve firmalar için bir çekim merkezi olması, iş dostu kültürü, yeteneğe erişim ve gördüğümüz şeylerden biri de hükümet, iş dünyası, akademi ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında ortaklığa sahip olduğumuz çok işbirlikçi bir atmosferin olması ve bence bu tür bir zihniyet insanların ve firmaların buraya taşınması için bir mıknatıs görevi gördü. Çok misafirperver bir ortam ve yapıcı bir şekilde iş dünyası yanlısı ve bence bunlar Goldman Sachs'ta sevdiğimiz ve birçok müşterimizin de sevdiği çeşitli şeylerden bazıları bu yüzden buraya geliyorlar.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
12: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklam.
13: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...60 dakikadan bir kez daha merhabalar efendim. Ece Maat ben. Bugün 60 dakikada ilk konuğum Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizimle birlikte olacak. Hem jeopolitik riskler hem içerideki haber akışı, hepsi makroekonomik dengelere nasıl yansıyor ve bundan sonrasında neler beklemek lazım konuşuyor olacağız. Detaylandırmaya çalışacağız. Tabii bir yandan da alınan önlemler var. Kredi tarafında limitlerin, limit artışlarının azaltılması gibi detayları paylaşmaya çalışacağız. İkinci bölümde Kıta Logistics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Eldener bizimle birlikte olacak ki kendisiyle yine bu jeopolitik risklerle birlikte navlunların hangi fiyatlarda olduğunu konuşacağız. Nereye yöneldiğini konuşacağız. Transit bölgelerde yapılan anlaşmaları konuşacağız. Hepsine değinmeye çalışacağız. Kıta Logistics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Eldener'le birlikte. Ve son bölümde TOP Karayolu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım bizimle birlikte olacak. Bayram süreci başlıyor. Dolayısıyla bu tarafta yaşanabilecek gelişmeleri detaylandırmaya çalışacağız diyelim. Ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıklarıyla açalım 60 dakikayı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Nisan'da 96,4 olan endeks Mayıs'ta %0,8 yükselerek 97,2 değerine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere İbrahim Anlaşmalarına katılma çağrısında bulundu. Trump, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün de bulunduğu tüm ülkelerin derhal İbrahim Anlaşmalarını imzalamasını zorunlu olarak talep ediyorum ifadelerini kullandı. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, ABD iş gücü piyasasında yaklaşmakta olan baskıların Fed'i faiz indirimine yöneltebileceğini ya da borçlanma maliyetlerini uzun süre sabit tutmaya zorlayabileceğini belirtti. Trump'ın baş ekonomi danışmanı Kevin Hassett, petrol fiyatlarında olası düşüşün Fed faiz indirimi için alan yaratacağına inandığını söyledi. Hassett, İran ile bir anlaşmaya varılırsa enerji fiyatlarının düşmesini beklediğini de belirtti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Yanis Tornaras, Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik faaliyeti ve yatırımları daha da zorlaştırabilecek aşırı kısıtlayıcı yaklaşımdan kaçınması gerektiğini söyledi.

0: Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya ile birlikteyiz. Ata Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum canım.
0: İyi akşamlar diliyorum ben de. Hocam tabii içeride de çok

0: Yoğun bir gündem var. O tarafı daha detaylıca konuşuruz ama dilerseniz şöyle bir jeopolitik riskleri o taraftaki haber akışını toparlayalım. Çünkü hani sabah saatlerinden bu saate bile birçok gelişme değişiklik var. Orada mesela sabah saatlerinde işte uranyumu vermeyeceğim diyen bir İran varken şu anda Çin'e transferini gerçekleştireyim açıklamaları geliyor. Buna dair bir haber akışı var. Bir yandan Trump'ın anlaşmaya dair açıklamaları var. Orada da bir belirsizlik var ama bizi de ilgilendiren açıklamaları var. İbrahim Anlaşması'na dahil edilmesi gerektiğini söylüyor. Dahil olunması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla şunları, bunları alt alta koyduğumuzda nasıl değerlendirirsiniz? Aslında bu bayram tatilinde bizi neler bekler? Oraya da şöyle bir bakış açısı olsun.
1: Evet, Hürmüz Boğazı'ndaki ateşkese doğru giden süreç uranyuma bağlı artık. Bu konuda anlaşıp anlaşmadıkları henüz net değil. İran'ın uluslararası kamuoyundaki endişeyi dindirmek üzerine yaptığı açıklamalar var ama tabii bu açıklamayla da dindirilecek bir şey değil. Nükleer silahın tehdit olmadığı. Bu yüzden de ABD onun zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesini talep ediyor İsrail'le beraber. Bu konuda baskı var. İsrail'in kendi güvenlik endişeleri olduğu için. Dolayısıyla Çin belki burada ara bulucu, yani uranyumu tutmak için bir rol oynayabilir ama orada da Çin'in şeffaflık düzeyi düşük bir ülke olması sebebiyle buna nasıl güveneceği merak konusu. Dolayısıyla bu ateşkesin kilitleneceği nokta gibi gözüküyor. Ya bu noktayı aşmaları zor. Şöyle olabilir. 60 günlük bir ateşkes ilan edilir ve daha sonra bu anlaşılmayan noktaya bakılabilir. Ben bunu daha muhtemel görüyorum. Böyle bir durumda da ateşkes süresi ne kadar uzarsa ateşkesi bozmak için yapılacak hamlelerde o kadar maliyetli olur. Yani ateşkeste kaldığınız süre uzadıkça ateşkesin bozulma olasılığı düşer. Buna oynayabilir Trump hükümeti. Yani İsrail'i bu yönde bir adıma zorlayabilir. Ama önünde sonunda İran'ın elinden var olduğu düşünülen o zenginleştirilmiş uranyumun alınması gerekecek ABD açısından baktığımızda. Tabii İran'da bunun kendi ulusal hakkı olduğunu değerlendiriyor. Yani burada bir açmaz var. Ateşkes ilan edilirse tabii ki küresel piyasalarda enerji fiyatları 90 doların bir miktar altına geleceği için, daha fazla geleceğini ben tahmin etmiyorum. Çünkü ateşkesin kalıcılığı problemi olacak. Belki sarkabilir ya da bu seviyeler zaten ateşkesin fiyatlandığı seviyeler olarak da değerlendirilebilir. Öte yandan sorunuzun ikinci kısmı diğer Arap ülkelerinin Orta Doğu'daki İsrail'le bundan yaklaşık 6 yıl önce giriştikleri bir Abraham anlaşmaları vardı. Zaten bunları yorumlarımızda dile getiriyorduk. Yani İsrail'in bölgedeki jeopolitik hedeflerinin İbrahim anlaşmalarıyla doğrudan ilgisi var. Buna bazı ülkeler katılmıştı. Şimdi Trump diğer ülkelerin de ve ülkemiz dahil olmak üzere katılmasını zorunlu olarak talep ettiğini açıkladı. Yani burada zorunlu olarak talep etmesi çok ilginç, onu söyleyelim. Çünkü diğer Arap ülkeleri bir yana, ülkemiz bildiğiniz gibi bağımsız bir cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti. Dolayısıyla bunu zorunlu olarak talep etmesini anlamak, ilk başta yorumlamak çok zor. Nasıl böyle bir zorunluluk ilişkisi doğduğunu, bunu kamuoyuna açıklanması gerekecek. Bunu Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığımız ancak açıklayabilir böyle bir ilişkinin nasıl doğduğunu. Çünkü böyle bir anlaşmaya zorlanması demek, ülkemizin de diğer Arap ülkeleriyle beraber aynı kategori içinde ele alınması, geleceğe bakıldığında başka sorunları beraberinde getirir. Yani anayasal olarak laik bir ulus devlet olduğumuz için burada Arap ülkeyle beraber değerlendirilmemiz İsrail'e karşı dini tabanlı bir çelişki içinde bulunduğumuzu bize gösteriyor. Yani en azından hükümet politikalarının. Ama bu yanlış, çünkü bildiğiniz gibi anayasa olarak laik bir devletiz. Dolayısıyla bu konunun ya Trump hükümetine ya onun temsilcilerine iyice aktarılması gerekiyor. Böyle bir zorunluluktan kaçınılması için. Kaldı ki böyle bir zorunlulukta hükümeti dış politika açısından çok zor durumlarda bırakabilir. Filistin ve Gazze politikası göz önündeyken. Dolayısıyla bu kısmın ben problemli olduğunu bu açıklamanın değerlendiriyorum. Önümüzdeki günlerde daha da aydınlatılacaktır üzeri böyle bir kategori içinde bulunuyor olmamız. Bu ne kazandırır? Peki diyelim böyle oldu ve anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar bildiğiniz gibi güvenlik ve finansal tabanlı anlaşmalar ve biz zaten 20-25 yıl önce İsrail devletiyle bu konuda çeşitli anlaşmalarımız vardı. Özellikle silahlı kuvvetler düzeyinde ve silah savunma sanayi düzeyinde işbirlikleri vardı. F-16'ların modernizasyonunu İsrail devleti firmaları yapıyordu. Dolayısıyla şimdi tekrar güvenlik ve finans açısından bir araya gelin denmesi bu yani yeni bir şey olmaz. Çünkü ticareti bildiğiniz gibi Ticaret Bakanlığımız İsrail'e ticaretin kesildiğini açıklamıştı. Dolayısıyla Arap ülkelerinin Orta Doğu'da İsrail'le giriştikleri bu anlaşmalar onlar için belki bir güvenlik kalkanı oluşturuyorlar olabilirdi İran'a karşı ama bunun da olmadığını gördüler. İran çatışmaları ABD ile bunu gösterdi. Dolayısıyla bölgedeki bu zemin karışık bir zemin yani kaygan bir zemin. Buradan uzun dönemli bir plan çıkması mümkün gözükmüyor. Büyük ihtimalle Trump hükümeti de 60 günlük ateşkesi imzalayıp gerisini yani İsrail'in diğer taleplerini bölge ülkeleriyle kendi arasında halletmesi için böyle bir yol seçmiş oluyor. Yani Trump hükümeti bu sorundan en kısa sürede çıkmak niyetiyle böyle bir açıklama yapmış olduğunu ben değerlendiriyorum. Yaklaşan ara seçimler ve bu çatışmanın maliyeti dolayısıyla.
0: Evet, oradan çıkacak aslında bunun da çok negatif tarafının daha baskın olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamda içeriye tekrardan geçeceğim. Orada belki daha detaylandırırız ama şöyle bir küreseli konuşurken aslında FED tarafında yapılan başkan değişikliğine de vurgun yapmak istiyorum. O tarafta ne olup ne bitmesini bekleriz diye. Zira geçtiğimiz hafta Warsh'un yemin ettiği ve başa geçtiğini gördük. Şimdi orada biraz önce aslında biz bazı beklentileri de Hesit tarafından gelen indirim beklentilerinin de haberini yayınlamıştık. Onu 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliriz ama öte yandan başka beklentiler de var. Mesela BlackRock diyor ki şu anda faiz indirimi için daha aslında uygun bir ortam var. Neden? İşte aslında büyüme tarafı özellikle yapay zeka ile destekleniyor. Orada pozitif esen rüzgarlar var. Ama madalyonun diğer tarafına döndüğümüzde bu AI temasıyla birlikte istihdamın baskılanabileceği de bir ortam var. Dolayısıyla piyasanın okuması bir miktar daha yanlış olabilir ve bir faiz indirimi için daha uygun bir ortam olabilir minvalinde açıklamalar var BlackRock'tan da gelen. Siz ne tarafa daha yakın duruyorsunuz? Onun dışında tabii ki sizce Kevin Warsh ne tarafa daha yakın duruyor?
1: Evet, sorunuz aslında önümüzdeki dönemi kapsayacak ekonomi politikalarını kapsadığı için önemli. Şöyle hem BlackRock'tan gelen açıklamalar hem Beyaz Saray'dan, Hesit'ten gelen açıklamalara baktığımızda ben oldukça iyimser olduklarını değerlendiriyorum faiz indirimi konusunda. Yani bunu kısa zamanda mümkün görmüyorum. Sebebi şu, onların argümanı BlackRock'ın argümanından başlarsak iş gücü piyasası üzerinde yapay zekanın etkileri kısmı zaten kısa dönemli bir ekonomi politikası yüzünden olmayacak. O daha uzun döneme yayılmış politikaların ancak getirisi olarak değerlendirebilir. O sağlam bir argüman değil. Hesit'in argümanı ise petrol fiyatlarının düşmesi ve küresel enerji fiyatlarının azalması kısmına gelince bu da iyimser gözüküyor. Çünkü hemen böyle bir fiyatlarda düşme olmayacak. Kaldı ki ABD'de tarifelerin de etkisinin enflasyona genel itibariyle yayıldığını biliyoruz. Tam bu noktada peki bu bizim düşüncemizin bir sağlaması mümkün olur mu? Onu da yeni FED Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarından değerlendirebiliriz. Şöyle ki kendisi ABD Merkez Bankası'nın pasif bir konuma doğru yol almasını yönlendirecek diye tahmin ediyorum. Çünkü burada FED'in çok büyük bir bilançosu var ve bu bilançonun küçültülmesi gerekiyor. Özellikle 2008 yılından sonra, finansal krizden sonra neredeyse 10 katına çıkmış varlık alımları söz konusu. Biz bunun nereden biliyoruz böyle bir gereksinim olduğunu? Son bir haftada özellikle ABD uzun dönemli tahvil faizlerinin 30 yıllıkların %5.2'yi test ediyor olması ve bunun henüz sakinleşmemiş olması büyük bir işaret bu konuda. Çünkü eğer ABD Merkez Bankası bu bilançoyu küçültmek yoluna giderse 30 yıllık tahvil faizlerinin getirisini zıplatmış olacak. Bu mortgage faizlerini etkileyecek ABD'deki ve ABD

halkı için büyük bir baskı yaratacak. Dolayısıyla faiz indirimleri demek ABD'de bütün bu dengeyi şu an bozmak demek. Bir de ABD hükümeti büyük borçluluğundan dolayı ABD hazinesi

0: faize karşılaşacak. Bu bir yüksek faiz kısır döngüsü yaratır. Ve özellikle ABD borsalarını aşağı çeker ki yine ABD hane halkının servet algısını, refah algısını çok olumsuz etkiler. Bütün bunlar yeni Fed Başkanı'nın karşısında duran ana problemi bize gösteriyor. Dolayısıyla faiz indirimine sadece iş gücü piyasasından bakarak karar vereceğini değerlendirmek, o yüzden BlackRock için yetersiz argüman olduğunu söyledim. Çok kısıtlı. Ama Asset'ın değerlendirmesi de petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinden bakıyor. Ama buradaki sorun uzun dönemli tahvil faizlerinin yüksekliği. Uzun dönemli olarak ABD ekonomisinde fiyatların yüksek kalacağını ve borçluluğun devam edeceğini değerlendirdiğini söylüyor bize finansal piyasaların. Burada biraz daha artarsa eğer bu faizler 5,5 seviyesine tırmanırsa daha büyük bir problemle karşılaşırlar. O yüzden Kevin Warsh'un önündeki ajanda problemli bir ajanda. Sadece Powell gitti, Warsh geldi ve faiz indirimini yönlendirecek gibi basit bir patika gözükmüyor. Uzun dönemli faizleri aşağı çekmesi lazım ve aynı zamanda bilançoyu daraltması lazım. Bilanço şu an 6,8 trilyon dolarlar civarında bu varlıkların yekünü. 9'dan oraya indi ama bu 4 yılda oldu. Bundan sonra da bunu indirmesi bu hızla giderse gene uzun sürecek ve istenilen faiz indirimi ancak enflasyonun kalıcı şekilde düşük kalmasına bağlı olacak. Enflasyonda ise biz şu an ABD'de bir tırmanış görüyoruz ki burada henüz konuşmadığımız başka riskler de var. Özel krediler gibi bankacılık sisteminin altında görünmeyen kısmında birikmiş bir yekün de var. Dolayısıyla hem mortgage faizleri hem bu özel krediler ve küçük firmaların finansmanı gibi sorunlar Fed'in önünde duruyor. Ben bir 3-4 ay en azından Kasım seçimlerine kadar Fed'in durumu idare edeceğini değerlendiriyorum. Bir faiz indirimini yönlendirmekten ziyade.
1: Peki hocam, tüm bunlar tabii ki bizi de içeride etkiliyor. Gerek işte küresel merkez bankalarının yaptığı hamleler, gerek de özellikle bu savaş bizim makro konjonktürümüzü ciddi şekilde bozan bir etki yarattı. Dolayısıyla bunların üzerine bir de içeriden siyasi baskılar ve oradan gelen haber akışı olduktan sonra bundan sonrasında ekonominin yönü nasıl evrilecek diye size sormak istiyorum. Mesela geçtiğimiz Perşembe gününden bugüne baktığımızda sizin makro taraftaki beklentilerinizde ne kadarlık bir değişiklik oldu veya oldu mu enflasyon beklentinizde örneğin bir değişiklik?
0: Enflasyon konusunda ben resmi olarak %30'un üzerinde beklediğimi hep belirtiyordum. Merkez Bankası henüz %26'ya geldi ama tekrar revize edecektir sene sonuna doğru. %30'un altında resmi enflasyon çıkması mümkün değil. 35'in üzeri ise resmi olarak TÜİK, onu bilmiyorum, oraya kadar açıklayabilir mi? Çünkü Mayıs ayı yine piyasa katılımcıları %1,5 bekliyorlar ki bence düşük. Bunun sebebi şu: gıda enflasyonunu çözmek için hiçbir yapısal girişimimiz yok. Küresel gıda fiyatlarına bağlı olarak işlenmemiş gıda fiyatları hareketleniyor. Ama taze meyve sebzede tamamen yapısal sorunlarımız var. Dolayısıyla enflasyon gıda başta olmak üzere birçok konuda, petrol fiyatlarının yüksekliği konusunda da bunun alt gruplara yayılması yüzünden de yüksek kalmaya devam edecek. Kaldı ki bizim burada bu mutlak putlan kararından önce baş gösteren, yani ekonomi politikasının yarattığı bazı sorunlar baş göstermişti hatırlarsak. O cari açığın artmaya başlamasıydı ve Hürmüz Boğazı etkisi dolayısıyla seyahat gelirlerinin düşmesiydi. Dolayısıyla bizim cari açık sorunumuz yabancı yatırımcıyı endişelendirmeye başladı. Bu yönde açıklamalar geliyor. Bu da bizi biraz önce Fed için, yani uyarı mahiyetinde söylediğim yüksek faiz döngüsünde tutacak gibi gözüküyor. Biz de özellikle 5 yıllık ve 10 yıllık tahvillere baktığımızda son bir haftada oldukça hızlı bir artış gördük. Dolayısıyla bu bizim hazinenin de borçlanmasının, tekrar borçlanmasının önünü tıkayan süreçlerden birisi. CDS primlerimizle beraber bunun aşağı gelmesi gerekiyor ki bu vergiye başvurmasını engellesin hazinenin, kaynakları arttırabilmek için. Çünkü faiz ödemeleri çok yüksek. Bütçe üzerinde baskı var. Dolayısıyla buraya mutlak mutlağını da eklediğiniz zaman geriye şu kalıyor. Merkez Bankası'nın aldığı önlemlere baktığınızda kredi büyüme hacmini sınırlamak

0: istedi ama buradaki sınırlama yöntemi oldukça kısıtlı kalacak gibi gözüküyor. Çünkü burada kredilerin artış hızını belirli alanlarda ancak aşağı çekmeye çalışıyor. Tüketici ve kredi kartları gibi geniş kesimlerin genelde gıdaya yaptığı veya başat harcamalara yaptığı kısmı daraltmaya çalışıyor. Bu politika hane halkının refah algısını daha da kısacaktır. Yani ben bunun çok verimli olmadığını değerlendiriyorum. Ama öte yandan yaptığı vergi indirimleri maliye tarafından gelen, bu da kredi büyümesini kısıtlama işlemiyle uyumlu aslında iki politikayı meydana getirdi. Ama üçüncü bir bacak var bu denklemin içinde. O da dış açık, dış ticaret açığı. Dış ticaret açığında Avrupa Birliği ile özellikle oradaki fiyat seviyesinin yükselecek olması, yükseliyor olması, küresel fiyatların yükseliyor olması bizim ara malı, sermaye malı ithalatımızı arttırdığı için dış açığımızı yüksek tutuyor. Yani kredilerin bu şekilde tüketici bazında kısılarak yaratılan kaynak büyük ölçüde ihracata aktarılmaya çalışacak ya da bazı kamu satın almalarına aktarılmaya çalışacak. Ama ikisinde de verimsiz olarak kullanıldığını belirtmemiz lazım. Veriler bize onu gösteriyor. İhracatta yaptığımız yüksek kredi desteği bir türlü ihracat gelirine istenildiği kadar dönüşmüyor. Kamunun harcamaları ise bildiğiniz gibi çok yüksek. Özellikle mal alımları kısmında. Dolayısıyla mutlak butlandan sonraki bu süreç dış açığın yüksek seyretmesi enflasyonu da yüksek tutacak. Ve ekonominin genel gidişatı açısından bir bileşen daha var bildiğiniz gibi. Hane halkının burada bu siyasi konjonktürde geleceğe dair bakışı. Eğer hane halkı burada enflasyon beklentilerini ve hoşnutsuzluğu, ekonomik hoşnutsuzluğu, işsizlikle beraber ekonominin genel gidişatını olumsuz değerlendirirse bu anketlere yansıyacaktır. Olumlu olumsuz değerlendirdiğini göreceğiz bayramdan sonra. Burada yatırım tercihlerini değiştirebilir ve TL'ye olan güven değişebilir, kayabilir dolara, dövize. Bu ekonomi yönetimi için önlem alınması gereken bir durum. Onu baştan söyleyelim. O açıdan bu bir risk gibi duruyor. Öte yandan yabancı yatırımcı ve carry trade kısmı içinde Merkez Bankası'ndan faiz artırımı bekleniyor. Söylediğimiz gibi bu kısır döngü yaratmaya devam eder. Böyle bir girişim, ama yüksek döviz hassasiyeti var. Rezervlerimizin 160 milyar dolara indiğini son veriler gösteriyor. Bu siyasi olaylar yüzünden çıkışı finanse etmek için. Dolayısıyla ekonomi politikasının bütün bunlardan günlük, haftalık çıksa bile, yani finansal piyasadaki yatırımcılar ya bunu da atlattık deseler bile, bu ancak çok kısa erimli bir soluk alma olacak. O yüzden benim burada nihai görüşüm, ekonomi politikasının değiştirilmesi yönünde. Bu politika şu an oldukça kırılgan bir zemine getirdi ülkemizin, evet, ekonomik aktivitesini.
1: Hocam, o programda yapılması gereken değişiklikleri de başka bir programda ayrıca, evet, daha ayrıntılı şekilde ele alırız diyelim. Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya hocam, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Kıta Logistics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Erdener bizimle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği.

0: Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Bestli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
5: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektör inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
7: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Couldn't find myself last night.
0: Bloomberg TRT televizyonuyla ortak yayın.
4: Çıktı. Sınırlarda bürokratik nedenlerle çok fazla beklemeler oluyordu. Bunun önüne geçilmesi adına hatta Cumhurbaşkanımızın da Kazakistan'da yapmış olduğu görüşmeler sonucunda bir seri anlaşma yapıldı. Bununla beraber hani benim gördüğüm sanki orta koridor özellikle Kazakistan'la Türkiye arasındaki hat hem Türkiye'nin bir lojistik merkez olmasını sağlayacak hem de bu bürokrasi duvarlarının yıkılmasıyla beraber böyle kesintisiz dijital ve böyle operasyonel bir lojistik koridor haline dönüşecek diye ümit ediyoruz. Eğer Hazar geçişini halledebilirsek, hala bir takım problemler var ama sonuçta düne göre daha iyi durumdayız.
5: Olumluya gidiyor diyorsunuz. Peki var mı onun dışında yapılacak yeni anlaşmalar veya hali hazırda konuşulan üzerine?
4: Dün bir haber geldi. Ermenistan Gürcistan üzerinden demir yoluyla Türkiye pazarlarına ve Türkiye üzerinden de dünyaya açılma noktasına geldi. Çok enteresan bir şekilde yani Ermenistan'ın Türkiye üzerinden dünyaya açılması da aslına bakarsanız Türkiye'yi lojistik bir merkez olarak tekrar güçlendiriyor. Aslında öyle bir noktadayız ki gerçekten vazgeçilmez bir yerimiz var dünya üzerinde. Bir de tabii Suudi Arabistan'a bakmak lazım. Orada vizede muafiyetler söz konusu olunca ki biz de çok yoğun bir şekilde Avrupa'dan, Türkiye'den karayoluyla, savaş nedeniyle özellikle çok ciddi malzeme gönderiyoruz Orta Doğu'ya karayoluyla. Şimdi o süreler Suudi Arabistan sınırında takılmalar ortadan kalkınca vizeyle ilgili, geçişle ilgili bir takım süreçlerdeki tıkanıklıklar giderilince neredeyse 7-8 günlere indi. Yani Türk ihracatçısı Orta Doğu'ya evet tabii ki konteyner fiyatlarına göre karayolu daha pahalı ama çok daha çabuk bir şekilde ulaşabilir. Özellikle de bozulabilir malzemeleri yani yumurta olabilir, tavuk eti olabilir veya meyve sebze olabilir. Bunları çok daha hızlı bir şekilde ulaştırabilir hale geldi. Enteresan fırsat çıktı karşımıza bu savaştan ötürü.
5: Evet buradan da evet avantajı çevirebiliyoruz gibi duruyor.
4: Öyle gözüküyor şu anda. Evet.
5: Şu ana kadar olan atılan adımlarla birlikte. Bir yandan da yeşil dönüşümü konuşuyoruz. Birçok sektörde konuşuyoruz. Sizin sektörde de konuşuyoruz. Ama şu gelinen ortamda aslında bunların ne kadar gerçekçi olup olmadığını da tartışıyoruz. Bir yandan işte savaş teması, bir yandan küresel krizler vesaire vesaire. Şu anda nasıl bir noktadayız? Türk lojistik sektörü filo yenileme teşvikleri ve yeşil lojistik belgeleriyle bu dönüşümün neresinde?
4: Bundan özellikle ben bahsetmek istiyorum. Diyeceksiniz ki ya kriz var. Kim niye uğraşsın sürdürülebilirlikle? Aslında yani sürdürülebilirlik yatırımlarının kriz anlarında böyle bir gider kalemi olarak görmemek lazım. Yani operasyonel maliyetleri düşüren bir kalkan olarak görmek lazım. Diyeceksiniz ki nasıl olabilir bu? Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Örneğin tır filo işletmecilerinden. Eğer filolarınızda akıllı rota optimizasyonları, efendim söyleyeyim boş kilometrelerin yapay zeka yardımıyla azaltılması veya depolarda güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla beraber aslında bir ilk yatırım maliyetiniz var. Fakat sonrasında bütün bu yatırımların şirketin enerji ve yakıt faturalarını özellikle aşağı çektiğini görebiliriz. Aslında harcamaları kısmanın yani krizde ayakta kalmanın yollarından biri biliyorsunuz harcamaları kısmak. Yeşil lojistik belgesi diye bir şey var. Yani ondan ben tekrar bahsetmek istiyorum. Bizim sektördeki meslektaşlarımızın da çok yakından takip etmediklerini düşündüğüm bir belge. Bu yeşil lojistik belgesi Ocak 2026 yılında yeni başvuru dönemi başladı. Aslında Türkiye'deki firmaların Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatına uyum sağladığını gösteren bir sertifika niteliğinde. Hı hı. Bu yeşil lojistik belgesi. Peki nasıl alınıyor bu belge? Bu belge Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınıyor. Firmalar eğer yıllık karbon ayak izlerini ölçerlerse, onun bir ISO belgesi var, ISO 14064 diye geçiyor. Tesisleri

0: Evlerinde güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırlarsa, işte sıfır atık belgesine sahip olurlarsa, bu belgeyi almak da mümkün bir seri işlemden sonra ve Orman Genel Müdürlüğü ile de ağaçlandırma çalışmalarını yapmaları gerekiyor. Bunları kimler yapabilir? İşte L1, L2, TİO gibi bir takım yetki belgesi sahibi lojistik firmaları yapabilir. Şimdi burada karşımıza eğer bu belgeyi alırsanız yetki belgelerine biz normalde bir para ödüyoruz devlete. Burada %50 bir indirim sağlanabiliyor. Yani yeşil lojistik belgesinin parasal bir karşılığı var. Bu nedenle de üzerine düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir şey olmasa yeşil lojistik belgesi özellikle Avrupa Birliği'ndeki ihalelerde size ön sıralarda yer alma imkanı tanıyor. Yani rekabetin de bir adım önüne geçebiliyorsunuz. Bence bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de Ticaret Bakanlığı'nın yaklaşık 12 milyar TL ayırdığı bir teşvik var. Bu teşvik de filo yenileme ve yeşil dönüşüm için. Burada neler olabiliyor? İşte lojistik firması olarak siz karbon ayak izi ölçümüne yatırım yapıyor olabilirsiniz. Burada teşvik alabiliyorsunuz. Elektrikli veya işte çevre dostu filolarla ilgili bir dönüşüm içerisine girerseniz size teşvik veriyor. Ayrıca işte dijital filo yazılımları veyahut da işte sürdürülebilir altyapı yatırımları neler? İşte depolarınıza koyacağınız solar paneller vesaire. Burada da mesela finansal destek alabiliyorsunuz. Yeşil lojistik belgesini aldığınız zaman da aynı zamanda aldığınız kredilerde de daha düşük faiz ve daha uzun vadeli bir takım krediler alma imkanınız oluyor. Aslına bakarsanız kriz dönemlerinde sürdürülebilirlik ne işe yar derseniz bunun hani parasal bir değeri var. Bunu da aslında hani meslektaşlarımla özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü alıcı gözüyle bakılması gereken bir nokta.
1: Peki yatırım maliyetleri açısından mı birazcık uzak duruyorlar şu anda?
0: Bence yatırım maliyetleri anlamında firmalar diyor ki ya şimdi cebimizdeki nakiti buraya yatırıp sonrasında problem yaşamayalım, nakit akış problemi yaşamayalım diyorlar. Fakat öte yandan bu yatırım maliyetleri için zaten teşvik veriliyor bakanlıklar tarafından. Yani bu yatırımları daha uygun faizlerle, daha uzun vadeyle alma imkanı varsa bunu şu anda kullanmakta fayda var. Çünkü bunu yaparak rekabetin de aslında bir adım önüne geçebiliyorsunuz. Bir altyapı oluşturuyorsunuz yeşil lojistik ve yeşil dönüşüm adına şirketlerinizde.
1: Peki şimdi mesela biraz önce işte zaten finansman tarafında sağlanacak avantajlardan bahsettiniz. Bir indirim durumu olması konusundan bahsettiniz ama şöyle bir baktığımızda yani ben bir ihracat yapacağım zaman da yani o firmada bunun belgesinin olması veya olmaması konusunda olmadığı zaman yani net ne kadar bir farklılık olacak? Tam olarak nasıl gelişecek aslında buradaki ticaret?
0: Şöyle söyleyeyim size. Bundan birkaç yıl sonra ihaleler açıldığında belki de yeşil lojistik belgesine sahip olmayan veya sıfır atık belgesi olmayan firmaların ihalelere girmesine izin vermeyecekler. Böyle bir potansiyel tehlike var. Yani altyapı hazırlığını şimdiden yapmakta ben fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle Avrupa Birliği yeşil mutabakatı
1: çok ciddi. Bu bir zorunluluk artık gibi.
0: Buna artık bir zorunluluk olarak bakmakta büyük fayda var.
1: Peki son olarak şunu da sorayım. Biraz önce işte bu zamanlamalarda sınırda yaşanan zaman problemleriyle alakalı da bir ufak da olsa konuştunuz. O tarafta bir dijitalleşme döneminden de geçiliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onun etkilerini görmeye başladık mı?
0: Henüz değil. Henüz görmeye başlamadık ama olacak tahmin ediyorum.
1: Onun da etkilerini yavaş yavaş göreceğiz diyorsunuz. Kıta Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Erdener çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
0: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Ve bir diğer konuğumla hemen devam ediyorum. Top Karayolu Yolcu Taşımalı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım telefon attığımıza hoş geldiniz Mustafa Bey.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Çok teşekkür ederim. Bayram tatili önümüz ve hatta aslında biz çalışıyoruz ama birçok insan geçtiğimiz haftadan birleştirmiş durumda. Dolayısıyla bir sormak istiyorum size. Ne kadar etkiledi yolcu taşımacılığı sektöründe? Tabii, nasıl bir talep oldu bugüne kadar ve ne beklersiniz?
2: 19 Mayıs bayramıyla Kurban Bayramı'nın birleşmesi yolcu hareketlerinde %70-%60 civarında bir artışa sebep oldu. Günde 350 bin yolcu taşırken şu anda 600 binleri bulmuş durumdayız. Ulaştırma Haberleşme Bakanlığı ek sefer düzenlenebilmesi için turizm araçlarıyla düzenleme yaptı. 15 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında D2 bölgesine kayıtlı turizm araçlarını kullanmasına imkan tanındı. Böylece vatandaşlarımızın ulaşım talepleri en yüksek ölçüde karşılanacak.
1: Peki doluluk oranları nasıl şu anda ve genel olarak bayram dönemlerinde nasıl oluyor?
2: Şu anda cuma günleri, geçen hafta cuma günleri itibaren otobüste doluluk oranları arttı. Ekseferler yapıldı. Bugün de yoğunluk devam ediyor. Özellikle bir taraftan öğrenci hareketleri, bir taraftan da yaz saatinde dinleyici memleketine gitmek isteyen insanlarımızın ulaşım talepleri yolcu sayılarını 600 bin kişiye kadar çıkardı günlük.
1: Peki böyle bir ortamda enflasyonun etkilerini her yerde konuşuyoruz ama özellikle akaryakıt fiyatlarında ciddi bir artış var, pompa fiyatlarında ciddi bir artış var. Eşel Mobil'e rağmen diyelim, bunların yansımalarını nasıl hissettiniz siz? Yani özellikle bilet fiyatlarına mesela bu maliyet artışlarının hepsi yansıtılabildi mi? Orada ne kadarlık bir enflasyon oluştu? O tarafı biraz konuşalım.
2: Bizde şöyle söyleyeyim ben. Ulaştırma Bakanlığı'nın 4 ayda bir düzenleme yapmak zorunda kalıyor. Yani bizim bildirim yapmak zorunda olduğumuz fiyatlar var. 4 aylık dönemde olmadan da firmalarımız bu fiyatlarını artıramıyorlar. Ancak kış aylarında rekabetten dolayı %30'a kadar indirim yapabiliyorlar. Bu dönemde indirimleri kaldırıyorlar. Fiyat dönemi sona eren firmalarımız da %25'e kadar zam yapıyorlar. Örneğin İstanbul-Ankara fiyatı yaklaşık 700 lirayla 1000 lira arasındayken şu anda 900 lirayla 1200 lira arasına çıktı. İstanbul-İzmir aynı şekilde 1100 lirayla 1400 lira arasında. Antalya aynı şekilde 1600-1800 civarında. Karadeniz'e baktığımız zaman, uzun yörelere baktığımız zaman ki esas yolcu hareketleri bundan sonra yoğun bir şekilde bayramdan sonra da tatilden sonra da devam edecek. Anadolu'ya giden, memleketine giden insanlarımızın sayısında ciddi bir artış yaşanacak.
1: Anadolu'ya giden vatandaşlarımızın sayısı dediniz. Ben de tam o tarafa getirecektim sözü. En çok tercih edilen güzergahlar ne oluyor bu dönemde?
2: Valla geçtiğimiz hafta sonu itibariyle tatil yörelerinde büyük bir yoğunluk yaşandı. Ben dün karayoluyla Bodrum'a geldim. İstanbul'daki bütün araçları yolda gördüm diyebilirim yani. Çok ciddi bir İstanbul plakalı araç trafiği vardı ki otoyolunda. Anadolu'ya giden, memleketine giden insanlarımızla aynı hareketler var. Ama memleketine giden insanların talepleri halen devam ediyor. Daha da devam edecek. Haziran ayında da devam edecek. Bu tatil hareketi, bayram tatili hareketi ise bugün, yarın, Cuma'dan başladı, bugün, yarın devam eder. Perşembe gününden itibaren, bayram birinci gününde azalır. Perşembe gününden itibaren iki gün bir duraklama dönemi çekeceğiz. Perşembe, Cuma. Ondan sonra Cuma akşamından itibaren hem dönüşlerde hem de gidişlerde ciddi bir artış bekleniyor.
1: Peki.
2: Fiyatlara gelince tabii ki akaryakıt maliyetleri, vatandaşın satın alma gücü, akaryakıt maliyetleri yolculuk sayılarını geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde çok ciddi oranda etkilemiş durumda. Yani geçmiş yıllarda bu dönemlerde günde 1 milyon yolcu taşınırken, 900 bin yolcu taşınırken bu sayılar 600 bin lira kadar düştü. Onun için bir yılda 200 milyon yolcu civarında yolcu taşıyan sektörümüzün yıllık yolcu sayısı 120 milyona kadar düştü. Hı hı. Yani hava yollarıyla karayolunun payı eşitlendi neredeyse. Hava yollarıyla karayolları aynı seviyede, aynı sayıda yolcu taşıyorlar.
1: 900 bin taşınırken 600 bine düştü ortalama diyorsunuz. Peki evet. Bir de şeyi de sormak istiyorum. Biraz yurt içini konuştuk ama hani alım gücünü de konuşuyoruz madem. Buradan otobüsle aslında yurt dışına da işte örneğin Yunanistan'a vesaire de gidilebiliyor. O taraflara talep nasıl? Bu vize tarafındaki yoğunluk vesaire nasıl etkiliyor sizi?
2: Vallahi yurt dışında öyle çok yoğun bir ulaşım talebi yok şu anda. Vize çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Uluslararası seyahatlerde ve Türk vatandaşlarının özellikle yurt dışına girişlerinde ve girişlerinde çok büyük sorunlar yaşanıyor.
1: Evet, peki genel olarak da şöyle bir baktığımızda aslında siz bahsettiniz ama birazcık hani petrol ve yakıt fiyatları dışında da sizin en çok maliyet baskısını sektör olarak nereden aldığınızı da başka kalemleri de merak ediyorum.
2: Tabii
1: biraz o tarafa değinelim.
2: Akaryakıt başta en büyük tüketim kalemi. Biz en fazla harcadığımız para orada. Onun dışında otoyol, köprü maliyetleri,

0: personel maliyetleri, otogarların çıkış ücretleri çok ciddi bir maliyet unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Bu sektörün en zor dönemini yaşıyoruz diyebilirim.
1: Peki son olarak şunu soracağım. Biraz önce bilet fiyatlarından bahsettiniz ama yani bu hani online biletleme platformları da var ya, o taraflarda hani farklı fiyatlamalar da bazen görebiliyoruz. Onların yapısını siz ne kadar etkileyip etkilemediğini de merak ediyorum.
0: Valla aslında bizim şöyle, online sistemler tamamen yabancıların eline geçmiş durumda ve Türkiye'de emek harcayan, yoğun yatırım yapan insanlarımız para kazanamazken uluslararası platformlar maalesef sektörün karnı yemiyorlar. Bu konuda da yerli ve milli yazılımları devreye sokarak sektörün kendi yazılımını devreye sokup maliyetleri en aza indirmesi lazım. Yani şu anda %15-20 civarında bir ek maliyet getiriyor yazılım platformları. Onun için bu maliyetten kurtulmak için de sektörün mutlaka devletimizin desteğiyle beraber, Ulaştırma Bakanı'nın desteğiyle beraber, hatta Cumhurbaşkanımızın talimatıyla beraber yerli ve milli platformların sayısını arttırmamız lazım.
1: Peki, Top Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, çok teşekkür ediyoruz.
0: Bu arada ben bir uyarı yapmak istiyorum.
1: Lütfen.
0: Bu yoğun günler yaşıyoruz. Her bayramda olduğu gibi trafik kazalarını yoğun bir şekilde yaşamak istemiyoruz. Onun için yola çıkan bütün vatandaşlarımıza, otobüs kaptanlarımıza dinlemeden, trafik kurallarına riayet etmeden yola çıkmasınlar ve kazasız belasız bir bayram geçirelim temennisiyle herkese iyi bayramlar, iyi yolculuklar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey uyarınız için. Bizim de temennimiz bu yönde ve iyi bayramlar diliyoruz biz de size bir kez daha. Diyelim ve bir haberimizle veda edelim efendim. City Securities'e göre Çin'in sınır ötesi hisse senedi ticaretine yönelik sıkı önlemlere Hong Kong bağlantılı varlıklarda 32 milyar dolar değerinde bir etkiye sahip olabilir. İzleyerek veda edelim. Ben yarın yokum. Herkese bugünden itibaren şimdiden iyi bayramlar dilerim efendim.
2: William, birazdan şu cevapsız kalan ya şöyle olursa sorularına değinmek istiyorum. Ama her şeyden önce bu ani baskı sizi şaşırttı mı, yoksa bir gün bunun olacağı zaten belli miydi?
3: Aslında biliyorsunuz piyasa katılımcıları için bu tam bir sürpriz olmadı. Hatırlarsanız ilk sözde kurallar ve duyuru 2022 yılındaydı ki bence hükümet orada durumu gayet netleştirmişti. Ancak asıl şaşırtıcı olan biliyorsunuz resmi duyurunun ve ardından cezaların gelmesinin 3 yıl sürmesi. Bu yüzden zaman ufkunun yaklaşık 2 yıl olduğu düşünülürse şu anda piyasada büyük bir etki olacağını sanmıyorum. Ama dürüst olmak gerekirse aracılar için ceza aldıkları için kazançları kesinlikle etkilenecek. Yani aracılar üzerindeki etki daha fazla ama piyasada önümüzdeki günlerde büyük bir düzeltme beklemiyorum.
2: Leon Ting'de yaptığımız bazı Bloomberg araştırmalarına atıfta bulundu. Geçen yıl Çin'den 1,04 trilyonluk rekor bir sıcak para çıkışı oldu. Bu baskı operasyonu düzenleyiciler tarafında bir panik havası taşıyor mu?
3: Bence bu sadece düzenleyici perspektifinden kaynaklanmıyor. Bu daha çok itici ve çekici faktörlerle ilgili. Aslında Çin hissesi piyasasındaki işlem hacmine bakarsanız artış gösterdiğini görürsünüz. Bence bunun bir nedeni geçen yıldan itibaren Çin piyasasındaki düşük faiz ortamı. Biliyorsunuz örneğin Grow'da veya diğer fon yöneticilerine baktığımızda ciddi bir giriş görüyorlar. Yani bence itici güç, isterseniz öyle diyelim, düşük faiz ortamı biliyorsunuz ve ekonomideki toparlanma biliyorsunuz yatırımcıyı piyasaya daha fazla para koymaya teşvik ediyor. İkinci nokta ise küresel çeşitlendirme. Bence yerel bireysel yatırımcılar artık küresel olarak çeşitlendirilmiş biliyorsunuz varlık sınıflarına yatırım yapmamız gerektiğinin farkına vardıkları bir aşamadalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi varlıklarının %20'si ülke dışında, Avrupa'da ise %35 ila 40'ı Avrupa dışında. Bu yüzden Çin piyasasındaki yatırımcıların da aynı yolu izlediğini düşünüyorum. Küresel olarak biliyorsunuz çeşitlenmek ve farklı alanlara yatırım yapmak istiyorlar. Son olarak biliyorsunuz belirsiz bir dünyada insanların yapay zekaya ve teknolojiye yatırım yapmak isteyeceğini düşünüyorum ki bazı küresel şirketler bu konuda daha net fırsatlar sunuyor. Yani sadece Hong Kong değil biliyorsunuz Kore, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri, Çinli yatırımcılar küresel yatırım yaparken akla gelen ilk yerler.
2: Şu anda CSI 300'ün yaklaşık %0.9 yükseldiğini görüyoruz. Yani haftaya

0: iyi bir başlangıç yapıyor. 2 yıllık mühlet nedeniyle Hong Kong'taki hisselerde büyük bir etki beklemediğinizi söylediniz. Yani orada zaman var. Ancak Nasdaq Golden Dragon'ın bu haberle biraz darbe aldığını görüyoruz. Bu Çinli teknoloji isimlerinden bazılarında anlamlı bir yeniden değerleme görebilir miyiz?
1: Sanmıyorum çünkü biz ve diğer bazı fonlarla konuştuğumda Çinli teknoloji şirketlerinin alıcılarının oldukça çeşitli olduğunu görüyorum. Bazı Amerikan ve Avrupa emeklilik fonları var. Bu sektörde küresel olarak yeterince doğrudan yatırım fırsatı bulamıyorlar. Bence Dragon Endeksindeki kısa vadeli satış dalgası küresel yatırımcıların sadece biliyorsunuz aracılar tarafında değil, genel olarak finans sektöründe daha fazla düzenleme olacağından endişe etmelerinin bir parçası. Bu kısa vadeli bir düzeltme. Ancak büyüme fırsatı açısından hani şu risk dünyasındaki oynaklıkta teknoloji ve yapay zekanın en umut verici tema olduğuna inanıyorum. Yani herhangi bir düzeltmede en azından büyüme perspektifinden riskimizi artırırız.
0: Siz küresel bir yatırım yöneticisisiniz. Bundan kaynaklı bir uyum riskiyle karşı karşıya mısınız? Yoksa bu durum uyum riski taşıyanlar için bir mayın tarlası mı?
1: Bence uyum riski daha çok Çin'de faaliyet göstermeye ve Çin'le ilgili iş yapmaya çalışan aracı kurumların kendileri için geçerli. Ama yine de bunun Çin hükümetinin yeni bir kuralı olduğunu düşünmüyorum. Bu durum Çin'de iş yapan bazı şirketlere etkileyecektir. Ancak Futu gibi firmalar için bile duyuruya bakarsanız Çin'deki gelir, net kazanç ve müşteri yüzdesi %10 ila 15 civarında. Yani satış perspektifinden bakıldığında hisselerin %20 ila 30 oranında düşmesi büyüdükleri göz önüne alındığında bana biraz abartılı geliyor. Ve günün sonunda Çin'deki düşük faiz ortamında yatırımcıların yatırım yapmak istediğine inanıyorum. Bu yüzden Hong Kong piyasası için potansiyel olarak olumlu olan başka kanallar da olduğunu düşünüyorum. Örneğin Stock Connect. Biliyorsunuz Hong Kong Stock Connect'te yerel Çinli yatırımcıların satın almak için kullanabileceği yaklaşık 536 firma var ve bu piyasa değerinin %80 ila 90'ını kapsıyor. Yani belki de yakın vadede piyasaya olan bir yön değişikliği etkisi Hong Kong borsasında listelenmek isteyen yerel Çinli şirketlerin hızlanması olacaktır. Böylece yatırımcılar Hong Kong Stock Connect aracılığıyla Hong Kong'da listelenen şirketlere yatırım yapabilirler.
0: Yani Stock Connect hala orada. Peki yurt dışına yatırım yapmak isteyen Çinli yatırımcılar için hala açık olan başka yollar var mı ve bunların kapatılma riski nedir?
1: Bunun bir kapanma olduğunu düşünmüyorum. Aksine düzenlemeler parayı daha denetimli bir ortama çekmeye çalışıyor. Yatırımcıların yatırım yapabileceği yatırım fonu bağlantıları var. Ve son olarak Çinli yatırımcıların neden küresel şirketlere yatırım yapmak istediğini bir düşünün derim. Çünkü daha çeşitli bir küresel gelir kaynağına sahip olmak istiyorlar. Yani Çinli şirketler Hong Kong'da listelenirse ve Çin dışı işlerden daha fazla gelir elde ederlerse bu bir portföy çeşitliliği yaratır. Bu nedenle yerel yatırımcıların küresel çeşitlendirme portföyü için küresel gelir akışına sınırlı erişimi olduğunda Hong Kong veya Asya'da listelenen bu küresel şirketlerin bir primi olacağına inanıyorum.
0: Bu daha kapalı ve sıkı yalıtılmış bir Çin finans sistemine kalıcı geçişin sinyali olabilir mi?
1: Bu şekilde düşünmemeye çalışıyorum çünkü Hong Kong borsasının, Hong Kong hükümetinin ve Büyük Körfez bölgesinin yaptıklarına bakarsanız sınır ötesi faaliyetleri teşvik etmeye çalışan politikalar görüyorum. Ama yine de daha düzenli bir ortam olmalı, daha net. Dürüst olmak gerekirse bir piyasa katılımcısı olarak daha net, yani düzenlemeleri memnuniyetle karşılıyorum ki bilirsiniz insanlar bu şekilde iş yapabilsin, yatırım fonu bağlantısının büyük bir olay olabileceğine inanıyor. Bilirsiniz, geçmişe bakarsanız, dürüst olmak gerekirse, Çin'de listelenen ve S&P 500 ile Nasdaq'a yatırım yapan bazı Çin ETF'lerinin %40 primle işlem gördüğü zamanlar oldukça sağlıksızdı. Bilirsiniz, küresel olarak bir ETF alırken kimse %40 prim ödememeli, yani bir talep var. Bu yüzden Hong Kong hisse senedi bağlantısını, yatırım fonu bağlantısını ve Büyük Körfez bölgesi servet yönetimi piyasasını teşvik eden düzenlemeler geliyor bence.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla

0: Seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Ya siz yorulmadınız mı?
1: Yorulduk.
2: Dinlenmeye geldik.
0: Valiz topla, valiz aç, oradan oraya git, oraya git. Niye, deli mi dürttü, niye yani? Sebep ne?
1: Evlendik, biz 3 yıl oldu evleneli, yarısı yurt dışında geçti.
2: Bazen ben pilav yapmak istiyorum, evde pirinç olup olmadığını hatırlamıyorum. O kadar kopuyoruz evden. Ama çok uzun süre evde kalınca da seyahat istiyoruz.
1: O ev düzenini tam oturtamadık, yurt dışında daha çok geçti bizim hep.
0: Ne kadar oldu evleneli?
2: 3 yıllı 2 ay geçti.
0: Peki bundan öncesi yani ilk tanıştığınız zaman kaç yıl oldu?
2: 4 yıl. Evet 4 yıl. 1 yılda ondan önce.
0: Ben kadına soruyorum çünkü genelde hayır kadınlar daha iyi hatırladıkları için.
1: Evet, ben
0: ona baktım o yüzden.
1: 3 yıl diye yuvarlıyorum zaten.
0: 4 yıl oldu mesela.
2: Ben tarihi ne kadar söyleyebilirim.
0: Peki 4 yıl evvel bu adamla tanıştığınızda ya ben o her yere gidiyor bıttık bıttık bıttık her yere gidiyor hiç durmuyor kurtlu ben bununla yapamam demediniz mi?
2: Aslında söylemedim. Yani takipçisiydim ben Mehmet'in. Evet. Böyle çok özenerek izlediğim için bir anda o videoların içinde olmak keyif verdi bana.
1: Aslında kimisi de şey diyor, o videoları izliyor, ben gezemem ya diyor. Gezi benlik değil diyor. İşte Zülal seven taraftan.
2: Ama göründüğü gibi değilmiş, onu gördüm. Böyle çok pembe görünüyor, geziyoruz sürekli falan ama yaşarken o kadar değil.
0: Ya.
2: Evet.
0: Sinirler gerilmiyor mu?
1: Yok.
2: Henüz gerilmedi.
0: Yani suyun kirecinden saçlar kötü olunca, insan sabah kalkıp başka bir ülkede kendini ödemli, şiş ve çirkin hissedince, bütün bunlar yansımıyor mu? Öf diye.
2: Sadece benim açlık yansıyor. Benim tek problemim o. Yoksa geri kalanı bir şekilde aştım.
1: Açken çok böyle hareket etmememiz lazım. Hemen yemek yiyeceğiz, ondan sonra keyifleneceğiz, öyle gezeceğiz. Onu biliyorum, onun için hiç aç durmuyoruz.
0: Vallahi süper. Hani ayak uydurmak da süper. Zor aslında sizin de hani evlenip
1: kesinlikle
0: böyle ayak uydurmayan bir kadın olsa.
1: Şimdi yaptığım geziler 4 ay Amazon'da kaldım. Amazon'u bir uçtan bir uca ben kano üzerinde geçtim. İstanbul'dan çıkıp 1000 gün hiç eve dönmeden dünyayı gezdim. Bir kabin boy sırt çantasıyla. Şimdi biz gezilere yeni başladık. İlk gittiğimizde büyük boy valizle geliyordu ama şimdi kabin boyla 2 aylık 70 günlük gezilere gidebiliyoruz.
0: Kadının hası 2 ayı bir kabin boya sığdırabilendedir.
2: Gerçekten teşekkür ediyorum.
0: Çok önemli teşekkür bir şey ediyoruz. Bu. Çok önemli.
2: Gerçekten
0: bir şey.
2: Çok zordu. Yani ben artık gezinin o 2 aylık gezinin son demlerinde dedim ki çizgili tişört görmek istemiyorum. Çünkü bir tanesi çizgili bir tişörttü. Ve bunların hepsini dedim eve dönelim. Dolabın en arkasına itekleyeceğim ve bir daha görmek istemiyorum. Çok zordu.
1: Erkek için tabii bu daha kolay. 3 tane siyah tişört al, bir kot

0: Pantolon, bir şort. Tamam ama kadın
1: Kadın
0: için çok
1: için.
0: zor.
1: Evet.
0: O da ben ilk başta hiç zorlamadım kabin boyuyla geldiği. O yavaş yavaş tecrübe ederek kendisi geliştirdi, öğrendi.
1: Peki şöyle bir şey hiç, ya şöyle şık bir restorana gideyim, benim de topuklu papuçlarım olsun, onları giyeyim, efendim yanıma bileyim. Hiç öyle bir şey olmuyor. Çünkü onlar yerleşik düzende daha mümkün
2: Evet,
1: ya. Hiç öyle
2: kesinlikle.
1: bir özlem yok mu?
2: Olmaz mı? İlk başlarda böyle ilk bir yıl falan her valize ben mutlaka bir topuklu ayakkabı koyuyordum.
1: Bugün hayır, o topuklu giymiş de o yüzden senin için baktım ne giymişti. Evet, pardon.
2: Her valize mutlaka koyuyordum böyle bir topuklu ayakkabı. Bir akşam yemeğe çıkarız falan diye ama şimdi vazgeçtim ondan. Çünkü mümkün değil. O kadar yoğun geziyoruz ki akşamları otele zor atıyoruz kendimizi. Dönünce o özlemimi gideriyorum.
0: Yani düzgün restorana yine gidiyoruz ama ne yapalım? O kadar böyle grand tuvalet
2: Savaş.
0: olmasa da işte elimizden geldiğince yine de gidiyoruz.
1: Gezginlik bir yaşam biçimi zaten.
0: Kesinlikle.
1: Ama bunu böyle konseptlerle yapmak, sizlerin yaptığı gibi, sizin daha önce de yaptığınız gibi, işte kanoyla, değil mi? Ne kadar sürdü dediniz?
0: Şimdi Amazon'u ben bir Pasifik Okyanusu'ndan Atlantik Okyanusu'na kadar 6500 kilometre yaklaşık 4 ay sürdü. Arada yerli kabilelerine uğrayarak ve sadece nehir üzerinden
1: Uğrayarak derken?
0: tabii ben
1: Ya dostlarım var, akşam bir kapılarını çalarak gidin.
0: keşke öyle olsa, özel izinler gerekiyor. Tabii öyle elinizi kolunuzu sallayarak giremiyorsunuz. Maruva kabilesiyle beraber ben 3 haftamı geçirdim. Onlar yolculukta maymun avlıyordu, kaplumbağa yumurtası alıyorlardı. Pişiriyorlardı, beraber yiyorduk. Yolculuk böyle geçti. Antarktika'ya gittim, Afganistan'a gittim. Mesela İstanbul Halkalı'dan trene bindim, Çin'e
1: Evet.
0: kadar sadece trenle gittim.
1: Kaç ay sürmüştü
0: Beş
1: o?
0: buçuk ay
1: Beş
0: sürdü.
1: buçuk ay.
0: Yaklaşık 44 tren değiştirdim. 23 bin kilometreydi. Şimdi tren yolculukları dışarıdan bakınca romantik geliyor ama o bir gün. İkinci, üçüncü gün artık o çok sıkıcı, yorucu, zor gelmeye başlıyor. Ama işte bu hep proje olsun, bir şey yapayım, bir şey üreteyimden geliyor. Düz gezmek bir yerden sonra sıkıyor. Çünkü hani biliyorsunuzdur, Avrupa'ya gitmişsinizdir. İtalya, İspanya'yı gezseniz artık neredeyse birbirinin çok benzeri şeyleri görüyorsunuz diğer ülkelerde de. Latin Amerika'da ben 2,5 yılımı geçirdim. Orada da öyle. Artık bir yerden sonra o gezi o kadar da tat vermemeye başlıyor. Bunu işte biraz projelendirmek gerekiyor. İşte fotoğrafçılığın verdiği bir şeyle de kadınların fotoğrafını çekerken onlara çok güzelsin deyip tekrar fotoğraflarını
1: Evet.
0: çektim. O projem viral oldu. Dünyada bayağı ses getirdi. Kadınların ya da insanların el fotoğraflarını çekiyorum. Onu daha tam böyle yayınlamadım ama hani hep arşivde böyle şeyler var. Şimdi elimizden geldiğince beraber yapmaya çalışıyoruz. 10 yıl önce gittiğim kabileye beraber gittik mesela geçen yıl. Kolombiya'da. Elektrik yok, telefon yok, internet yok. Gittiğimiz yerde 3 gün dünyadan kopuksunuz.
2: Hamakta
0: Kesinlikle.
2: yattık böyle dağın ortasında.
0: Paranız olsa bile hani harcayacak yer yok, harcayamıyorsunuz. Harcamak için İşte günlerce yürümeniz
2: Yürümeniz
0: gerekiyor. Öyle
1: gerekiyor.
0: zorlayıcı yerler,
1: Bir
0: zorlayıcı
1: AVM yok. Ne anladık
0: geziler.
1: biz bu
0: Yok,
1: işten?
0: mümkün değil.
1: Gideyim de bir AVM'de şöyle oturayım, iki dolaşayım falan. Bunların hiçbiri yok.
2: Kabileye yürüdüğümüz şehirde bile yoktu AVM.
1: Yok
2: O
1: canım,
2: kadar
1: AVM
2: fena.
1: zaten yoktur da
2: O
1: öyle bir...
2: şehirde bile yok.
1: Ama hamakta uyumak da, yani buradan bakınca çok romantikmiş gibi geliyor.
0: Değil aslında. Şimdi hamakta biz böyle düz yatıyoruz, eğik duruyoruz. Aslında onun yöntemi çapraz yatmak lazım. O zaman yere paralel oluyorsunuz. Latin Amerika'da öyle bir kültür var. Meksika'da bir eve misafir olsanız size hamak verebilirler sadece. Evlerin içinde çengeller var, duvarlara asıyorsun. İsterse 10 misafir gelsin, orada yatabiliyor hamaklarda. Hani yatak topla et derdi yok hiç.
1: Ya bu çok iyi fikir değil mi arkadaşlar? Ya eve yatılı misafir et. İki duvarına çengeli as, hamağı kur, hop gelsin yatsın.
0: Çarşaf yıka et derdi yok hiç.
1: Ama bir yorgan verilir, üşürüz hani. İstanbul'da
0: Yani
1: yapsak
0: Latin
1: bunu sıcak.
0: Amerika'da
2: Evet,
0: çoğu
2: İstanbul'da tabii
0: yerde
2: ki.
0: böyle hani çok kış yaşanmadığı için bir Meksika'da olsun, Guatemala'da olsun. Ama yine de tabii battaniye oluyordu.
1: Ay, hamak işi
2: Akşamları.
1: güzelmiş misafiri ağırlamaya. Kur hamağı, geç yatır misafiri,
2: Tertemiz.
1: kaldır. Ama ne dedikodunuzu yaparlar Türkiye'de, ama hamakta yatırdı bizi niye?
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Uzaylı gibi hissediyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
10: Bloomberg HT Radyo Ekonomi Sözlüğü.
11: Açığa satış nedir?
12: Yatırımcının portföyünde bulunmayan bir varlığı başta fiyat düşme beklentisi olmak üzere çeşitli gerekçelerle satması, teslim zamanı geldiğinde ise söz konusu varlığı piyasadan alıp teslim etmesi işlemidir. Piyasa dilinde şortlamak da denir.
9: Yani
12: örneğin X hissesinin 10 liradan 8 liraya düşeceğini düşünüyorsunuz. Fakat elinizde bu hisse yok. Bir hisseyi satmak için ona sahip olmanız gerekmiyor. Dersiniz ki örneğin bir ay içinde ben 8 liradan bu X hissesini satmayı taahhüt ediyorum. Karşınızdaki ise yok canım oraya düşmez, düşerse ben alırım zaten diyor olmalı. Fiyatta anlaşır ve tarihi beklemeye başlarsınız. Tarih geldiğinde 8 liradan X hissesini piyasadan bulup yerine koymanız gerekir. Hisse beklediğiniz gibi oraya geldiyse aradaki farkı cebe attınız demektir. Açığa satılmak genelde işlerin kötüye gittiği ülke, şirket ya da kur için en korkulan işlemdir. Genelde işlerin daha kötüye gitmesiyle sonuçlanır.
10: Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Konseptli seyahatler, işte trenle gitme, kanoyla geçme, Latin Amerika şu bu. Bu işin parası nerede hocam? Ne oluyor? Nasıl oluyor bu olaylar?
0: İşte en zor kısmı o aslında.
2: Ve en merak edilen.
0: Evet, şimdi Milli Piyango çıksa, hani sokağa çıkıp sorsanız Milli Piyango çıktığında ne yapmak istersin? İlk üçten biri dünyayı gezmektir muhtemelen. Ben işte biraz bu sosyal medyanın gücünü kullanıp bu gezilerimi böyle objektif bir şekilde paylaştığım için takipçilerim artmaya başladı. Önceden ben blog yazıyordum 2010'da. O zaman Instagram bile daha yoktu. Sonrasında bunlar açılınca blogdan sosyal medyaya kaydı, videoya kaydı. Takipçiler arttıkça da markalar gelmeye başladı ve sonrasında bu gezileri yapmak, projeleri yapmak daha da kolaylaştı. Çünkü hani bu işi yapmak için önce çok isteyeceksiniz, zamanınız olacak ve paranız olacak. Sadece para olmak da yetmiyor. Yani öyle arkadaşlarımız var ki imkanı var ama adam yurt dışına çıkmak istemiyor. Evet. Öyle bir isteği, beklentisi yok. Bizde bu vardı, hani bende bu vardı. Sonra Zülal'de de onun olduğunu gördüm. Biz ne zaman bir hesaplı uçak bileti bulsak, Uzak Doğu, Japonya hiç fark etmez. Hemen 3 ay sonrasına, 5 ay sonrasına alıp gidebiliyoruz. Böyle bir lüksümüz var. Ha, zengin misiniz? Yok değiliz ama böyle bir zenginliğimiz var.
1: Samsun'da yaşıyorsunuz.
2: Samsun'da evet. Yaşıyoruz.
1: Aslında o da güzel. Güzel bir evde böyle.
0: Evet, evet. Yani ben Samsunluyum. Böyle deniz kenarında yaşayabiliyoruz. Oh, o ne güzel. Büyük lüks bizim için.
1: Hemen böyle zınk deniz mi?
0: Evet, zınk deniz.
1: Nasıl ya? Böyle bir dakika. Yani kalktık yataktan, sabah uyandık. Zınk deniz mi?
0: Biz yazın parmak arası terlikle hemen...
2: Öyle parayomla iniyorum.
0: O kadar yani.
1: Evin önü yani.
0: Evet. Yani 20 metre.
1: 20 metre. Ay çok şey ya, kıskanılası bir durum değil mi?
0: İşte ben İstanbul'da 15 yıl yaşadım. 2018'de Samsun'a ailemi ziyarete gittim. O sırada İstanbul'dan 1+1 eve bakıyordum. Ya baktım Samsun'a deniz kenarında 2+1 ev alabiliyorsun aynı parayla. Dedim İstanbul'da ne işim var? Zaten beğenmezsem alırım çantamı geri dönerim dedim. İyi ki gitmişim o zaman, o kararı vermişim. Yani şimdi Samsun'da çok keyifliyiz.
1: Keyifli. Ay ne güzel. Oradan da her yere gidiyorsunuz. Sadece hani aktarmalı uçmak.
0: Evet.
1: Tek dert odur değil mi?
0: Kesinlikle.
1: İstanbul'a gelip oradan hop uçmak.
0: Evet.
1: Derdi var. Mesela şimdi ucuz bir bilet buldunuz. İşte Japonya'ya hadi kalk gidelim. Ya da seneye sakura zamanı. Hani çok moda ya, herkes yaldır yaldır sakuraya gidiyor. Çiçek görmeye giden bir sosyetemiz var. Şimdi gidiyorsunuz uygun bulduk diye. Ondan sonra mı projelendirme başlıyor? Hazır gitmişken Japonya'da şöyle bir proje yapalım.
0: Şimdi Japonya'da biz birkaç yere gittik. Birinde Osaka'ya indik. Hı hı. Dönüş biletimiz Tokyo'dandı. Bir ay sonraydı. Arayı spontane doldurduk. Karayoluyla gezdik hep araları. İşte Kanazawa'ya gittik. Oradaki başka şehirleri. Hı-hı. Sevmediğimiz yerde hiç durmadık. Hop diğer şehre geçtik. En son kendimizi Tokyo'ya attık. 3-4 gün orada kaldık. Oradan döndük. Kabaca gittiğimiz ülkelerde plan böyle işliyor.
1: İşliyor ama hani projelendirmeyi de bileti aldıktan sonra.
0: Evet.
1: Artık kolay.

0: Bir, rotası seyyah diye zaten sosyal medyada biliniyor kendisi. Bir de yol hikayeleri iki var burada. Böyle gördüğünüz gibi. Evet.
1: Bunların
0: çok güzel.
1: İkisi de benim 1000 günlük gezimden yaşadığım olaylar, maceralar. Hani şu ülkede şu yenir, şuraya gidilir. Böyle bir rehber kitap değil.
0: Evet.
1: Sadece o yolculukta başımdan geçenler. Hani orada Antarktika'da var, Afganistan'da var.
0: Ve fotoğraflar var. Bol bol fotoğraflı. Bu arada görüyoruz böyle. Çok güzel. Çok güzel.
1: Yüksek dağ zirveleri var. Hani bir yerden sonra standart geziler tat vermiyor dedim ya. İşte Kırgızistan'da Lenin zirvesine tırmandım. 7134 metre rakımlı. Yaklaşık 3 hafta sürüyor yukarıya çıkıp inmesi.
0: Çıktınız ve indiniz.
1: Evet, zirveyi gördüm şükür. Ama çok zor tabii bu dağcılık. Ben orayı gördükten sonra dağcılara ekstra saygı duymaya başladım.
0: Ama çıktınız.
1: Tabii zirveyi
0: yani
1: gördüm.
0: Yani zor diyor ama çıkıyor.
1: Ekibimiz 25 kişiydi. Sadece 7-8 kişi çıktı. Biri parmak uçlarını kaybetti. Biri burnunun ucunu.
0: Ay bu ne ya? Ay, ya.
1: Öyle maalesef.
0: Bu uğurda.
1: Yüksek zirvelerde böyle riskler var.
0: Zirve öyledir. Çıkarken de orada kalmak için de çok şey kaybedilebiliyor. Ama tabii kastettiğimiz bu değildi. Peki bütün bunlar olurken ne soracağımı unuttum şimdi parmak ucu falan deyince fena burnunun ucu parmaklar falan deyince. Kadınlara gidiyorsunuz önce bir önden çekiyor tak tak. Yaptı mı size de aynı numarayı?
2: Yapmadı.
0: Çakal Carlos yapmadı mı?
2: Yapmadı.
0: Sonra da çok güzelsiniz diyor. Sonra kadının verdiği şeyle bir daha çekiyor.
1: Yani bu proje aslında doğaçlama gelişti. 2014'te Meksika'dan başladım bu gezime. İşte 2015'in başında da hostelde kaldığım arkadaşla bir yerel pazara gittik. Orada ablamızın fotoğrafını çekerken...
0: Burada da var fotoğraflar bakın. Çok güzelsin dedikten sonraki... Evet çok güzel değil mi? Ah canım benim. Ah canım benim.
1: Ablamızla beraber fotoğraf çekildim. O sırada da saçlarını böyle arkaya atmıştı. Ya dedim hani dilim döndüğünce saçını önüne atsana böyle daha güzelsin. O sırada arkadaş ikinci fotoğrafı çekmiş. Ben o fotoğraflara bakarken o proje aklıma geldi. Ben kadınların fotoğrafını çekerken onların dilinde İspanyolcaysa İspanyolca, yerliyse yerli dilinde. Söyle bu İran'dan mesela bu fotoğraf. Onların tepkileri çok hoşuma gitti ve yaklaşık 3-4 yıl böyle fotoğraf çektim. Bunu paylaşınca dünyada çok ses getirdi. Hani o kadar hani dünyaya yayılacağını tahmin etmiyordum. Türkiye'de bilinir diyordum ama dünyada yayıldı. Hatta Antarktika'ya gittiğimde artık gemide 96 kişiydik tabii. 10 gün tek bir gemidesin. Orada bile projeyi bilenler varmış. Ha, beni bilmiyor ama fotoğrafları konuyu biliyordu. O kadar yayılmıştı.
0: Neyi düşündüm? Bunu biz içeride çalışırken Hande ile. Şimdi bu gördüğümüz fotoğraflar ve oralarda yaşayan kadınlara bakıldığında çok daha saflık, sadelik, naiflik var ya ruhlarında. Mesela bize bunu yolda değil mi normal çekip sonra da çok güzelsiniz deseler aynı şekilde güler miyiz diye düşündüm.
1: O zor bence.
0: Ben hatta herhalde bana birisi böyle yapsa yolda yallah bir manyak mısın yürü git derim yani böyle hani.
1: Bir markayla bu konuyu görüştük. Ya dedim bu fotoğrafları ben dedim 4 yılda çektim. Siz benden 2-3 günde bir yere gidip böyle doğaçlama bir şey istiyorsunuz mümkün değil dedim. Olmaz ki ben şimdi sokakta rastgele bir kadını durduracaksın, çekeceksin sonra çok güzelsin diyeceksin. Çok gerçekçi gelmedi bana yapamadık onu mesela.
0: Bunlar çok olmadı. Güzel olmuş.
1: Bu orada diyorum ya 4-5 yıllık fotoğraflar.
0: Evet.
2: Direkt doğal ortamda zaten.
1: Evet.
0: Doğal ortamda ama ona da izin vermişler.
1: İşte öncesinde tabii biraz sohbet ediyorsun. Belki kimisinin evinde kalıyorsun. Bir çayını kahvesini içiyorsun. Ondan sonra zaten direkt fotoğraflarını çekmek çok zor. Çünkü utanıyorlar, çekiniyorlar.
0: Tabii canım öyle gidip de şey
1: yok,
0: gibi.
1: Yok mümkün
0: hani
1: değil.
0: Hani gidip kadına ben seni çekeyim sonra şimdi before after yapmak.
1: Yok yok hani sıradan fotoğrafını çekmek bile zor. Daha yeni işte Hindistan'da bazı böyle otantik kişileri görüyoruz. Yok fotoğraf istemiyoruz diyor.
0: Evet. Hani estetik cerrahlar before after önce sonra yapıyorlar ya tam öyle olmamış bu. Bak Ceyhun bir daha versene o fotoğrafları. Tam böyle şuradaki mesela gerçekten before and after yani güzel bir cümlenin ne kadar büyük bir gençleştirici, güzelleştirici kesinlikle. Değil mi? Evet. Yüzü, gözü, ruhu kaldırıcı bir etkisi var.
2: Gözleri bile gülümsüyor.
0: Tam önce ve sonra bunlar aslında. Evet. Çok güzel.
1: İran'dan mesela bu ablamız bu maskeyi takmasının sebebi. Evlendikten sonra maskeyi takıyorlar. Her 10 yılda bir maskenin kalınlığı artıyor. Ona göre daha çok saygı duyuyorlar onu gördükçe.
0: rütbe gibi.
1: Evet, hala da takıyorlar.
0: İşte yerel kültürler, evet. Yani bunlar gelenek, görenekler. Keyifli. Evet, garip geleni var mıydı size anlayamadığınız, yok artık

0: dediğiniz.
1: Yani tabii Amazon'daki kabilede çok böyle sertler. Maymunu avlıyor direkt hemen hop.
0: Çiğ mi?
1: Yok çiğ değil. Hem haşlıyor. Hep haşlama yapıyorlar genelde. Balık avlıyor onu da haşlıyor ama yağ yok. Tadı tuzu pek olmuyor böyle şeylerin. Yani onların gelenekleri tabii biraz tuhaf. Öncesinde şu an yapmadıklarını söylüyorlar ama ben hala yaptıklarını tahmin ediyorum. Aileden biri ölünce onu yakıyorlar. Kalan kemiklerden çorba yapıp evdeki fertler onu 5 gün içiyor. Niye bunu yapıyorsunuz diyorum. Ölüyü diyor, bizim ferdimiz diyor, diğer tarafı iyi anarak uğurlamak için diyor. Şimdi bize başta çok saçma geliyor ama biz orada da olsak belki biz de öyle olacaktık.
0: Çok normal
1: Çok ilginç
0: gelecek.
1: kültürler var.
0: Çok normal gelecek biz orada doğup büyüsek. Bunlar adet gelecek işte.
1: Sadece yerli değil, ben Sibirya'da, Moğolistan'da çok şaman ayinlerine katıldım. Hani şamanlar çok fotojenik oluyor. Onların fotoğrafını da çekmek istiyordum. Sonra onların o kültürlerini görünce anladım ki bizim inanışlarımızda çok benzer şeyler var. Şu tahtaya vurma mesela şamanik bir şey aslında.
0: Bizde çok
1: İşte
0: şaman adetleri var.
1: evet, at nalı ya da nazar boncuğu, bunlar hep oralardan geliyor. İşte gidenin arkasından su
0: Su
1: dökmek. Hani bu örnekleri çok çoğaltabiliyorsunuz.
0: ya dünyanın öbür ucundan ne bileyim ya da batıda diye gördüğümüz pagan, işte şaman aslında çok adet dolaşıyor
1: Çok
0: dünya
1: benzer.
0: içinde.
1: Çok
0: Çok
1: ortak.
0: benzerlikler
1: Ben
0: var.
1: hatta bu çok güzelsin fotoğraflarının bazılarında var. Latin Amerika'da yerli kabilesinde kadınların fotoğrafını çekiyorum. Sonra dikkatimi çekti. Hepsinde çengelli iğne var. Bütün kolyelerinde. Bizim Hatay'da, oralarda hala teyzeler eteğinin bir tarafına çengelli iğne asabiliyor. Ben bunu
0: Benzer.
1: Sibirya'daki bir Rus şamana sordum. Ya dedim, burada dedim ben böyle böyle bir şey gördüm. Çünkü o da Latin Amerika'ya gidiyormuş bazı ayinlere katılmak için. Dedi ki bu dedi sizden çıkma dedi. Sizin Göktürk şamanları zamanında dedi buradan Amerika kıtasına gittiler ve bu adetleri götürdüler. Dedim hani ilk başta inanamıyorsun, ne alaka diyorsun. Siz diyor nazar boncuğu takıyorsunuz diyor. Oradaki aslında keramet boncuk da değil, o çengelli iğne de diyor. Çünkü metal kötülüğü geri yansıtıyor. Bunu şamanlar kullanıyor. Şamanlarda hep metal ayna vardır. İsterseniz demir bir parça asın, isterseniz ayna asın. Aynı görevi görüyor. Sizin Göktürkler diyor buradan. Aa, evet.
0: Kıskananlar, yerimde olmak isteyenler, o kenafir gözlerini gözüme dikenler, şu koca bir metalle size.
1: Şimdi çok ilginç değil mi yani? Gerçekten Latin Amerika'ya gidiyorsunuz. Kolombiya'da bir kabilede kadınlarda çengelli iğne var.
0: Çok
1: Hatay'a
0: özel.
1: gidin. Ben bunu paylaşınca takipçilerim yazıyor. Benim teyzem takıyor diyor hala. Eteğinin bir
0: Çok
1: tarafında
0: ilginçmiş.
1: çengelli iğne var diyor. Tabii bunları görünce ne yapıyorsunuz? Yine gezmek istiyorsunuz. Başka yere gidelim. Sonra ne yapıyorsunuz? Evleniyorsunuz, beraber gidelim diyorsunuz.
0: Sizi niye ki konuşturmuyor ya? Neden
1: Eyvah.
0: konuşturmuyor ya? Bıt bıt bıt kendi konuştu bütün programda hep.
2: Aslında
0: Hep böyle mi?
2: normalde
0: Evde
2: tam
0: de mi öyle?
2: tersiyiz. Tam tersiyiz evde. Ben böyle burada sessiz durduğuma bakmayın.
0: Beyin bilir. Burada beyin bilir. Evde durdurdur mu?
2: Şey, oynuyorum.
1: Yok o, şimdi ilk başta biz tabii gezerken videoda çekiyoruz ya, şimdi kamerayı çıkartıyorum ben, konuşmuyor.
2: Çok
0: Aa, ama
2: heyecanlanıyorum.
0: çok haklı. Bir şey
2: Çok
0: söyleyeceğim. Bu öyle
2: heyecanlanıyorum.
0: bugünden yarın olacak iş değil.
2: Değil mi?
0: Evet. Yok, haklı.
2: Şimdi yeni alıştım Mehmet'in kamerasına artık. Böyle daha fazla konuşmaya başladım. Normalde hiç susmam yani, vır vır vır ama.
1: Çünkü gezerken mesela ben bazen orada diyorum sıradan bir yer diyorum. Zülal çok seviyor. Orayı öyle yorumluyor. Bu sefer izleyenlerin ekstra hoşuna gidiyor. Özellikle de kadın takipçiler. Kadın gözüyle birini yorumlaması bizim için de değerli diyor. Elimizden geldiğince işte gittiğimiz yerleri.
0: Hayat ne kadar ilginç değil mi? Şimdi siz şu anda programı buradan açtınız mesela diyelim seyirci olarak. Baktınız Zülal Hanım'a değil mi? Mehmet Bey'e baktınız. Yaptıkları işi tahmin eder misiniz? Şöyle bir bakın. Bakın. Hiç tanımıyorsunuz. Eder misiniz? Etmezsiniz. Etmezsiniz. Şimdi Zülal Hanım'a şöyle bakınca bunu bir yargı olarak söylemiyorum, bir şey olarak söylemiyorum. Tamamen bir saptama olarak söylüyorum. Zülal Hanım'a şöyle bakınca o kadın gidiyor işte bilmem ne kabilesinde hamaklarda uyuyor maymun demezsiniz yani değil mi?
2: 38 bin adım atarak dağda böyle 7 saat sürdü o yolculuk ve benim ayaklarım, topuklarım kan topladı.
0: Bak kadın gibi
2: Yani su
0: anlatıyor.
2: toplamadı.
0: Çünkü bunu bir kadına, bir erkek bunu anlatmaz 38 bin adım diye.
2: Sayılarla, rakamlarla konuşuyorum.
1: Nerede kaldığımızı anlat.
2: Ve kaldığımız o hamak biraz

0: önce bahsettiğimiz hamağın olduğu yer tavukların kümesiydi. Ve bizi tavuk bitleri ısırdı. Biz bir ay boyunca böyle kaşınarak gezdik.
1: Aylarca yani, geçmedi onun kaşınısı.
0: Üç gün orada kaldık. Üç gece orada yattık. Ve şimdi ilk gece korkuyorum çünkü açıkta yatıyoruz ve dağdayız. Sabaha kadar uyumadım ben stresten. Acaba işte vahşi hayvan gelir mi? Bir şey olur mu? Sabah uyanınca sordurdum ev sahibine Mehmet'e. Burada vahşi hayvan var mı? Var ya dedi adam. İşte şuraya dediği yer bizim kaldığımız yerin 3 adım ötesi. Pars geldi dedi 3 kez dedi. Jaguar geldi dedi 3 kez. İşte ben onu kovaladım dedi.
1: Tavukları için dedi.
0: Şimdi uyuyabilir misiniz sonraki 2 gece? Mehmet'in burada tepkisi ama tüh ya keşke bu gece de gelseydi de biz görseydik. İşte kaç insana nasip olur Jaguar görmek dedi.
2: Merak ve şey var, gazetecilik tutkusu. Hani onu günlerde görürüm ben bir daha Jaguar'ı diye bakıyor.
1: Mümkün değil.
2: Yani doğal bana gelmiş ortamında... ben oradayım ayağıma Jaguar gelmiş.
0: Ben o kadar cesur değilim.
2: Ya ama çok anlaşılır.
1: Kesinlikle çok zor iş ama çok güzel uyum sağladı.
2: Ya o değildi. Sizin aileniz anne baba. Ay biz verdik de bizim kızımızı gitti. Elin parsının oralar. Tavuk bitleri yiyor benim yavrumu demiyorlar mı?
0: Biz üç kız kardeşiz. Ortancayım ben. Ve çok böyle birbirimize düşkün bir aileyiz. İlk bu gezilere çıkmaya başladık. Zaten her şey görüntülü arıyoruz. Her geziden önce, her uzun seyahatten önce. Bu Latin Amerika'da yerli kabilesinin yanına gitmeden önce de. Hani her şeyi saatli bir şekilde söyledim. Yani biz oraya çıkıyoruz ama pazartesi günü 3 gün sonra saat işte 4-5 gibi sizin saatinizle inmiş olacağız ve size haber vereceğim. İşte merak etmeyin diye görüntülü. 5 dediysem en son 5'i 5 gece babamın mesajları telefonumdaydı. Böyle indiniz mi, ne yaptınız? Onlar tabii diken üstündeler hep. Ama çok bize yansıtmıyorlar. Keyif aldığımızı görüyorlar. Onlar da mutlu oluyorlar.
1: Ama zor.
0: Ama tedirginlikleri var.
2: El alemin kızını al. Parsların önüne at.
1: Ama yok, o da çok keyif alıyor.
0: Çok keyif alıyor.
2: Yok canım.
1: Yoksa yapılacak şey değil zaten.
2: Ben şu anda memleket annesi gibi konuştum yani. Bu şu anda böyle diyorlar. Aldı kızı, parsların önüne attı.
1: Annem diyor ki kendi gidiyordu diyor, kızı da sürüklüyor şimdi peşinden diyor yani. Hani...
0: Mehmet'in annesi de öyle söylüyor. Mesaj atıyor, kendin gittin yeter de kızı niye götürdün oralara, niye sürükledin?
1: Zor yerler ama mesela şimdi imkan olsa tekrar oraya gitmek isteriz. Gitmesi de çok zor. Bunun paralel ne kadar paranız olursa olsun bir yerden sonra kilometrelerce yürümeniz gerekiyor ve her şeyden uzaksın.
2: Doğru.
1: Tuvaletin yok en kötü.
2: AVM yok ya.
1: Yani, yani o yerli kabilesine gidince hani tuvaleti nereye yapabilirim? İşte böyle diyor yani hani.
2: Biz de bayağı öyle ortaya.
0: Ya son iki saate ağlayarak yürüdüm ben oraya giderken. Biz burada ne yapıyoruz? Deli miyiz biz? İşte bizi öldürecekler, kaçırıyorlar bizi diye. Dönerken de yolun tamamını yine ağlayarak yürüdüm. Ben o çocukları bir daha göremeyeceğim hayatım boyunca.
1: Altı çocuk.
0: Altı tane çocuk. İlk kez bir yabancı görmüşler. Ve o gözlerindeki pırıltıyı anlatamam.
2: İlk kez bir yabancı
0: görmüşler.
1: Çocuklar ama.
0: Çocuklar.
1: Yetişkinler değil mi?
0: Çocuklar.
2: Ya bir de size böyle şey bakmıyorlar mı? Tuhaf tuhaf. Yani hiç benzemiyorsunuz ya onların. Onlar gibi değilsiniz ya. Takılarınız, saç şekli. Böyle garip garip bakıyorlardır giydikleriniz.
0: Evet.
1: Merak ediyorlar.
0: Merak ediyorlar.
2: Çok farklı
1: onlar da soruyor, merak ediyorlar. Biz nasıl onların kültürünü merak ediyorsak, onlar da bize soruyor. Dilimiz döndüğünce anlatıyoruz. Bu işte bu tecrübeyi yaşamak çok değerli geliyor bize. Kimisi için hiç önemsiz gelebiliyor ama biz çok seviyoruz.
2: Çok yok, bence çok önemli. IT'cilikti değil mi mesleğiniz?
1: Evet.
2: Sizin neydi?
0: Ben gıda mühendisiyim ama işimi yapmıyorum. Hı. Mezun olduktan sonra kısa bir süre yaptım. Şimdi kendi tasarladığım takılarımın satışını yapıyorum.
2: Oo. Bunları böyle kabilelere falan götürüp
0: hediye ediyorum.
2: Dünya global diyebilirsiniz. Global bir markayım. İşte bilmem ne kabilesi bile benim takılarımı takıyor.
0: Evet, var Avustralya'da falan satışını da yaptığım yerler toptan. Ama çok seviyorum onlara benden bir parça bırakmak. Ha, çok
2: güzel.
0: Hoş oluyor.
2: Ne güzel.
1: Hindistan'ı daha yeni anlatsana.
0: Daha yeni
1: mı?
0: Evet.
2: Ne oldu?
0: Mehmet fotoğrafımı çekiyordu bir kapı. Çok güzel bir kapının önünde. İçeriden bir kadın çıktı. O kadar güzel ki yerel kıyafetli. Böyle çat pat selamlaştık, konuştuk. Çok enerjikti ama kadın. Sonra biz tekrar geziye devam ettik ama aklım kadında kaldı. Yani evini görmek istedim ve keşke dedim bilekliklerimden çantamda da var. Hediye etseydim, hatıra kalsaydı. Tekrar biz dönüşte uğradık evine Susila.

0: Seslenip içeri girdik. Hem evini dolaştık. Evlerini görmüş olduk. Hem bilekliklerimden hediye verdim ona bir tane. Şimdi Hindistan'da da benden bir parça var.
1: Değil mi?
2: Şimdi evini gördük ama evinin önü videoda çekiyorum. Her taraf inek ve inek pislikleri de var. Öylesine bir sokak. Evin içine girdik. Ev nasıl?
0: Benim evimden temizdi. O kadar yani düzenli, çok çok güzeldi. Yani o klasik kafamızdaki Hindistan'a çok tersti. Tertemizdi.
2: Her yeri bal dök yalan. Hiç beklemezsin dışarıdan öyle bir şey.
1: Hindistan evleri kirli değil ki, temizdir. Yani benim de mesela kaldığım evlere bakınca tertemiz.
2: Ama işte Türkiye'de öyle bilinmiyor ki. Hı-hı. Ben bunu paylaşınca şey diyorlar, siz özel olarak gittiniz oraya.
0: Yok, reklam yapıyorsunuz.
1: Değil ya, işte bu, ben bu ön yargıya da hastayım.
0: Ah maalesef.
1: Ay Hindistan mı ya, ben de gittim. Aylarca kaldım, dolaştım bütün Hindistan'ı. Hiç öyle ay Hindistan falan değil. Yani öyle bir şey yok. Bir de o kültürleri, o insana saygıları.
0: Kesinlikle.
1: Yani o kadar etkileyici ki. Kesinlikle. Bayılıyorum.
2: Çok sıcaklar, çok misafirperverler ve bir de çok garibanlar hani bizim gördüğümüz. Bizdeki o işte sosyal medyadan görüldüğü gibi kesinlikle değil.
1: Değil, değil. Yani çok şey bir ön yargı var orayla ilgili.
2: Biz yeni geldik oradan. 3 hafta gezdik. Şimdi dinleniyoruz. 2 haftadır hiç evden çıkmadık dost doğru. Ama tekrar gideriz Hindistan'ın o gezmediğimiz yerlerine tekrar gideriz.
1: Böyle maymun falan haşlanırken tövbe bismillah Rabbim sen affet bizi. Böyle ay şu anda canım mantı çekti oluyor musunuz oralarda ya da?
0: Olmaz mı?
1: Şimdi bir kadın budu köfte olsa da yesem.
0: Bende ne listeler birikiyor böyle.
1: Bir biber
0: böyle.
1: Dolması.
0: Evet, bayılırım.
1: En çok neyi özlüyorsunuz? Annemin bir Samsun pide.
2: Türk kahvaltısı yani o kahvaltının alternatifi yok dışarıda. Hmm. Onu çok özlüyoruz.
0: Kesinlikle. Türk çorba, böyle sıcak çorba içelim istiyoruz, hı-hı, tanıdık. Yani bazen ben kendi kaşığımı çatalımı özlüyorum. Hı-hı. O bile yeterli olacak. Hani yanımda olsa o bile yeterli olacak yani. Yok şey hani o ortamı yani evimi.
2: Ama iki günde bir sürekli yer değiştirmek bazen her gün o çok yorucu oluyor, çok zorlayıcı oluyor. Bazen gece ben uyanıyorum öyle bir anlık tuvalet niye bu kadar uzakta ya da niye bu kadar yakında ay, diyebiliyorum. Haklısın. Nerede olduğumu çok anlayamıyorum.
0: Hangi otelde?
2: Sürekli yer değiştirmekten.
1: Kafa karışır.
2: Kesinlikle.
1: Nerede uyandık ne oldu. Evet. Ama bir taraftan da İnsanın adapte olma yeteneğini ne kadar geliştiren artıyor bir şeydir diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bir yargılamalarınız azalmıştır bence. Hani böyle oturduğumuz yerde ahkam kesip öldürürüz. Gördükçe anlamak daha kolaylaşıyor. Yargılar azalıyor. Bir o olmuştur.
0: Kesinlikle.
1: Bir de adapte olma yeteneğiniz ne kadar artmıştır. Bir dostlarınız olmuştur.
2: Kesinlikle.
0: En keyifli yanı. Hı-hı.
2: Şimdi iyi kötü nereye gitsek hep bize kapısını açan birileri var. Bu Amerika'da olur, Brezilya'da olur. İran olur hiç fark etmiyor. Nereye giderseniz gidin bir şekilde sağ olsunlar tanıyorlar, davet ediyorlar. Sonra arkadaş oluyoruz. Onlar bize geliyor, Samsun'a geliyorlar. Yolları düşüyor bir şekilde. Yani o network inanılmaz büyüyor günden güne.
1: Ve özünde de galiba bütün bunların sonunda hepimizin aynı olduğu sonucuna varılıyor değil
0: Dünya
1: mi?
0: Dünya küçülüyor.
2: Biz, düğünümüze mesela Rusya'dan arkadaş geldi. Kalktı Rus St. Petersburg'dan geldi. Los Angeles'tan gelen var, Çin'den gelen var.
1: Aman ne anladım ben. Sen git kabileleri dolaş dolaş Los Angeles'tan arkadaş geldi.
2: Ama oradan
1: bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu ben bu ne?
2: Keşke oradan da gelebilseler.
1: Yani... Tabii orayla haberleşemezsiniz de döndünüz mesela o kabileye bir teşekkür telefonu açmak isteseniz.
2: Bazılarıyla var biliyor musunuz iletişimimiz? Şöyle ki o köyden arada bunlar ayda bir merkeze gidiyorlar bir şeyleri almak için ve telefonları var hepsinin. Bu mesajlaşma uygulamasını da kullanıyorlar. Arada fotoğraf gönderiyorlar bize. Evet. Yani o çok tek tük arada var öyle.
0: Çocukları görebiliyorum bazen. O bıraktığım çocukların fotoğraflarını görebiliyorum.
1: Ne acayip duygular. Ne kadar şanslısınız bir taraftan ama bu şansı siz yaratmışsınız.
2: Yani şükür hani bir şekilde bunu dedim ya biraz önce hani milli piyango çıksa ancak yapabilirsin. Bizde hani o imkan olmadan böyle bir zenginliğimiz, lüksümüz var.
1: Yaratırken takıları yaparken, tasarlarken bu kültürlerin etkisi de oluyor mu?
0: Kesinlikle oluyor. Yani Hindistan'da o renkler, rengarenk her yer, her şey çiçekli. Ve o kadar istedim ki eve döneyim rengarenk şeyler çalışacağım dedim. Hı-hı. İşte kırmızılarla pembeleri, turkuazlarla yeşilleri. Çok etkileniyorum.
1: O da işte başka bir perspektif. Peki çocukken de böyle miydiniz?
2: Değildim ya.
1: Gezeyim, dünyayı göreyim. Kültürlerde neler oluyor? Başka bilinmeyeni merak etmek.
2: Hep şu vardı yani yurt dışına gitmek için zengin olman lazım.
1: Vize gerekiyor hocam.
2: Vize gerekiyor.
1: Zenginlikten önce
2: İyi dil bilmek gerekiyor. Bunu ben 28 yaşında o Tayvan'a gittiğimde o bariyer bende kırıldı. Çünkü gördüm ki çok iyi dil bilmeye gerek yok. Çok varlıklı olmaya da gerek yok. Tayvan'da ben toplu taşımaya binip gezebildiysem dedim ki her yere gidebilirim. Fotoğrafçılık da hobimdi. Tayvan seyahatimden döndükten sonra artık ofiste çalışamayacağımı anladım. Ve fotoğrafçılığı işim haline getirip ufak ufak gezmeye başladım. Yoksa öncesinde böyle bir şey yoktu bende.
1: Mesela Tayvan'da her şeyi sorar mısınız gittiğinizde? Bu ne, bu ne yemeği, bu ne, bu ne?
2: Şimdi elimden geldiğince gittiğim yerde nasıl evleniyorsunuz, ölüyü nasıl defnediyorsunuz, nasıl gömüyorsunuz? Bu kültürleri anlamaya çalışıyorum. Hani kimisinde evlilik, bizde öyle bir şey yoktu. Hemen pat diye gidip bir yerde evlenebilirsin diyor. Kimisinde günlerce sürüyor. Genelde de bu Orta Doğu'da, bizim bu taraflarda öyle
1: Hindistan
2: kültürler var.
1: Hindistan'a nasıl evliliyor?
2: Ya da Hindistan, evet.
1: Denk gelmişsinizdir.
2: Çok düğüne. İstedik, evet, gördük çok, ama hani böyle bir
0: çok
1: davet alamadık. Günlerce caddelere taşılıyor, oralardan geçitler yapılıyor, otellerde yapılıyor, oralarda yapılıyor. Çok acayip.
0: Öyle mi? Hmm. Sonraki sefere.
1: Takılar.
0: Altınlar değil mi?
1: Neler takılıyor. Yani zengini fakiri çok şey takılıyor ve yapılıyor. Orada çok zengini
0: seviyorlar
1: fakiri bakmıyor.
0: O gösterişi, evet.
2: Siz de Hindistan'ı sevmişsiniz bayağı.
1: Ben çok sevdim Hindistan'ı.
2: Yani, biz de çok severdiniz.
0: Biz de çok sevdik.
1: Bence Hindistan da before after olan bir yer. Yani Hindistan'a gitmeden önceki sen ve gittikten sonraki sen diye ikiye ayrılan bir yer. Yani benim gözümde Hindistan öyle bir yer. Kesinlikle. Pek çok yer öyle ama orada başka bir büyü var gibi. Peki neden ölüler ve evlilikler, düğünler?
2: Çünkü bir topluluğu tanımak için genelde bunlara bakıyor işin uzmanları. Hani ben antropolog değilim, işte dil bilimcisi değilim. Kendimce fotoğrafçıyım, dünyayı geziyorum ama gezerken de işte bu Zerdüşlerde mesela bunu öğreniyorum. Bunun bir benzeri Moğolistan'da yaşayan Duka Türklerinde de var, biliyor musunuz? Yaklaşık 200-240 kişi ve bunlar gerçekten Türklerin soylarından geliyor. Duka Türkleri geyik besliyorlar. Geyik sütü içiyorlar, ben de içtim. Onlarda da biri ölürse ormana bırakıyorlar ölüyü. Diyorum niye? Hayvanlar, kuşlar onu yesin işte, ondan faydalansın diye. Biri İran, biri Moğolistan, çok bambaşka kültürler. Hı hı. İkisinden böyle kontak kurmak hoşuma gidiyor, bu gibi şeyleri yakalamak.
1: Evet. İlginç kültürler.
2: Ya da çocuklara nasıl bakıyorlar mesela? Nasıl? Anlatsana o Kogilerde, Arhuakolarda.
0: 1,5 yaşında çocuk bütün evin işine hakimdi. 1,5 yaşında çocuk.
1: Ne?
0: Tabii. Yani su taşımaksa su taşıyor.
2: Nehirden su getiriyor.
0: Nehirden su getiriyor.
1: O 1,5 yaşındaki yemek, çocuk nehirden çocuk. Su getiriyor.
0: Evet, annesi yemek yaparken ona yardım edebilmek için.
1: Başka ne
0: 1,5
1: yapıyor?
0: 1,5 yaşındaki çocuk. 4 yaşındaki, 5 yaşındaki o gün öğlen ya da akşam ne yenecekse gidiyor, onları topluyor, geliyor.
2: Bir üstü de kardeşlerine bakıyor. Yani zaten 10 yaşındaki de kardeşlerine bakıyor. Ama 1,5-2 yaşındaki kendi yemeğini kendi yemeğini yiyor hiçbir şekilde. Sen bunu yiyeceksin, peşinden koşmak falan yok.
1: Ne kadar ilginç.
0: Evet. Çocuk sayısı arttıkça orada hayat kolaylaşıyor.
2: İş gücü artıyor.
0: Onu gördüm. Çünkü iş gücü artıyor. Yardımcı artıyor sana.
1: Aa, kadınlar biraz öyle de bakıyordur.
0: Evet.
1: Ev işi yapan erkek de var mı yine oralarda? Yoksa erkekler yine ev işinden kurtarıyorlar mı?
2: Yok yok, erkekler de yapıyor. Çünkü onların da ağır işleri var. Bizim o gittiğimiz aile kakao yetiştiriyor. Onların da tarlada, dağda, bahçede işleri oluyor. Evde anne biraz çocuklarla ilgileniyor ama mesela gün içinde bakıyoruz, çocukların hiçbiri yok. Ben merak ediyorum ya, 2 yaşında çocuk, dağ burası, neredeler? Merak etme, işte bir şey toplamaya gitmişlerdir diyorlar.
0: Hani düşebilir yani, hiçbir şey olmasa, kötü bir şey olmasa bile çocuğun ayağı kayar ve dağda düşer. Ama öyle korkuları yok.
2: Geldiler, neyle geldiler?
0: Geldiler ve evet,
2: meyve toplamışlar.
0: Akşam yemeğimizi toplamışlar, geldiler çocuklar.
1: İlginç. Peki bir kaza olduğunda ya da kayıp olduğunda çocuklarını kaybettiklerine bakışları ne? Onu kabulleniş şekilleri ne?
2: Yani onu ben çok
1: onu
2: tecrübe
1: çok doğal
2: etmedim.
1: Karşılıyorlar. Onu o da çok olabilir. Hani o korku olmadığı için onu bir döngü olarak
0: evet
1: görüyor olabilir.
0: Yani doğaya çok saygı duyuyorlar. Hı-hı. Hani bir şey alıyorsan doğadan bir şey vermen gerekiyor diye düşünüyorlar. Hani şu an düşündüm, yüksek ihtimalle onu dediğiniz gibi sakinlikle karşılıyorlardır. Hani doğaya verdik gibi.
2: Yani gidip
0: öyle tahmin ediyorum.
2: Bir Amazon'da balık avlayacaksa 2 tane avlıyor. Aslında çok orası acayip zengin. Boş olta at, balık takılıyor. 2 tane yeter diyor. Ya da gidip bir orman tavuğu avlayacaksa 2 tane vuruyor. Fazlasına diyor gerek yok. Bu bize şimdi karnımızı doyurur diyor. Stok yapmıyor yani. O gün doydu, ertesi gün bakarız diyor. Genel zaten hayata bakışları hep böyle. Evet.
1: Zaten bu stokçuluk savaş olan ülkelerde çok yayılan bir kıtlık bilincidir ya. Savaş gören ülkelerin sorunudur. E oralarda o doğal hayatın içinde öyle savaşı görmeyince.
2: Evet, kesinlikle.
1: O öyle bir kıtlık bilinci yok, stoklama derdi yok.
2: Evet. Bütün yiyecekleri mesela o yerli kabilelerinde evin üstüne asılı. Ve hani ev dediğim onlar maloko diyor, bu sütlüye kadar. Bir köşede bir aile, bir köşede bir aile. Hiçbiri bölme yok. Bütün yiyecekler ortada. Diyor ki eğer biri açsa diyor alır oradan yer diyor. Hani açsak hepimiz açız, toksak hepimiz tokuza getiriyor aslında.
1: Mülkiyet kavramları, bu ev benim.
2: Yok.
0: Yok.
2: Zaten o mesela Kolombiya'da, Brezilya'da bu saydığımız yerlerde devlet onları destekliyor. İstediğin yere, istediğin ev yapabiliyorsun. Onlar için serbest. Kolombiyalı gidip atıyorum Bogota'da yaşayan gidip onu yapamıyor. Ama o yerlilerden olanlara serbest bu gibi şeyler. Çünkü o ülkeler özellikle de Brezilya bu zenginliğin farkında. Yani Amazon'da hala el değmemiş insanların olduğu biliniyor ama oralara gitmiyor mesela.
1: Ne kadar güzel bu arada yani yerlileri hani tukaka yapmadan
0: sahip çıkıp destekliyorlar.
2: Tabii konu çok uzun. Şimdi Brezilya'da FUNAI adında bir oluşum var, devletin oluşturduğu, yerlilerin hakkını koruyor. Siz oraya gitmek isterseniz elinizi kolunuzu sallayarak gidemiyorsunuz. FUNAI'ye projenizi sunuyorsunuz. Eğer yerlilere bir fayda sağlayacak proje ise o zaman gidebiliyorsunuz. Belgeselciyseniz izin vermiyorlar. Biyologsanız izin vermiyorlar. Oradan ilaç yaparsınız bitkilerden diye. Ben nasıl aldım? Orada şans eseri bir diş doktoru antropologla tanıştım. Daha önce o kabilelerin farklısına gitmiş. Bütün izin süreçlerini o halletti. Ben de yaklaşık 1500 dolar verip bir tekne kiraladım bir ay boyunca. O yerlerle beraber onların köyüne gidelim, onların istediği eşyaları taşıyalım ve geri dönelim diye.
1: Beni de yanınıza alsanız giderken ya. Çocuğunuz diye alamaz mısınız beni de? 3 yılda büyüdü bizimki biraz şey, azman çabuk büyüdü diye. Ne kadar güzel bu hikayeler.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Kamu spotu.
13: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV.
2: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz, ben hiçbir şey anlamıyorum. Uzaylı gibi hissediyorum, kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
3: Bloomberg ET Radyo Ekonomi Sözlüğü.
4: Ekonomi nedir?
5: Ekonomi üretim, ticaret, dağıtım, tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan aktivitesidir.
2: Yani
5: para harcadığınız her şey ekonomidir. Neye para harcadığınıza bakın, hepsini toplayın. Onların üretimi, tüketimi, satışı ekonomiyi oluşturur.
3: Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
7: Çocuk yapmayı düşünüyor musunuz?
8: Yani olur tabii, biz klasik Türk ailesinden gelmeyiz
7: 38
8: aslında.
7: 38 bin adım diyor. Ayak topuklarım.

0: İşte
1: diyor,
0: o
1: kanadı
0: zaman
1: diyor.
0: işte
1: Canım yandı diyor.
0: evet. Nerede çocuk?
2: Onu biz de
1: Mümkün mü?
2: kestiremiyoruz yani. Çocuk olunca ne yapacağız? Onu
1: Yani.
2: yaşayıp göreceğiz hep
1: Bence
2: beraber.
1: zamanla
0: Çocuğu da
1: aynı. Dolaşırsınız.
0: Evet,
2: öyle olur
0: tabii
2: muhtemelen
0: ki.
2: ya.
0: Yani
2: Öyle
0: bu
2: olur.
0: kadar zor geziler bunlar olmaz. Azıcık daha yumuşar. Öyle
1: Sizinki
0: devam
1: de bir
0: ederiz.
1: buçuk yaşında su getirmez ama baba şu bileti alalım mı der. İlk söylediği şey. Baba şuraya ucuz bilet buldum. İlk cümlesi çocuğun.
0: Doğru.
1: Ya bunlar da olabilir ama.
2: İsteriz onu ya. O
0: tabii ki.
2: inşallah
0: Bakalım
2: Allah
0: zaman ne
2: verirse.
0: gösterecek.
1: Ha, zaman ne gösterecek? Hadi bakalım.
2: Çünkü şimdi biraz önce dedik ya Japonya'ya bilet bulsak biz haftaya gidebiliriz. O kadar öyle bir kolay rahatlığımız
0: Rahatlar
2: var.
0: Çok alıştık.
1: Ya bir de o çocuk büyüyecek bakın 6 yaşından sonra okul var.
2: İşte evet.
1: Ha, ne yapacaksınız?
0: Mutlaka bağlanacağız yani.
1: Değil mi? 8 ay, 9 ay.
0: Değil mi?
2: Şimdi o zaman bana diyorlar tek gezersin. Ben diyorum ki ben tek gezmek istemiyorum ki. Hani dışarıda yine öyle bir algı var. Hani erkeksin sen çık tek gez.
1: O çocuk ya, niye gezmiyor ya?
2: Ya da ben eşimle niye gezmeyeyim?
1: Hani, zaten kadının gezmesi gerekiyor. O ayrı ya çocuk da yani beraber.
2: Yok işte hani çocuk olursa okula giderse
0: ben
2: anne
0: dururum,
2: evde
0: beklerim.
2: Kalır. Bekler, evet, ben gider gezerim de onu ben de istemiyorum ki diyorum.
1: Zor sizin bak bu ikilem zor bir ikilem çözülmesi.
2: İşte onu yaşayıp
0: o yüzden
2: göreceğiz
0: zamana
2: ya.
0: Bırak.
1: Yoruldum. Ay ben yoruldum artık istemiyorum dediğiniz zamanlar oluyor mu?
2: Gezmek konusunda
1: evet, evet.
2: Çok yoruluyoruz. Ya. Kesinlikle çok yoruluyoruz ama işte hep bir amaç olursa işin ucunda o kabileye gitmek, Duka Türklerine gitmek varsa orada fotoğraf çekiyorsun. Ya o fotoğraflar benim için çok değerli. O yorgunluğa değiyor. Ama dümdüz rastgele bu kadar yorulmaya değmez kesinlikle.
1: Evde arşiv?
0: Evimiz müze gibi.
1: Ya.
2: Evet.
1: Her yerden bir şey var. Artı kitaplar vardır.
2: Evet.
1: Artı fotoğraf, yani dijital ortam dahi olsa bir şeyler vardır.
0: Evet.
2: Yani şamanlardan aldığım benim şeyler var mesela. Amazon'daki o şaman boynuna bir kolye asmış. 20-30 tane maymunun dişlerinden yapılma bir kolye. Ben onu ondan aldım mesela bir şekilde. Hani onun rızasıyla. O evde duruyor.
1: En garip, en garip, en sizi şaşırtan olayı merak ediyorum. Bütün bu seyahatlerde.
2: Yani hani benim tek yaptığım zamandan ben Afganistan'ı bir ay gezdim. O zaman tabii bazı gruplarla bir şekilde tanıştım. Ve o gruplardan birinin lideriyle kendimce röportaj yaptım, fotoğraflarını çektim. Adam beni çok sevdi ve bana koynundan bir şey çıkardı böyle kumaşa sarılmış. Bu dedi al sende kalsın ben seni çok sevdim dedi. Dedim bu nedir? Sert de bir şey. Dedi kurdun kafatasındaki kemiğin şurasından yapılma. İçinde okunmuş başka şeyler var. Aslında bizim biraz muska gibi.
1: Hı.
2: Bu üstünde olduğun sürece sana kurşun işlemez dedi. Kurşun böyle gider, böyle gider. Seni vurmaz dedi. Hatırlar mısınız Eşkıya filminin son sahnelerinde böyle bir şey vardı.
1: Hı
2: hı. Şener Şen kolyesini düşürüyor ve sonra kurşunlar isabet etmeye başlıyor. Hani oradaki adam anlatınca direkt bunlar gelmişti aklıma. O da mesela bizim evde duruyor.
1: Ha, evde duruyor. Üstümüzde
2: evet, evet.
1: Değil şu
2: yok,
1: anda.
2: Yok yok yok. Onlar evde özel yerde duruyor.
1: Evet ilginç.
2: Ya böyle tabii Meksika'da 5,5 ay gezdim. Otostopla gezdim birçok yeri. Yanlışlıkla ben bir Alman gezginle beraber gangsterlerin arabasına otostop çektim. Tarahumara yerlerini
1: Hayır,
2: ararken.
1: Otostop çekiyor. Onlar aldı mı?
2: Şimdi şöyle Tarahumara yerleri bu Meksika ile Amerika sınırına yakın yerlerde yaşıyorlar. Oralarda otobüs falan yok. O da fotoğrafçıydı. Biz otostop çekiyoruz. Bir kamyonet geldi üstünde elinde ağır silahlı adamlar durdu. Camı indirdiler. Amigo ne yapıyorsunuz burada dediler. Ya dedik biz fotoğrafçıyız işte. Yerleri arıyoruz ama inanmıyorlar çünkü orada bazı böyle sağlığa zararsız şeyler yetiştiriliyor. Onları alıp Amerika'ya götürüp işte satılıyor bir şeyler oluyor. Bizi öyle zannediyorlar.
1: Sağlığa zararlı.
0: Zararlı.
2: Evet.
1: Zararlı. Çok zararlı.
2: Ne, zararlı demedim mi?
0: Zararsız.
2: Ha, pardon. Çok sağlığa zararlı şeyler işte alıp götürüyorlar falan. Bizi öyle zannettiler. Biz bir şekilde kendimizi inandırdık ama adamın elinde de böyle silah var. Ve 1000 metre mesafede duruyorsunuz. Sonra bizim iyi çocuklar olduğumuza inandılar. Tamam amigo dediler. Gittiler. Biz sonra başka bir arabaya otostop çekip yolumuza devam ettik. Bunun gibi yaşadığım çok şey oldu.
0: Bana da Peru'da salmonella bulaştı. Benim için o çok zordu.
1: O kadının çektiği ne ya?
2: O çok kötüydü o dönem ya
0: çok,
2: orası.
0: O biraz önceki 2,5 aylık seyahatte. Ve salmonella bulaştı. Hastaneden taburcu oldum. Sonrasında bir saat sonra biz 52 saatlik otobüs yolculuğuna çıktık. Evet.

0: Kusko'dan ta Ekvador'a kadar karayoluyla
1: Çok zordu.
0: yani 2 günden de fazla bir karayolculuğu.
1: 52 saat otobüsle.
2: Ne diyeyim ben o zaman? Yani Allah tamamını erdirsin. Sağlıcakla kalın. İyi yolculuklar. Bon voyage. Yallah.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TRT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatler 21. Ekonomik görünüm başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Bu akşam sizlerle birlikteyim efendim. Önemli başlıklar var elbette ama aslında bugüne özel olduğunu da söyleyemeyiz sadece. Bir süredir takip ettiğimiz başlıklara katılan yeni başlıklar oldu dışarıda, içeride. Hepsini bir değerlendireceğiz. Elbette kısa haftada, yarın da yarım gün işlem olacağını düşünecek olursak piyasalarda biraz daha sanki kendi suyunda, kendi alanında hareket eden bir piyasa var. Üstelik Amerika'da bugün Memorial Day anma günü vesilesiyle kapalıydı. Tahvil piyasası sadece orada da işlem gördü. Dolayısıyla biraz daha yavaş diyebileceğimiz bir günde bol bol vaktimiz var. Gündemi, beklentileri, bayram sonrasında neleri devrediyor olacağız onları konuşmaya diyelim. Hemen her ikisi de uzaktan bana bugün eşlik ediyorlar. Konuklarımı takdim edeyim. Gazeteci ve Bloomberg HT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım ve Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Serkan Ünal. Abdurrahman abi hoş geldin. Serkan hocam hoş siz de hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz. İyiyiz sizler.
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Serkan hocam bu herhalde sizinle benim ilk yayınım olabilir. Güzel bir yayın diliyorum. Özellikle bir akademisyen olarak borsaya olan özel ilginizin farkındayım. Abdurrahman abiyle de biz çok konuşuruz piyasayı ve borsayı. Dolayısıyla hani bugünkü değerlendirmemizde mutlaka piyasalara ilişkin yorum ve görüşlerinizi de soruyor olacağım. Müsaade ederseniz önce Abdurrahman Yıldırım'la başlamak istiyorum Serkan hocam. Abdurrahman abi şimdi biz seninle en son buluştuğumuzda burada stüdyoda elbette İran-ABD savaşı ile ilgili potansiyel bir kalıcı ateşkes, bir anlaşma olasılığı konuşuluyordu. O taraf sanki biraz daha hızlandı. Buna bir değiniriz piyasa etkisi açısından, ekonomik etkiler açısından. Ama bu arada da içerideki siyasi gelişmeler, piyasaya ilk yansımasının ardından gelen düzeltme, bir miktarda kamu desteğiyle gelen düzeltme, oradaki toparlanma, bunu konuşmak lazım. Ne kadar etkili olacak, bayram sonrası nasıl ilerleyecek diye merak ediyorum piyasa. Bir de elbette hani bütün bunların içerisinde bugün bir adım daha sanki bir anlaşmaya yakın hissiyatıyla petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi takip ettik. Tüm bunları şöyle bir derleyip toparlayıp bu kısa haftanın bir özeti olarak neler söyleyebilirsin bize?
2: Şimdi İran konusundaki anlaşma ya da işte barış anlaşması ya da ateşkes olayları Trump'ın Çin'e ziyareti sonrası hızlandı. Dolayısıyla sanki Çin-ABD görüşmeleri sırasında kapalı kapılar ardında önemli bazı görüşmeler yapıldı ve bazı anlaşmalara varıldı. Bu çerçevede sanki ondan sonra bu İran-ABD görüşmeleri hızlandı, hızlandırıldı. Dolayısıyla ben o çerçevede yorumluyorum olayı. Bu böyle baktığımız zaman bu sefer İran'ın tek başına hareket etmediği, Amerika'nın da sadece İran konusu anlamında İran'la görüşmediğini söylememiz gerekiyor. Demek ki Amerika'nın başka hesapları var. İran'a vururken arkasında Çin'le olan hesaplaşması ya da şeyini halletmek istiyor.

0: istiyor, sorununu halletmek istiyor ya da Çin'i sıkıştırmak istiyor. Dolayısıyla bütün bu görüşmelerin ben Pekin'de yapıldığını ve bu görüşmede kimin daha mutlu olduğuna vücut diliyle bakarsak Trump o kadar da mutlu değil ama çok da mutlu olduğu anlar oldu o görüşme sırasında. Xi Jinping ise gayet rahattı. Sonrasında hemen işte 2 gün sonra da Putin, Rusya Devlet Başkanı yine Çin'e ziyaret etti. Orada da iki lidere baktığımız zaman iki lider de hakikaten kanka gibi gayet rahat. Yani vücut dillerinden bunu anlıyoruz. Hareket ettiler. Çok önemli anlaşmalara varmadılar ama mevcut dostluklarını, bağlılıklarını birbirine teyit ettiler. Şimdi böyle bakarsak demek ki önümüzdeki günlerde, haftalarda ya da en geç bir iki ay içerisinde bir anlaşmaya varılacak. Bu da piyasaları yukarıda tutan, ayakta tutan temel faktör haline geldi ve bu beklenti devam ediyor. Dolayısıyla bugün, yarın ne zaman olacağını tam bilmiyoruz ama bir şeye varılacak gibi görünüyor. Yani bir aylık mı olur bu anlaşma ya da ateşkes, 2 aylık mı olur ya da kalıcı bir anlaşma mı olur? Bu konu, yani hepsi olabilir. Bunu belirleyecek olan şey bence Çin-Amerika arasındaki bu rekabet. Ve o rekabet çerçevesinde Çin'de yapmış oldukları görüşme
1: Evet.
0: ve kamuoyuna açıklanmayan gizli görüşmeler olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla
1: Hemen
0: bu
1: burada
0: çerçevede
1: bir parantez açıp Abdurrahman abi, hazır ABD Çin'den bahsediyorken biliyorsun ya, yani onların arasında da bir nevi bir ticari bir ateşkes var Kasım ayına kadar. Yani o tarifelerle ilgili olarak gündeme gelen, ondan sonra ötelenen, durdurulan, dondurulan, adını ne koyarsak koyalım bir süreç var. Sence bu son görüşmelerinde bu tarifelerle de ilgili bir mesafe alınmış mıdır? Yoksa Çin biraz hani o kartı kozu olarak kullanmakta mıdır? Bu da ayrıca piyasaların başını ağrıtacak bir başlık olarak gündemimize dönecek midir?
0: Yok, belli bir mesafe alındı. Yani hem işte Çin'in bu nadir metaller konusunda kısmi bir gevşemeye ya da şartlı bir gevşemeye gitmesi, hem de Amerika'nın işte gelişmiş o çipleri Çin'e satması konusunda ve de bu tarifelerin indirilmesi konusunda gevşediklerini görüyoruz. Ve karşılığında da Çin Amerika'dan işte tarım ürünleri alacak. Her yıl 17 milyar dolar. Ondan sonra 200 tane Boeing uçağı alacak vesaire. Dolayısıyla yani bu görüşmeden aslında iki ülke arasındaki o sertliğin nispeten yumuşadığını söylemek mümkün. Ayrıca da Çin Devlet Başkanı'nın sonbaharda Amerika'ya ziyaret edecek olması da önemli. Demek ki
1: Evet.
0: iki ülke arasında diyalog devam edecek, sürecek. Ve yani herhangi bir gerginlik anında yine liderler görüşebilir ve anlaşabilirlerse o sorunu da ortadan kaldırabilirler. Bir de sonbahara hazırlık yapabilirler. Niye sonbahar diye düşündüğümüzde sonbahar Kasım ayında Amerika'da yerel seçim, ara seçimler
1: Ara
0: var.
1: seçim, evet.
0: Bu ara seçimlerde Trump elini güçlendirmek için işte Çin liderini Amerika'ya davet edip işte onu ağırlamak, o sırada bazı yine gelişmeler, ilerlemeler kaydetmek süreciyle bir avantaj yakalamak istiyor. Dolayısıyla o çerçevede gerçekleşebilirdi hakikaten. Eylül ayında, en geç belki Ekim ayında bu gezi gerçekleşir. Bu gezinin olacak olması da yine piyasalar için önemli. Demek ki iki ülke arasında köprüler atılmış değil. Atılma ihtimali zayıflamış durumda. Bu da bir destek. Bir de İran konusunda işte ilerleme sağlanabilir ise, ki sağlanacağı benziyor. Dolayısıyla böyle ikili bir küresel çapta küresel piyasalara bir destek var. Senin belirttiğin gibi Türkiye'ye dönersek, Türkiye'de evet bir iç şok demeyeceğim ama ona benzer nitelikte bir gelişmeyle karşılaştık. Yani geçen sene nasıl işte İstanbul Belediye Başkanı önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Bu ciddi bir şoktu. Şimdi yaşadığımız daha küçük çaplı bir gelişme, olay ve ya da şok diyebiliriz. Ama geçen sene piyasalar biraz da Merkez Bankası'nın müdahalede ya da kamu bankalarının müdahalede geç kaldığı ve dolar kurunun bir anda 38-37 TL'den 42 TL'ye sıçramasının da etkisiyle bu biraz büyüdü. Bu sene bütün önlemler alınmıştı. Dolayısıyla sınırlı bir tepkiyle ve etkiyle karşılaştık. Bayram da araya girdiği için bu bayramda piyasalar iyice gelişmeleri hazmedebilir ya da etmeyebilir. Yani kararını daha bir netleştirebilir. Ama bunun yanında gelişmeler de olabilir. Yani hem CHP tarafında gelişmeler olabilir. İşte beraber mi devam edecekler yola, yoksa ayrı bir parti kurarak mı? Ama şu da netleşiyor ki erken seçim bu sene yapılması çok zor. Yapılırsa da seçmenin nasıl davranacağı çok belli değil. Çünkü yapılırsa bu baskın bir seçim olur. Ve de muhalefet hazırlanmadan, daha muhalefet dağılmışken hukuki bir şeyle ya da yargı kararıyla demek ki muhalefeti zayıf bulup hemen seçime gidiliyor. Seçmen buna pek olumlu bakmayabilir. Dolayısıyla iktidar da bunu yapmak ister mi bilmiyorum. Ama ekonomik verilere bakınca en azından gelecek sene sonbaharda yapılması daha uygun. Dolayısıyla bir seçimi öngörmüyorum
1: Peki.
0: ben bu yıl için. Erken seçimi öngörmüyorum. Bu kanaat yerleşir ve üzerine bir de işte CHP'nin ne yapacağı, tek bir parti olarak mı kalacak yoksa ikili bir parti mi olacak? İkili parti olduğu zaman CHP'nin varlığı ne kadar olabilir, etkinliği ne kadar olabilir ya da oyları ne kadar bölebilir? Bu hesaplara yapılacak. Ama şu bir gerçek, yani bir seçim olduğunda işte CHP'nin temsil ettiği ya da CHP'ye oy veren kitleler yine gidip oy verebilir. CHP olmasa da CHP'nin işte benzeri bir oluşumla başka bir parti kurulabilir ya da kurulmuş bir parti de örgütlenebilir bu kesim. Dolayısıyla yine oy verme şansları bence olur. Seçime çünkü zaman var.
1: Evet. Piyasa ile ilgili yansımaları noktasına birazdan tekrar döneceğim ama şimdi bütün bu konuştuklarımız dışarısı içerisi Serkan hocamın da yorumlarını almak istiyorum. Serkan hocam çok bilinmezli bir denklemden bahsediyoruz tabii Abdurrahman Yıldırım'ın da bahsettiği gibi öyle de olabilir böyle de olabilir aslında hani biz hani hiç olmaz diye düşündüğümüz birçok şeyin de olduğunu kesinlikle olur dediğimiz birçok şeyin olmadığını da hayat bize gösterdi. Bunları biliyoruz. Dolayısıyla bu bilinmezliklerin aslında fiyatlama davranışlarını nasıl etkilediği biraz önemli. Çünkü bizi izleyenler daha ziyade ya yatırım sahibi veya yatırım yapmayı düşünen veya maaşını, gelirini en azından asgari korumaya gayret eden insanlar. Dolayısıyla işin siyaset tarafı bambaşka bir konu bizim gündemimiz açısından. Bir de bunların piyasalara yansıması tarafı bambaşka bir konu. Sizin değerlendirmeniz nedir hocam? Buyurun.
2: Evet. Yani finansal piyasaların işleyişine baktığımızda elimizde hem Türkiye için hem de dünyadaki birçok farklı ülke için geçmişe dönük veriler var ve bu veriler bize şunu söylüyor. Eğer sıcak haber akışıyla hareket edersek, ani haber akışıyla ve duygularımıza kulak vererek hareket edersek sürünün bir parçası oluyoruz ve terste kalma ihtimalimiz artıyor. Çünkü bir panik havası oluştuğunda herkes satmak istiyor ve herkes satmaya kalkışınca da fiyatlar düşüyor. Ve aslında satış için en kötü zamanda fiyatların düşük olduğu zaman. Fakat eğer biz haber akışına dönük doğrudan sıcak haber akışını takip ederek karar verirsek de dolayısıyla hep terste kalıyoruz. Burada önemli olan gelişmeleri yorumlarken bu gelişmeler

Acaba kısa vadeli mi yoksa uzun vadeli mi etkileri olan gelişmeler? Bu ayrımın biraz farkında olmak gerekiyor. Burada geçmiş işte son bir haftayı ya da son birkaç

0: gitmeye yol açtı. Ve bu aslında bütün dünyayı olumsuz etkiledi. Çünkü ABD tahvil faizleri, 10 yıllık tahvil faizleri %4'ten %4.6 seviyesine yükseldi. Yine Türkiye açısından baktığımızda bizim en önemli gündemimiz bence ekonomik olarak enflasyonla mücadele. Ve burada biz zaten aslında o olaylar olmadan, ABD-İran savaşı olmadan önce de Ocak ve Şubat aylarında o kadar iyi bir durumda değildik. 2025 sonunda iyi bir hava varken Ocak ve Şubat enflasyon verileri iyi gelmemişti. Bir de bunun üzerine petrol fiyatları artınca hem cari açığımızda ciddi bir artış gördük. Diğer yandan Merkez Bankası son yayınladığı enflasyon tahminlerinde yıl sonu enflasyon tahminlerini %16'dan 26'ya çekti. Bu da Türkiye'de sıkı para politikası uygulamalarının çok daha uzun süreye yayılabileceğini ve enflasyonla mücadelenin en az bir yıl, belki 1,5 yıl geciktiğini bize gösterdi. Çünkü 2025'te enflasyon oranımız %31 iken şu anda piyasa beklentisi 2026'da da %30. Yani bir yılı boşa geçirmiş olma riskimiz var. Tabii enflasyonla mücadele sürdükçe de biz imalat sektörünü, imalat sanayini ciddi anlamda hırpalıyoruz. Çünkü sıkı para politikası döviz kurlarını baskılayarak ihracat gelirlerini ya da ihracata dönük satış yapan firmaların maliyetleri artarken gelirlerinin daha düşük olmasına, kar marjlarının baskılanmasına ve rekabet güçlerinin azalmasına yol açıyor. Ve bu süreç ne kadar uzarsa firmalar açısından o kadar olumsuz oluyor. Diğer yandan tüketimde de hiçbir azalma görmüyoruz. Bu da cari açığı ciddi anlamda artırıyor. Bu açıdan maalesef özellikle ABD ile İran savaşı Türkiye'yi bence oldukça olumsuz etkiledi ve gelecek aylarda da bu etki devam edecektir. CHP'nin Butulan davası, evet, bu anlık bir %6'lık düşüşe yol açtı ama orta ve uzun vadede etkisi daha sınırlı olabilir diye düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması daha büyük bir olaydı ama ondan sonraki dönemde piyasa o yaraları sarmayı başarmıştı. Ve bundan sonraki süreçte bir de seçimleri takip etmemiz gerekecek. Çünkü eğer enflasyonu düşüremeden bir de seçim ekonomisine geçmeye başlarsak bu maalesef yapısal açıdan da ekonomik bir kırılganlık oluşturacaktır. Bu çerçevede bence asıl odaklanmamız gereken fiyat seviyeleri. 2025 sonuna göre Borsa İstanbul'u bugününü kıyasladığımızda, enflasyondan arındırdığımızda %10 daha yüksek olduğunu görüyoruz. Fakat 2025 sonuna kıyasla değişikliklere baktığımızda petrol 40 dolar daha fazla, cari açık çok daha kötü ve enflasyon görünümü daha kötü. Yani neredeyse bütün gelişmeler olumsuza giderken borsanın %10 daha pahalandığını gördük. O yüzden ben borsa konusunda geçen dönemdeki analizlerime kıyasla biraz daha kötümserim. Tabii burada çok daha uzun vadeli yatırım stratejileri belirlemeliyiz. Anlık alış ya da satış yapmayı düşünmemeliyiz. Fakat bununla birlikte eğer alım yapıyorsak belki biraz daha yavaşlamak ya da eğer portföyümüzün önemli bir kısmı borsadaysa bu dönemde biraz daha bekle gör, yedek nakdine sahip çık dönemi olduğunu düşünüyorum. Kısaca değerlendirmelerim,
1: evet,
0: bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Hiç de bölmedim ama birkaç tane not aldım oradan. Soru çıkacak tekrar. Ama Abdurrahman Yıldırım'a aslında şunu sorarak da devam etmek istiyorum. Şimdi uzun vadede, ya orta uzun vadede borsa için beklentiler olumlu diye yorum yaparsın Abdurrahman abi sen. Ki burada tabii bir değerleme şeyi de var altında, bunun gerçeği de var. Hani koca koca şirketlerin fiyat kazanç oranları, hisse başı karlılık gibi çok temel göstergelerle aslında cazip seviyelere geldiğini de gördük belki son dönem. Ama burada belki yine seçicilik, sektörel, hisse bazlı veya belki de biraz daha fonlar üzerinden ilerlemek gibi yöntemler de belirlemek gerekiyor zannediyorum. En doğru seçenekler sence ne olur bu tip belirsizliklerin olduğu dönemlerde?
2: Yani bir, bu tip belirsizlikler olduğunda en iyi seçenekler herhalde zorunlu tüketim malları, işte sağlık gibi, savunma gibi, bu tür sektörler olabilir.

0: Çünkü zaten zorunludur, tüketecektir. Ama konjonktür değişebilir. Siyasi sahiplerle de değişebilir. Yani siyasetçi ya da ülkeyi yönetenler de konjonktürü değiştirebilir. O konjonktür değiştiğinde diyelim ki tüketim artabilir. Ya da toplum bir yere kadar tüketmeyebilir. Alınan makro ihtiyati önlemlerle bu tüketim kısılsa bile bu arada bir talep birikmesi olur. Ve sonunda o talep birikmesi realize olmaya başlar. Dolayısıyla bu tür şeylere dikkat etmek gerekiyor. Ben mesela böyle baktığım zaman otomotivde çok uzun yıllar, yani 4-5 yıl arka arkaya rekor kırarak gelindiğini, herkesin otomobil sahibi olduğunu, herkesin demeyelim yani, o biraz yanlış oldu. Olması muhtemel çok kişinin otomobil sahibi olduğunu, ondan sonra 2-3, 4. otomobili alan ailelerin olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla otomobil de yani seçim dönemlerinde, seçim yıllarında rekor kıran bir sektör. Ama bu seçim dönemini de aştı. Seçim sonrasına da sarktı. Seçim sonrası 2 yılda da otomobil sektörü Türkiye'de rekor kırmaya devam etti. Hem üretim açısından hem satış açısından. Dolayısıyla burada bir talep doygunluğu söz konusu olabilir. Buna çok fazla da itiraz etmemek gerekiyor. Ya da işte ekonomi ya da tüketici tüketmiyor, sektör kötü dememek gerekiyor. Burada bir yeniden talebin toparlanmasını beklemek lazım. Aynı şekilde
1: dengelenmesi
0: beyaz.
1: anlamında beklemek lazım, değil mi? Yani çünkü bu bütün saydığın gerekçelere ek olarak bir de yüksek enflasyon ortamında her şey çok katladı. Yani dediğin gibi birçok insan ikinci, üçüncü arabayı değerlenecek diye aldı. Enflasyondan korunmak için de biraz. Hatta motosikletler, skuterler falan yok satıyordu.
0: Tabii
1: Bunları hep konuşuyorduk.
0: doğrudur. Yani bütün bunlar alındı. Dolayısıyla biraz dinlenmek, nefeslenmek, ondan sonra yapılan bu hızlı ve arka arkaya rekorları hazmetmek gerekiyor. Ondan sonra yeniden başlayabilir. Dolayısıyla burada şirketlerin kısa vadeli değerlendirmeyle ya da sektörleri hani cazip olmaktan çıktı. Çıktı peki, ama kısa vadeli çıktı. Ya da aşırı fiyat yükselmesi var. Tamam, bu kısa vadeli. Ama ben şimdi Serkan Bey'in söylediklerine katılıyorum ekonomik anlamda. Evet, Körfez Savaşı ya da İran Savaşı bize ekonomik açıdan en azından işte cari açık, dış kaynak bulma, bütçe, büyüme, ondan sonra enflasyon bir fatura çıkarttı. Ama dünyaya da bir fatura çıkarttı. Dolayısıyla dünya ile bizim aramızdaki şey biraz azaldı, fark diyelim. Ya da açılmadı, fark büyümedi ekonomik anlamda. Bunu borsaya getirdiğimiz zaman bizim eşdeğer borsalarla olan büyük bir makasımız var. Negatif değerlenmemiz var. Seçim dönemi geride bir akıldığı için böyle oldu. Şimdi yeniden seçim dönemine yaklaşıyoruz. Dolayısıyla ben o farkın bir ölçüde azalacağını tahmin ediyorum. Borsa konusundaki iyimserliğim de o.
1: Peki.
0: Ayrıca bir ekonomide toparlanma gibi bir beklentim vardı. Ama bu beklentim biraz İran savaşı ile ertelendi diyelim, ötelendi. İşte buna bir çeyrek, iki çeyrek ya da üç çeyrek diyebilirsiniz. Ama eninde sonunda o da bir anlamda aşılacak. Ya da önümüze Türkiye olarak, ülke olarak yeni fırsatlar çıkacak. O fırsatlar da piyasaları etkileyebilir. Yani bu açıdan baktığımda yani ekonomik yönden doğru, ama Türkiye ile gelişmekte olan piyasalar arasında %60 düzeyini aşan o büyük fark yani bence azalacaktır.
1: Bir noktada
0: O da
1: kapanacak
0: Türkiye'yi
1: diyorsun.
0: yukarı çekecektir.
1: Evet.
0: Çünkü gelişmekte olan ülkelere bir yönelme söz konusu küresel piyasalarda. Burada Türkiye bir alternatif, yani Türk şirketleri bu kadar zayıflamadı. Türkiye ekonomisi bu kadar

0: zayıf değil. Ben çok iyi hatırlıyorum, 2013 yılında Türkiye kırılgan beşli olarak listelendi dünyada. Yani kırılgan, en kırılgan 5 ülkeden birisi Türkiye. Ondan önce de yıllarca, yani 2009, 2010, 11, 12, 13, yani 17-18 asıl o kırılgan hale gelmeye başladığımızdan sonra o listeleme biraz ortadan kalktı. Ama yani görüyoruz ki Türkiye kırılgan gibi görünüyor ama kırılganlık bir türlü de gerçekleşmiyor. O zaman
1: Peki.
0: bu nedir? Yani
1: O zaman bu
0: bunun
1: nedir?
0: bir düzeltmesi lazım.
1: Peki. Şimdi Ocak ayında aslında bir miktar bu nedir diyerek bir düzeltme ve aradaki farkı kapatma çabası olduğunu da gördük. İşte 28 Şubat'taki saldırıyla bu sekteye uğradı. Bu da beni bir sonraki soruma getiriyor aslında Serkan Bey'e, Serkan hocamıza. Şimdi yabancı yatırımcı her gelişmekte olan ülke için son derece önemlidir. Ama tabii yabancı yatırımcının da kalitesi önemlidir. Ondan da kastım elbette ne kadar süre gelip ülkede yatırımlarını koruduğuyla ölçülür finansal piyasada. Bu böyledir. Dolayısıyla olanlar kısa vadeli. Bu tabii ki kalitesiz yapmıyor. O çerçevede kullanmadığımı anlıyorsunuzdur. Ama fırsatları görüp alıp o fırsatı gidebilen, çok hızlı giren çıkan bir yabancı portföyden bahsediyoruz şu an. Serkan Hocam, bunu değiştirmek için yeterli gerekçe var mı? Şu anda Türkiye hikayesinde kaldı mı? Ya da çünkü sekteye uğradı biraz. Bir de buna ihtiyacı var mı Türkiye'nin? Çünkü biz uzunca bir süre aslında kendi kendimize de hani çaldık söyledik, tabiri caizse yabancı katılımının çok sınırlı olduğu dönemlerde oldu. Hiçbir şey de çok olmadı ama kimseyi de ikna edemedik gelin diye. Durum biraz oraya doğru gidiyor mu? Bu savaştan ötürü, onun etkilerinden ötürü, içerideki gelişmelerden ötürü ve bu önemli mi aslında piyasanın geleceği için?
2: Evet, Didem Hanım, sizin de vurguladığınız gibi yatırımcı iki türlü: bir kısa vadeli hızlı hareket eden yatırımcılar. İran ABD savaşı olunca da 15 milyar dolarlık tek ayda ciddi bir çıkış gördük. Bu kısa vadeli yatırımcılara dönük bir hareketti. Uzun vadeli yatırımcılar açısından baktığımızda belki iki ana etmene bakabiliriz. Birincisi Türkiye'nin genel trendi. Türkiye ekonomisinin genel trendi de yaklaşık yıllık %4, %5 hızla büyüyen, büyük bir kriz olduğunda 1-2 yıl gibi kısa bir sürede o büyük krizleri atlatan, işte bundan önceki 94 krizi, 2001 krizi ya da 2008 krizini en hızlı atlatan ülke Türkiye'ydi ve halen daha genç bir nüfusumuz var. Evet, belki bebek doğum oranları düştü ama biz bunu daha çok 2040-2050'den sonra ekonomiye yansımasını göreceğiz. 2040'a kadar Türkiye'deki çalışabilir nüfusun artışının devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu da yıllık %4, %5'lik bir ekonomik büyümeye işaret ediyor. Ve bu durum aslında şunu da gösteriyor: ülkede bir ekonomik sorun olsa bile genç biri mesela hastalandığında daha hızlı iyileşir, yaşlı birinin hastalığı daha uzun sürer. Biz şu anda halen daha genç konumundayız. Diğer yanda hemen batımızdaki gelişmiş ülkelere kıyasladığımızda verimliliğimiz çok daha düşük. Bu da aslında gelişme potansiyeli yaratıyor. İşte sınavdan 100 üzerinden 90 alan ülke ile 40 alan ülke bir değil. 90
1: Evet.
2: alan çok çalışsa bile notunu çok yükseltemez ama biz eğer 40 alıyorsak bu aslında gelişme potansiyeline işaret eder. O açıdan Türk piyasası uzun vadeli yabancı yatırımcılar için bence oldukça olumlu, iyi bir ülke. Fakat burada biz asıl uzun vadeli yatırımcıları maalesef 2021 yılından sonra izlediğimiz ekonomik programlarla kaybettik. Ortodoks yapıdan çıktık. Döviz kurunda ciddi oynaklığa yol açtık. Enflasyonda ciddi bir yükselmeye neden olduk. Ve bu da yatırımcıda, tamam bu ülke büyüyor ama döviz kurunun değeri çok hızlı değişebiliyor ve bir anda zarar edebilir duruma gelebiliyorum. Çünkü Türk borsasına yatırdığımda Türk lirasına yatırım yapmış oluyorum ve ciddi bir devalüasyonda benim paramın yarısı sırf döviz kurundaki hareket nedeniyle kayboluyor. Bu da ciddi bir güven kaybı yaşattı. Normalde bizim yabancı payımız %70'lerdeyken bu güven kaybı nedeniyle %30'lara kadar düştük. Burada daha çok bence kritik unsur bu ortodoks politikalara devam etmek. 2023'ten beridir biz normal klasik politikalara döndük ve burada istikrar kazanırsak, özellikle yeni cumhurbaşkanlığı seçiminden önce de bu politikaları uygularsak, ki bu bence önemli bir test olacak, uzun vadeli yatırımcının tekrar gelebileceğini düşünüyorum. Diğer yandan borsanın yükselmesi için buna ihtiyacımız var mı? Başka bir soru. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında yabancının hiç olmadığı ya da yabancının azaldığı 2022 evet. yılında mesela borsa ciddi rekorlar kırmıştı.
1: Hocam çünkü müsaadenizi isteyeceğim. Bir yoksa... dakika bir parantez açıyorum. Çünkü son dakikalar gelmeye başladı. İsrail ordusundan bir açıklama var. Hizbullah'ın Beka Vadisi ve diğer bölgelerdeki hedefleri vuruluyor şeklinde yansıyor. Bununla birlikte Rusya'da dedi ki Sergey Lavrov ile Marco Rubio telefon görüşmesinde Ukrayna savaşını görüştü. Tabii çok savaş var dünyanın her yerinde, özellikle de bölgemizde. Dolayısıyla bu gelişmeler son derece önemli. Bir ateşkes söz konusu. Ama Hizbullah'ın Beka Vadisi ve diğer bölgelerdeki hedefleri vuruluyor der İsrail ordusu. Bakacağız da bir değerlendirmek gerekecek, nasıl yansıyor piyasalara, onu da izlememiz gerekiyor. Ama bu konularda çok fazla haber akışı olduğunun da altını çizelim. Yani çok yönlü, çok haber akışı geliyor. Her birini de anlık olarak fiyatlamayabiliyor piyasalar. O yüzden bakacağız elbette. Hocam lütfen kaldığınız yerden devam edin. Buyurun.
2: Evet, yani söylediğimiz gibi yabancıya mutlaka ihtiyacımız var diyemeyiz. Yabancı olmadan da borsa bir tepki hareketi verebilir. Ki eğer özellikle bence enflasyon dizginlenirse bu önemli bir pozitif bir sinyal olacak. Ve borsada tabii her zaman erkenden fiyatlamayı sever. Ve eğer enflasyondaki görünümün durulacağı ya da kontrol altına alınacağına dair bir inanç oluştuğunda borsa için oldukça olumlu olabilir. Yine Abdurrahman Bey'in dediği gibi aslında yatırımcıysak bu haber akışından biraz sıyrılıp daha uzun vadeli ülkenin potansiyeline bakmak ve farklı koşullarda da dirençli sektörlere odaklanmak iyi bir fikir olabilir. Belki güncel konjonktür imalat sanayini kötü etkiliyor ama diğer yanda da tüketimde ciddi bir yükselme görüyoruz ve özellikle perakendeciler gibi birçok dönemsel, işte bu döviz şoklarından etkilenmeyen firmalarda uzun vadeli yatırım fırsatları olduğunu ben de düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ekonomik görünümde kısa bir reklam arasına gidelim. Dönüşte konuklarımla sohbete kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bloomberg HT Radyo. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ekonomik görünüm devam ediyor. Hemen konuklarımı tekrar alayım yanıma ve bayram sonrasına ilişkin öngörüleri konuşalım. Gazeteci Bloomberg TT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım ve Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Serkan Ünal'la birlikteyiz. Abdurrahman Yıldırım'la başlamak istiyorum yine bu bölüme. Abdurrahman abi, şimdi kısa hafta dedik. Bir İran savaşı var hala. Biraz önce paylaştığımız son dakikalara da alıştık artık. Yani gidiyor geliyor sürekli ateşkes olmasına rağmen. Biz tabii bütün bunları biraz uzaktan seyrediyor olacağız piyasalar açısından bu haftanın geri kalan kısmında. Yarın da yarım gün açık sadece borsa. Döndüğümüzde ise enflasyon verisi, Merkez Bankası'nın ne yapacağına ilişkin gündem biraz daha hızlanacak. Bir de tabii Merkez Bankası'nın bu arada aldığı bir adım var ki kredi piyasasına yönelik attığı adımla birlikte sıkılaştırıcı adımlar geldi. Kredi büyümesi sınırlarını aşağı yönlü revize etti Merkez Bankası. Dolayısıyla biz bu bir haftalık, kabaca 4 günlük kapalı olduğumuz günlerin ardından nasıl bir bayram sonrasına geliyor olacağız tekrar masaların başına sence?
2: Ya bir kere çok kötü bir haftaya başlamayacağız. Çok iyi bir haftaya başlayabilmemiz için de bu İran konusunda pozitif gelişmelerin olması gerekiyor. Yani dünya ya da dışarısının pozitif ittirmesine iyi bir ihtiyaç var. Yurt içi gelişmelerin çok da fazla etkili olacağını tahmin etmiyorum. Yani biri siyasette yeni gelişmeler olacak ama bu siyasi gelişmeler bence kısa vadeli oldukları için belki bir kısım yatırımcılar tarafından da pek fiyatlanmayacak. Bu arada kamunun desteği de belirleyici. Yani kamu bankalarının ya da Türkiye Varlık Fonu'nun borsada alıcı olması son derece belirleyici. Dolayısıyla yani orada da bir gevşeme ben beklemem. Çünkü bu bir muhalefet ya da rakibin çok da fazla piyasaları etkilemesini ve bu yolla işte rakibin yıpranmasının kamuoyunda önlenmesini belki istenmeyebilir. Dolayısıyla buna yol açacak gelişmelere izin verilmek istenmeyebilir. Hı hı. Bu da piyasaya bir destektir bence. Merkez Bankası da Haziran enflasyonuna bakacak ama gıda fiyatlarına da bakacak. Tarımda tüm yılların en yüksek üretim artışı geliyor. Ben bunun gıda fiyatlarında ciddi bir gevşemeye yol açabileceğini tahmin ediyorum. En azından önemli bazı kalemlerde, meyve, sebzede. Dolayısıyla bunun da vermiş olduğu şeyler belki de Merkez Bankası faiz artırmadan bu süreci geçirmeyi isteyebilir. Yani tahminim bu yönde. Dolayısıyla Haziran'ı da pas geçebilir. Eğer beklediği gerçekleşmez ise faiz artırımını o zaman belki Temmuz'da yapabilir. Yoksa Merkez Bankası'ndan kolay kolay bir faiz artırımı beklemem. Çünkü belki kısa bir süre sonra ya da 6 ay sonra faiz indirimine dahi geçebilir Merkez Bankası. Geçmek durumunda kalabilir. Bu açıdan yani kötü bir hafta beklemiyorum. Ama borsanın ihtiyacı diye konuştunuz ve de yabancı yatırımcıya ihtiyacı var mı? Aslında güzel bir konu. Şimdi hocamın dediklerine katılıyorum. İlave olarak da şunu söylerim. Yani hocanın yabancı yatırımcılar niye gelmiyor ya da gelenler niye çok kısa vadeli olduğunu gayet iyi açıkladı ekonomik verilerle. Bunun somut şeyi kredi notu. Türkiye'nin kredi notu, reytingi yükselirse borsada vade uzar, yabancılar daha fazla gelmeye başlar. Dolayısıyla yabancılar ayrıca 7 yıl üst üste ilk defa Türkiye piyasasında hisse senedinde satıcı oldu net bazda her yıl ve toplamı da 18 milyar dolara vardı. Dolayısıyla bunun ben sürebileceğine pek ihtimal vermiyorum. Tersine dönüş başladı. Ancak Türkiye'nin daha kaliteli, daha kurumsal yatırımcıları çekebilmesi için kredi notunun artırmaya ihtiyacı var. Bu da ancak ekonomiyi düzeltmekle, işte geçmiş yıllarda yapılan hataları yapmamakla mümkün ya da tersini yapmakla mümkün. Yani bu önümüzdeki dönemde kredi notunu etkileyebilecek bir gelişme seçim olabilir. Seçim döneminde güçlü bir seçim ekonomisi uygulanacak mı? Uygulanmayacak mı? Bu biraz açıklığa kavuşursa bence kredi kuruluşlarının Türkiye konusundaki tutumu da netleşebilir.
1: Ama bu durumda 2000 yani bu sene erken bir seçim beklemediğini söylediğin için 2027'ye mi öteliyor olacağız kredi notu artışında ilişkin herhangi bir beklentimizi?
2: Yani bu sene sonuna doğru da gelebilir aslında. Türkiye'nin alabileceği önlemler var hala. Hı hı. Bu önlemleri alır ve yılın ikinci yarısında enflasyon belki tarım ürünlerinin de etkisiyle beklendiği kadar kötü gelmez ise kredi notu artışları mümkün olabilir. Yani biraz da tabii şeye bakarlar. Yani hem rezervleri ne kadar ne düzeyde tutabildiğimize ve de bütçe açığını ne kadar artırdığımıza da bakabilirler. Tabii. Dolayısıyla yani bu sene ben en azından birer kere kredi kuruluşlarından kredi notunu artırmasını beklerdim. Ama bu son gelişmeler üzerine belki bu bir ya da iki kurumla sınırlı kalabilir.
1: Evet. Ki bu olsa bile aslında yatırım yapılabilir seviyeye yine de gelmemiş olacağız ama adım atmak önemli tabii yukarı yönde.
2: Adım atmak trend evet. Önemli. Yani tabii. Artırım yönünde trend ama daha da önemlisi bence 2027 yılında seçim döneminde nasıl bir ekonomi politika uygulayacağımız. Eğer o konuda popülizme fazla sapar isek o bize bir engel çıkartır ama popülizm ya da işte parasal genişleme diyelim. Bütün o faktörler de piyasayı ve şirketleri destekleyen şeyler, gelişmeler en azından kısa vadeli yani karları artırıcı, ekonomiyi

0: büyütücü vesaire, tüketimi artırıcı. Dolayısıyla bir taraf denge bir taraf diyelim desteklerken diğer taraftan kösteklenecek. Net bazda bakarsak net bazda destek tarafının daha ağır basılacağını tahmin ederim.
1: Abdurrahman abi son bir soru daha aslında. Biraz önce Serkan hocamız da bahsetmişti. Yani sen de aslında dedin ki ekonomik tespitlere katılıyorum. Gördüğümüz zarar noktasında örneğin cari açık tarafı. Şu anda borsada bir miktar kamu desteği var. Kurda Merkez Bankası var. Rezervler son derece kıymetli. Daha hazırlıklıydık bu defa ama orada da bir miktar azalma var. Bu politika setiyle, mevcut politika setiyle 2026'yı aynen devam ettirmek, özellikle de dış etkilerin çok da belirgin olduğu bir dönemde ne kadar mümkün? Bu bizim enflasyonla mücadelemiz anlamında ne kadar etkili olabilir?
0: Ya kısmen etkisi olacak ama bu yıkıcı bir etki değil ya da yön değiştirici bir etki olmayacak diye beklerim. Dolayısıyla enflasyonla hani mücadele edebilseydik ve yani ettik de diyelim ediyoruz da ama işte bu İran Savaşı bunu kısmen kesintiye uğrattı. Üzerine gelen bu siyasi şeyin çok etkisi olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla kesintiye uğramak yani bir iki çeyrek gecikme, biraz daha yüksek düzeyde gerçekleşme, bunları bekleyebiliriz. Hükümetin atabileceği adımlar var, alabileceği önlemler var. Yani diyelim ki vergileri düşürebilir hükümet. Pek çok dolaylı vergi gayet yüksek bazı ürünlerde. Bunları da indirebilir ama o zaman da yani bütçeden biraz ödün vermiş olacak. Ya da yeni vergi alanları bulabilir ki gayet mümkün bu. Vergilenmeyen bazı kesimler var. Dolayısıyla o kesimlerden vergi alabilir ama tutup dolaylı vergilerden bazılarını düşürmek suretiyle enflasyonu düşürebilir. Aracı karları çok yüksek. Aracı karlarını sınırlandırabilir pek rahatlıkla. Çeşitli önlemler var aslında. Yani az önce borsa mesela neye ihtiyaç duyuyor dediniz. Bence asıl borsanın duyduğu ihtiyaç sermaye piyasasının bir silkenmesi, kendine gelmesi, ayağa kalkması, yeniden düzenlemelere hız vermesi, yatırımcı haklarının sağlamlaştırılması gibi böyle kaynak gerektirmeyen ama düzenleme gerektiren, kararlılık duruşunu gerektiren gelişmeler var. Yani bunu yaparsak pek rahatlıkla borsanın algısı da değişebilir. Daha yüksek değerlemelere de gidebilir hisse senetleri.
1: Evet.
0: Yani şirketler de temettü dağıtmayı bence bir
1: Gelenek
0: politika
1: haline
0: haline
1: getirmeli artık diyorsun, değil
0: bir
1: mi?
0: politika haline
1: Tabii.
0: getirmeli. Kim dağıtacak, kim dağıtmak istemiyor bunu yatırımcı bilmeli ve dağıtacak olan şirketlerde yabancı şirketlerle karşılaştırılacak şekilde bir temettü dağıtır hale gelmeli. Yoksa fiyat yönünden yabancı şirketlere yetişmek mümkün olmayabilir.
1: Çok teşekkür ediyorum Serkan hocam. Şimdi aynı soru size gelsin. Bayram dönüşü bizi neler bekliyor? Sizin ajandanızda böyle bir öncelik sıralaması yapacak olsanız piyasaları etkileyebilecek en önemli başlıkları nasıl sıralarsınız ve her biriyle de ilgili ufak ufak görüşleriniz ve etki tarafına ilişkin değerlendirmenizi isterim.
2: Evet. Son 1-2 yılki gelişmelere baktığımızda bir siyasi gerilim var. Bir de ABD-İran Savaşı. Biz aslında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından önceki döneme kadar Merkez Bankası çok güzel rezerv biriktiriyordu. Enflasyonda düşüş trendi vardı. Ve bu aslında kredi notumuza da oldukça pozitif yansıyordu. Sonra arada bir duraksama oldu ama sonra tekrar piyasa toplamıştı. Merkez Bankası tekrar işleri yoluna

0: koymuştu. Rezervlerimiz yine birikmeye başlamıştı. Bu sefer de ABD-İran savaşı çıktı ve ABD-İran savaşı çıktıktan sonra biz 2,5 ayda 40 milyar dolara yakın nette rezervlerde kayıp yaşadık. Bu ciddi bir kayıptı. Ayrıca ABD-İran savaşından önce döviz kurundaki artış yıllık bileşik olarak %15 seviyesinde giderken artık Merkez Bankası dövizi de biraz daha serbest bıraktı ve %22'ye çıktı bu. Bu da tabii hem cari açıkta olumsuz bir yansıma yapıyor. Çünkü enerji Türkiye'nin en büyük cari açık kalemi. Bir de enflasyonda da olumsuz bir yansıma yapıyor. Neden? Çünkü enerji artınca bütün maliyetler artıyor. Tabii şey açısından özellikle bu yıl çok yağışlı olması gıda açısından olumlu bir resim. Ve muhtemelen bu yıl gerçekten bir rekor kırılması ihtimal dahilinde. Fakat diğer yandan da gübre maliyetleri maalesef enerji artışı nedeniyle artıyor. Ama genel resme baktığımızda bence Türkiye'de piyasayı belirleyecek şu andaki en önemli konu ABD-İran savaşının bitmesi. Eğer orada kalıcı bir çözüm yaşanır ve petrol fiyatları tekrar aşağı inerse, diğer yandan da bu siyasi gerilim aşılırsa, bu sefer Merkez Bankası'nın işi kolaylayacaktır ve tekrar rezerv biriktirme ya da doları çok daha rahat bir şekilde kontrol etmesinin önü açılacaktır. Bu da piyasalara olumlu yansıyacaktır. O yüzden bayramdan sonra belki de ilk bakacağımız şey olarak ben ABD-İran savaşı olarak yaklaşıyorum.
1: Bir de elbette Abdurrahman Yıldırım'ın biraz önce bahsettiği borsa özelinde sermaye piyasalarının şöyle bir şahlanması, yeni belki getirilecek düzenlemelerle yatırımcıların hakkının daha korunur hale gelmesi, piyasanın daha şeffaf, daha bu anlamda belki güvenilir ve derinlik kazanan bir noktaya taşınması. Serkan Hocam, sizce bu ne kadar etkili olur ki ben etkili olacağını düşündüğünüzü zannediyorum, tahmin ediyorum ama bunun da ötesinde elbette nerelerde daha çok düzenlemeye sizce ihtiyaç var gibi duruyor bizim piyasamızda?
0: Evet, bizim piyasamızda mesela ABD ile Türkiye'yi kıyaslarsak ABD'de kurumsal yönetimin en açık verdiği nokta, orada şirketlerin halka açıklık oranı çok yüksek ve genelde hissedarlar ile yöneticiler arasında bir çıkar çatışması var. Ve orada daha çok yöneticileri kontrol etmeye dönük önlemler var. Aktivizm stratejisiyle hareket eden serbest yatırım fonlarının önünü açarak piyasanın kendi kendini iyileştirmesi hedefleniyor. Türkiye'de ise maalesef ana sorun hissedarların kendileri arasında. Çünkü eğer imtiyazlı bir hisse senedi varsa şirketin sadece %2'sini, %5'ini tutan bir hissedar ne yapabiliyor? Şirketin içini neredeyse boşaltacak duruma getirebiliyor ve yine de yönetim kurulunu da belirlemeye devam edebiliyor. Ya da işte yeni halka arz olmuş bir şirket şöyle bir strateji izliyorlar. Hisse fiyatını çok yukarıya çekip daha fazla hisse satışına geçip sonra insanlara hisseleri sattıktan sonra düşüşe izin veriyorlar. Ve bu şekilde hisse alıp para kaybeden insanlar da mutsuz oluyor. Sonra bu hikayeler anlatıldıkça da Borsa İstanbul'un bir kumar yeri olduğuna dair analizler çoğalıyor ve maalesef gerçek anlamda birikimlerini değerlendirmek isteyen insanlar ya da bu ihtiyacı hisseden insanlar borsayı bir alternatif olarak görmüyor. İşte bu yüzden SPK ya da diğer düzenleyici otoritelere önemli görevler düşüyor. Bu tarz yapay fiyat hareketlerinin önüne geçmek, hissedar haklarını kollamak, imtiyazları mümkün olduğunca azaltmak, özellikle yönetim kurulu belirleme imtiyazlarına izin vermemek ve daha çok birikimlerini ya da emeklilik birikimlerini yatırıma dönüştürmek isteyen 10 yıl 20 yıl vadelerle yatırım yapmak isteyen insanlara bu güven verilirse evet, bu aslında borsanın çok daha oturaklı bir piyasa olmasını hem daha gerçekçi yatırımcıları çekmesini hem de daha öngörülebilir olmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Her iki konuğuma da Abdurrahman Yıldırım'a ve Serkan Ünal'a da çok çok teşekkür ediyorum katkılarından ötürü. Ve her ikinize de iyi bayramlar diliyorum ailelerinizle birlikte. Efendim, biz de ekonomik görünümü burada noktalıyoruz. Bir araya gidiyorum. Dönüşte küresel piyasalarda tekrar birlikte olalım.

ABD Başkanı Trump, İran ile müzakereleri gayet iyi gittiğini belirterek ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak, çatışmalara geri döneceğiz ama her zamankinden daha güçlü şekilde ve kimse bunu istemiyor dedi. Trump'ın baş ekonomi danışmanı Kevin Hassett, petrol fiyatlarında olası düşüşün Fed faiz indirimi için alan yaratacağına inandığını söyledi. Hassett, İran ile bir anlaşmaya varılırsa enerji fiyatlarının düşmesini beklediklerini belirtti. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, ABD iş gücü piyasasında yaklaşmakta olan baskıların Fed'i faiz indirimine yöneltebileceğini ya da borçlanma maliyetlerini uzun süre sabit tutmaya zorlayabileceğini belirtti. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre e-ticaret harcamaları geçen yıl toplam 4.6 trilyon lira oldu. Yenilenmiş ve ikinci el ürün satış hacmi 2024'te 9.8 milyar lirayken geçen yıl 21.8 milyar liraya ulaştı. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında %0.8 oranında artarak 97.2 değerini aldı. Mayıs ayında tüketici güven endeksi %0.3 oranında artarak 85.8, reel kesim yani imalat sanayi güven endeksi de %2.4 artarak 101 oldu.

Saatler 22 oldu. Küresel piyasalarda tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Bir kez daha hoş geldiniz ekranlarınız başına. Şimdi biraz önce aktardığımız haber başlıkları içerisinde ilk madde Trump'ın İran'la ilgili söyledikleriydi biliyorsunuz. Dakikalar önce de yine kaynak olarak İsrail ordusu olarak belirtebileceğimiz Bloomberg'e yansıyan bir gelişme vardı ki Hizbullah'ın Beka Vadisi ve diğer bölgelerdeki hedefleri vuruluyor diyor İsrail ordusu. Bloomberg International'a yansıyan haber böyleydi. Bunu da verdik. Yani işin özü, hali hazırda bir müzakere süreci yürütülüyor ama çelişkili açıklamalar her iki kanattan da gelmeye devam ediyor. Ve fakat olası bir anlaşmaya ilişkin beklenti de gün geçtikçe biraz daha artıyor. Bunun da yansımalarını özellikle petrol piyasasında görüyoruz. Demişken bir rakamlara bakalım isterseniz bu dakikalarda neler oluyor. Piyasalarda bugün BIST 100 %0.60'lık bir yükseliş sergiledi. 13.890 puan seviyesinden günü noktaladık. Gün içinde en yüksek 13.936, en düşük 13.766 görmüştük. Ancak işlem hacminin 155 milyarla sınırlı kaldığını söyleyelim elbette. Kısa haftada tek tam gün işlem gördüğümüz bu pazartesi günü işlem hacmi dünün yani cuma gününün %38 altında gerçekleşti. Puansal yukarı yönlü katkısı en çok olan ilk 3 hisseye baktığımızda Destek Finans'ı görüyoruz. 24 puana yakın bir katkısı var. Türk Hava Yolları'nın 21 puan, Akbank'ın da 15 puanlık pozitif katkısı olan günde en negatif etki yapan 3 şirket ise BİM 37 puan, Aselsan 31 puan ve Tüpraş 27 puan şeklinde gerçekleşti. Dolar TL'ye bakıyoruz. Yatay bir seyir var dolar TL'de. 45-70-37'deyiz bu dakikalarda. Özellikle euro dolar paritesinde tekrar 1.1650'lere doğru bir hareketlilik oldu. %0.34'lük bir yükseliş. Bu da euro TL'ye %0.56'lık bir artış olarak yansıdı. 53-31-80.

0: 81'e geldik. Dolar endeksinde de 99'un altına geldiğini görüyoruz doların. Bugün ABD borsaları kapalı ama tahvil tarafına bakacağız birazdan. Avrupa borsalarında ise kapanışlar hep yeşillere işaret etti. Burada en geride kalan aslında Londra oldu. %0,22'lik bir düşüş var FTSE 100'de. Öte yandan şöyle bir bakıyorum sırasıyla İtalya %1,43, Paris %1,76, Frankfurt DAX endeksi de %2,01'lik primlerle günü noktaladılar. ABD tahvilleri dedik. Borsalar kapalıydı, evet, tahvil piyasaları açık. ABD'de bugün anma günü Memorial Day vesilesiyle bir kapalılık hali vardı borsada. 10 yıllık tahvilde getirinin 4.55-78'e gerilediğini görüyoruz. Bu tarafa biraz alım geldi. Öte yandan 2 yıllık tahvile satış geldiğini ve 4.12-10'a yükseldiğini getirinin söyleyebiliriz. ABD 5 yıllık tahvilde de yine minik de olsa bir miktar alım var. Bununla birlikte satış var. Bununla birlikte 4.25-76'ya yükseldi 5 yıllıktaki getiri. MTI ile Bitcoin ekranında da Brent petrolü, ABD tipi ham petrole bakacağız şüphesiz. Çünkü girişte söylediğim gibi piyasalar zaten bir süredir bardağın hep dolu tarafından bakmaya ve bunu fiyatlamaya gayret ediyordu. Ama özellikle bugün bir İran'la daha kalıcı bir ateşkes olabileceğine, bir anlaşma olabileceğine ilişkin beklentiler artınca Brent petrol %7'nin üzerinde gerileyerek $96.14'e geldi. ABD tipi ham petroldeki düşüşte %6.52 oranında, burada da $90 sınırına doğru yaklaştık. $90.30'deyiz. Ve bu esnada başka neler oldu? Bitcoin yükseldi. %1.12 düzeyinde bir artış var şu anda. 77.421'deyiz. Gümüşteki yükseliş daha belirgin oldu. İki değerli metal tarafında %3.36 yükseldi gümüş. $78.07'den işlem görüyor şu dakikalarda. Altında da %1.35'lik bir yükseliş var. 4500'ün üzerindeki duruşunu biraz daha sağlamlaştırarak $4570'ların üstüne geldiğini görüyoruz altın tarafının. Şimdi özellikle tabii biz bugünlerde ve uzunca da bir süredir teknolojiyi, dijital dönüşümü, katma değerli üretimi konuşuyoruz. Bu konularla ilgili sevgili Çağlar Kuzlukluoğlu'nun notlarına kulak vereceğiz şimdi küresel piyasalarda. Buyurun.
1: Sürekli teknoloji diyoruz ya da teknolojiyi konuştuğumuz sürecin içerisinde bolca önce küreselleşmeyi, küresel ticareti sorguladığımız sonuçlar ve bir takım olaylar, sonra da savaşı soktuğumuz kısımlar girdi ve bu noktada birbirinden de ayıramıyoruz konuyu ama özetle bir yarış söz konusu küresel anlamda. Peki bu yarışa dahil olamayanlar, bunu kaçıranlar ne gibi risklere maruz kalıyor? İlk etapta mesela İran savaşı ile ilgili enflasyon diyoruz, mecburen para politikası sıkı, faizler yüksek kalacak diyoruz. Ama biraz daha geniş çerçeveden bakmak adına 3 makaleye değineceğiz bugün. Çünkü teknoloji ve yüksek katma değerli ekonomik rekabete dahil olamayan ülkelerin uzun vadede aslında sadece enflasyon, varlık sınıfları üzerindeki baskı değil, birçok riski var. Bunların bir tanesinin başında da potansiyel gelir seviyesinin gerilemesi ki bunu yakalamayan ülkelerin özellikle zaten zayıf karınlarından bir tanesi bu. Bahsettiğimiz makale lerden bir tanesi Oxford Akademik tarafından hazırlanmış 28 ülkeyi inceliyor ve burada teknoloji üretme yenilik kapasitesini geliştiremeyen ülkeler rekabet avantajını kaybedip ekonomik sıralamalarda geliyor. Zaten bunu herhalde bir araştırma ya da üzerine çalışma yapılmasa da birçoğumuz akıl edebilirdik. Bununla beraber biraz da bir takım haber akışlarıyla ve belirsizliklerle uğraşan ülkelerin özellikle kurumsal kalite ve rekabet gücü arasındaki yatırım potansiyonu potansiyelini kaçırdığı için başta büyüme tarafından geriye düştükleri konuşuluyor ki belki büyüme birçok ülke için tabii övünecek bir şey, bir başarı göstergesi. Bu da zaman içerisinde kaybedilebilir. Diğeri de The Impact of Geopolitical Conflicts on Trade Growth and Innovation'la başlıkla anlatılan bir çalışma. Burada özellikle refah kaybından söz ediyor ki doğurganlık hızlarının tüm dünyada gerilemesi burada ilk akla bunu getiriyor. Diğeri de özellikle Türkiye'yi de içine alan orta gelir tuzağı ile ilgili zamanla eğer buradan

0: yukarıya doğru adım atmazsanız yoksul ülkeler grubuna düşüyorsunuz diyor. Özetle özellikle Daron Hoca, James Robinson ve Schumpeter'i zaman zaman ben anıyorum. Üzerine çalıştıkları kurumsal ya kurumsalın dışındaki düşünür ya da yazarların yazıp çizdiği şudur ki iç meselelerle çok fazla vakit kaybederseniz bir noktada artık dünyadan kopuyorsunuz diyorlar özetle. Ve burada da aslında uyarı oldukça net. Bazı başarı haneleri zaman içerisinde sizin de hayatınızdan çıkamıyor. Özetle sonuç bu. İyi bayramlar diliyorum.
1: Biz de Çağlar Kuzukluoğlu'na iyi bayramlar diliyoruz ve şimdi konuklarıma dönmek istiyorum hemen. BBVA Küresel Piyasalar Strateji Direktörü Tufan Cömert benimle birlikte. Hoş geldin Tufan. Ve Gigant Swiss Consulting Yatırım Danışma Kurulu üyesi Aysun Karaytuğ da benimle birlikte. Aysun sen de hoş geldin. Nasılsınız
2: hoş
1: arkadaşlar
2: bulduk,
1: bugün?
2: Hoş bulduk Didemciğim. İyi, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Aysun sen iyiyim diyorsun ama biraz rahatsızlandığını duydum. Çok geçmiş
2: evet,
1: olsun.
2: Grip oldum. Teşekkür ederim. Bulaştırmayayım diye.
1: İyi yaptın. Yani, düşünceli evet. Arkadaşım benim. Eksik olma. Hoş geldiniz. Sizleri görmek çok güzel. Aysun müsaade edersen Tufan'la başlamak istiyorum bu bölüme. Çünkü özellikle tabii geçen hafta çok önemli de bir etkinlik vardı ve Tufan da oradaydı. Ben de takip ettim gelişmeleri. Hakikaten çok kıymetli çünkü yabancı yatırımcılara Türkiye'deki hikayeyi, gelişmeleri, beklentileri anlatan bu tip etkinliklerin tamamı sonuç üretmeye yönelik. Tufan ben hemen ilk izlenimlerini merak ediyorum. Çünkü ekonomik görünümde de konuştuk bol bol. Yabancı yatırımcı, ha onlar olmadan da oluyor belki ama olmaları şüphesiz piyasaya çok katma değer sağlıyor. Hangileri ne dönem geliyor, hangi şartlarda geliyor, ne kadar kalıyor, gidiyor? Bütün bunlar son derece önemli. Nedir senin o etkinlikte elde ettiğin en önemli çıktılar?
3: Öncelikle teşekkürler bunu sorduğun için. Biz uzunca bir süredir burada Londra'da BBVA gelişen piyasalar ekibi olarak böyle bir konferans yapmayı arzu ediyorduk. Sonra nihayetinde işte Sayın Bakan'ın, Sayın Fatih Karan programlarının müsaitliği çerçevesinde bu hafta Perşembe günü bu organizasyonu yapma imkanı bulduk. Vallahi önce şöyle söyleyeyim, oldukça yoğun bir katılım vardı yabancı yatırımcı tarafından. Türkiye'den de bu arada çok ciddi bir katılım oldu. Özellikle şirketlerden. Çünkü o programın genelde işte burada basına yansıyanlarda Sayın Bakan ve Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın söyledikleri biraz daha gündem oluyor ama arka planda birçok yatırımcının grup toplantıları, birebir toplantılar yaptığı şirketler ve finansal kurumlar da söz konusuydu. Dolayısıyla bunlara böyle yoğun bir ilgi olduğunu görmek bizim açımızdan çok sevindiriciydi. Şimdi de tabii dikkatimi çeken nokta. Öncelikle hani anlatılanlar Sayın Bakan'ın veya Sayın Karan'ın anlattıkları açısından çok bir yorum yapmama gerek yok. Zira zaten bu sunumları kendileri web sitelerinde paylaşıyorlar. Arzu edenler, merak edenler buradaki ana mesajları okuyabilirler. Bizim açımızdan hani bunları ilerleyen bölümlerde tartışırız. Fakat şunu söyleyeceğim. Sayın Bakan da Sayın Merkez Bankası Başkanı da konuşmalarının sonunda soru cevap kısmı yaptılar. Hani burada gelen sorulara falan baktığımızda da aslında yatırımcının oldukça artık hani Türkiye konusunda bilinçli olduğunu, yani hani o nedir, bu nedir falan gibi şeylerden ziyade çok daha teknik konulara odaklanmaya başladığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bunlar sevindirici. Şimdi buradan bir mesaj çıkar mı dersen, aslına bakarsan işte Sayın Bakan'ın ana mesajı hiçbir krizin boşa geçirilmemesi gerektiği doğru. Yani hani şu anlamda burada işte bu krizde birçok biz zayıflığımızı nerede ne nereden ne yara alabileceğimizi görme fırsatı buluyoruz. Maalesef böyle zamanlarda zayıflıklar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlardan ders alıp o savunmayı güçlendirmek ana hikaye. Keza Merkez Bankası için de öyle. Birazdan detaylı konuşuruz. Şimdi önümüzdeki günlerde talepten ziyade işte arz taraflı böyle bir şok yaşadığında ne oluyor, ne bitiyor, nerede açıklığa var? Bunları da gene konuşma tartışma imkanı bulduk kendileriyle.
1: Harika. Bunu duymak da çok güzel. Çünkü zamanında yabancılarla Türkiye hikayesini konuşan, buraları pazarlayan, anlatan ve onları buraya çağıran biri olarak aslında belki tekrar hatırlıyorlar Türkiye'yi diyelim. Çünkü çok sıkı bir takipçi kitlesi var o yatırımcılar arasında. özellikle de Londra dediğimiz zaman, öyle değil mi? Gireceğiz detaylarına Tufan. Şimdi Aysun'a, tabii bugün ABD borsaları kapalı Memorial Day vesilesiyle, ama şüphesiz Fed üzerindeki değerlendirmeler, konuşmalar kesintisiz devam ediyor. Fed yeni başkanı Warsh'un özelinde yapılan değerlendirmeler, özellikle...

0: aslında bu tip söylemlerle birlikte. Çünkü sonuçta veriler ne gerektiriyorsa onu yapıyor olacak. Kimisi mutlu olacak, kimisi mutsuz olacak bu karardan. Ben senin yorumunu merak ediyorum Aysun. Çünkü görevi resmen devraldığı anda biz seninle yayındaydık. Hatırlayacaksın, oraya evet. Döndük, onu takip ettik. Dolayısıyla o andan bugüne, bugün de gelen haber akışını da yine resme katarak sen ne bekliyorsun Warsh'tan, nasıl bir performans göreceğiz sence ve aslında Fed ne yapıyor olacak, çünkü bugün bir faiz indirimi bile gerekebilir dendiğini biraz önce bahsettik saat başında da. Böyle bir yorum bile var. Sen ne dersin?
1: Şimdi haber akışlarına göre söylemler çok hızlı değişiyor. Hani senin indirim bile gelebilir ama bir noktada da 2027 yılında 0.25 bir faiz artışı da gelebilir demeçleri de beraberinde veriliyor. Neden? Aslında piyasanın en büyük korkusu hala enflasyon. Yani özellikle son haftalarda piyasanın en çok konuştuğu konu. Çünkü işte bugüne kadar, belki işte hafta sonuna kadar işte petrol yükseliyordu. Kaldı ki şunu unutmayalım, petrol hala savaş öncesi döneme göre çok yüksek bir oranda. Yani 100'ün hemen altında ama 70'lerden de çok uzak bir noktada. Enflasyonun artışı demek faizlerin yükselmesi demek. Yani aslında piyasaların en büyük korkusu dolaylı olarak faizlerin yükselmesi. Yani enflasyonun yükselmesinin tetikleyeceği bir faiz artışı. Çünkü bugün baktığımızda 10 yıllıklarda ve 30 yıllıklarda hala müzakereler, evet diplomasi sürüyor ve müzakereler devam ediyor ama bir tedirginliği de fiyatlamaya devam ediyor. Bu da bize diyor ki evet, korku azalmış olsa da başta teknoloji hisseleri yeniden bir rahatlama rallisi yaşıyor olsa da günün sonunda hedge fonlarda, şunu da hatırlatmak istiyorum, hedge fonlar 2024 yılından bu yana en yüksek seviyede teknoloji hisselerini, yapay zeka hisselerini arttırdılar. Yani o günden bugüne geldiğimiz noktanın alokasyon olarak en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Neden? Çünkü aslında bir savaş bitecek ve bir faiz artışı noktasından uzaklaşacak ve faize hassas sektörlere olan ilgi yeniden artacak neticesinde yeniden bir ilginin olduğunu gözlemliyoruz. Ama bunun tam tersi bir senaryo da söz konusu olabilir. Yani faizler yükselmeye devam ederse bu şirketlerin gelecek karları bugünkü değerlerinin altında olursa, özellikle büyüme hisseleri baskılanmaya başlarsa, bugünkü gördüğümüz tablonun da çok hızlı bir şekilde tam tersinde görmek mümkün. O zaman işte belki Fed daha az şahin olur noktasına geliyoruz. Bana kalırsa konsensus da bu şekilde aslında bakarsan. Her ne kadar Trump söyleminden vazgeçmiyor olsa da, güvercin söyleminden, Warsh'un her halükarda veriler ışığında hareket etmesine hareket etmesini bekler şekilde fiyatlıyor. Çünkü siyasi iradeyle bir hareket söz konusu olsaydı bu kadar pozitif bir fiyatlama görüyor olmazdık. Yani eğer 2027'de bir 25 baz puanlık artışı dahi pozitif fiyatlıyorsa piyasa, gerekenin yapılıyor mesajının verilmesinden kaynaklı olarak. O da enerji kaynakta enflasyon riski hala masada olduğu için. Yani aslında 2027 yılındaki faiz artışının pozitif fiyatlandığı, bir pozitif demeyeyim ama en azından 2026 içerisinde böyle bir beklenti yok. Yani faiz artışı gibi bir beklenti yok. 2027'de de eğer ki buralarda kalsa dahi petrol fiyatları ve bu bir miktar enflasyon üzerinde baskı yaratsa da artı 25 baz puanlık faiz artışını, yani Fed'in faiz artışını zaten tahvil faizleri piyasa eliyle de fiyatladığı için artık geldiğimiz noktada daha pozitif bakma eğiliminde olan bir piyasa olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi gördüğümüz ve hatta aslında buna ek olarak hani altında ve gümüşte de çok net bir gümüşte daha net bir yükseliş olduğunu gözlemledik. Çünkü şimdi ikinci çeyrek büyümesi çok çok önemli. Yeniden hız kazanmaya başladı Amerika'da. Yani ABD ekonomisi güçleniyor beklentisi çok fazla dillenmeye başladı ve hatta senin en son yayınımızda %20'lere kadar inen stagflasyon korkusu neredeyse %5'lere kadar inmiş durumda. Bu piyasalar için bir taraftan pozitif

0: Diğer taraftan ise risk teşkil ediyor. Pozitif çünkü günün sonunda güçlü ekonomi demek, şirket karlarının iyi geliyor olması demek. Riskli demek çünkü güçlü ekonomi demek enflasyon ve faiz baskısını da beraberinde artırabilir demek. O yüzden yine hani savaş biterse ya da bitmezse senaryosunu nasıl aylardır ikili çift senaryo olarak işliyorsak bunu da böyle işleyeceğiz. Yani ekonomi iyi olsa da riski taraflarına bakıp vesaire bir senaryo üreteceğiz. Diğer taraftan ekonomi kötü gidiyor olsa da riskli senaryolar hazırlamak durumundayız. Yani evet. Bu da beklenenden güçlü gelen, aslında bu hafta da biliyorsun PCE'yi alacağız. Perşembe günü Fed'in en çok değerlendirdiği enflasyon verisi. O zaman biraz daha hani oraya dair mesajları net bir şekilde gözlemleriz. Ama düşük gelmesi beklentisini fiyatlayan bir piyasada olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü bir miktar Fed baskısı rahatlamış söylemi ya da davranışsal olarak fiyatlara girmiş hali çok net şekilde Cuma'dan bu yana var. Hani bugün dediğin gibi piyasa kapalı ama evet, en azından baskılanmayan bir 2 yıllık ve 5 yıllık olduğunu da söyleyebilirim.
1: Peki şimdi tabii yüksek faiz ortamı özellikle uzun vadede her yerde gözlemlediğimiz bir trend gibi duruyor şimdilik. Tabii bu ne kadar devam edecek sorusu önemli. Tufan, hem bir yandan Aysun'un bıraktığı yerden devam edelim istiyorum. Yani enflasyon, evet biz içeride kapalı olacağız, dışarıdan gözlemleyeceğiz ve bütün bu hafta artık olanları yarın saat 1 itibariyle biz bayram sonrası gelip tekrar bir düşüneceğiz. Neden, ne kadar etkileneceğimize de o zaman karar veriyor olacağız ama bizde de enflasyon açıklanacak. Şimdi etkinlikteki enflasyonla verilen mücadele noktasında yabancı yatırımcıların özellikle mevcut süreçten ne kadar ikna oldukları, beklentilere ne kadar katıldıkları, onların varsa paylaştığı öngörüler konusunda bize bir şeyler söyleyebilir misin? Hani gıda tarafı biraz daha iyi olacak gibi duruyor sanki. Yağışlar vesaire, en azından hava durumunun etkilediği, olumsuz etkilediği bir durum yok bu sene. Ama bunun ötesinde hala enerji fiyatlarından bahsediyoruz. Hala gübre bahsediyoruz. Bunlar İran-ABD savaşı ekseninde Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan sıkıntılar olmaya devam ediyor. Ne kadar iknalar enflasyonla mücadele noktasında?
2: Ya öncelikle şöyle söyleyeyim, hani son şok Mart ayından itibaren yaşadığımız şok tüm dünyada, işte deminden beri konuştuğumuz şey, Aysun'un da anlattığı konular, yani burada enerji fiyatları ve enerji fiyatlarının ikinci etkileri kaynaklı tüm dünyada bir enflasyonda baskı gördük. Dolayısıyla Türkiye'de bundan muaf değil. Neticede birçok konuda ithalata bağımlıyız. Şimdi burada Merkez Bankası'nın söyleminde ve sunumlarında, daha önce enflasyon raporunda da benzer şeyleri görmüştük. Merkez Bankası özellikle Türkiye'de hizmet sektöründe, hizmet enflasyonunda ve kira enflasyonunda ataletin kırıldığını, daha doğrusu önümüzdeki dönemde daha düşük artışlar olacağını söylüyor. Dolayısıyla bu tarafta aslında içerisi kaynaklı enflasyon trendinin bir miktar yumuşaması bekleniyor. Fakat tabii burada çok büyük bilinmezlik, işte petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının ne yöne doğru evrileceği. Şimdi haber akışına bağlı olarak evet, hani şimdi 96 dolardayız Brent petrol. İşte 126'lardan geldik. Öbür taraftan işte Hizbullah ve İsrail haberleri geçiyor. İsrail bir barış anlaşmasının bütüncül olmasını arzu etmiyor. Kendi hedefleri doğrultusuna gidiyor. Dolayısıyla orası ne kadar barış olacak? Orada gerçekten Hürmüz Boğazı tamamen açılacak mı filan? Bunları hala tam olarak bilemiyoruz. Bilebileceğimiz de yakın zamanda çok düşünmüyorum. Merkez Bankası da zaten hani genel olarak temkinli tarafta olmak durumu da olduğu için, tüm merkez bankacılarda olduğu gibi, bu konuda tabii bir pozisyon almaktan imtina ediyorlar. Dolayısıyla gördüğümüz nokta şu: Merkez Bankası açısından, bunu Sayın Başkan gene enflasyon raporunda da söylemişti, bu sunumda da söyledi, hatta daha sonra yapılan bir kapalı oturumda da benzer söylemlerini yeniledi. Merkez Bankası açısından tüm seçenekler masadadır. Yani bu şu demek: eğer enflasyon, eğer enerji fiyatları bir tur daha yukarı gittiğini görür, tüm dünyada faizler yukarı gider ve bu anlamda Türkiye yatırımcı artık çekememeye olan yatırımcısının, TL'de olan yatırımcının da başka yerlere gittiğini görürse, merkez

0: Bankası da gerekli tedbirleri alacaktır diye bir sonuca varmak mümkün. Şimdi bizim açımızdan evet önümüzdeki hafta yani bayramdan sonraki hafta enflasyon rakamlarını göreceğiz. Buradaki beklenti %1,5-2 aralığında gördüğüm kadarıyla toplanmış durumda. Her durumda yıllık enflasyonda böyle bir miktar bir artışa işaret ediyor böyle bir enflasyon rakamı. Merkez Bankası buna istinaden bir şey yapar mı? Bir sonraki hafta 11 Haziran toplantısı var. Ondan sonraki hafta gene gelişmelere bağlı olarak bakarız. Ama benim toplantılarda gene edindiğim izlenim burada Merkez Bankası'nın beklenti olarak bunu söylüyorum yatırımcı tarafındaki Merkez Bankası en azından halen 37'de olan politika faizini pratikteki faiz olan 40 yapacağı. Dolayısıyla öbür taraftaki bandı da yine 3'er puanlık simetrik açarak yani 40'tan 43'e çıkararak üst bandı duruma göre orada kendisi bir alan yaratacağı yönünde. Şimdi bu gerçek bir faiz arttırma mıdır değil midir tartışma yani sabaha kadar tartışabiliriz ama neticede Merkez Bankası'nın elini güçlendirecek, onu bir manevra alanı yaratacak bir şey olabilir. Hani bu gerçekten faiz arttırma mıdır bana kalırsa değil, pratikte olan şeyi sadece ismini koymuş oluruz. Şu anki beklenti bu.
1: Önceki bir de tane... aslında faiz artışına gitmeden faiz arttırımı yapmasıydı öyle değil mi? Dolayısıyla hani bu defa aslında piyasadaki seviyeye getiriyor ama 40'ı 43'e çekiyor olması da bahsettiğin alanı açıyor Merkez Bankası için.
0: Aynen öyle. Yani Merkez Bankası ben bundan sonra haftalık repoya geri dönüyorum gecelik repo yerine ama faizim 31-40 dediğinde pratikte bizim dünyamızda değişen bir şey olmuyor. Gene fon omaneti 40 oluyor. Bir tane şöyle bir görüş vardı onu söyleyeyim son olarak. Bir yatırımcı şöyle bir şey önerdi. Neden dedi zaten hani işler kötü gidiyor. Bu esnada işte faizi iyice artırıp büyümeyi iyice küçültüp enflasyonun gerçekten belini kırmıyorsunuz. Hani hakikaten bu da İngilizce olarak da söyledi yani. Yani burada tabii hani bunun maliyeti, ekonominin bundan sonraki dönemde yaşayacağı hasarlar filan tabii dışarıdan bakıldığı gibi değil. İçeride olunca tabii hassasiyetler daha farklı oluyor. Ama hani böyle bir şey de var, böyle bir düşünce de var birkaç yerde. Onu söylemek istedim.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir reklam arasına gidelim. Dönüşte tekrar kaldığımız yerden devam edelim.

0: Bloomberg HT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr. Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey. Isn't it weird?

0: Küresel piyasalar devam ediyor. Aysun Karaytu ve Tufan Cömert'le birlikteyiz. Alalım hemen yanımıza. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi Aysun, bugün tabii çok gelen sorulardan biri ve belki ben de merak ediyorum aslında. Yani iki tane değerli metal, birinin bir endüstriyel tarafı da var, işte gümüş malum. Altına oranla daha da oynak olabiliyor, volatilitesi yüksek olabiliyor. Şimdi içinde bulunduğumuz küresel konjonktürde hem bir altın hem de bir gümüş değerlendirmesi yapmanı isteyeceğim senden. Gümüşün popülaritesini bir miktar daha hızlandırabilecek bir zemin oluşuyor mu? Ufukta böyle bir şey görüyor musun? Bunu özellikle çok soran oluyor ama nedir senin yaklaşımın her iki metale?
1: Şimdi öncelikle gümüşten başlayayım. Gümüş büyüme öncüsü emtia grubu metallerden birisi oldu. Neden? Çünkü hemen hemen bütün otomotiv başta olmak üzere solar panellerden, enerji altyapısından ve kullandığımız bütün akıllı aletlerde mutlaka hani içerisinde gümüş bulunduran bir endüstriyi anlatır oldu. Bu endüstri de bize diyor ki eğer büyüme güçlüyse bir anlam ifade eder. Yani yüksek gelirli tüketici güçlü bir harcama yapmaya devam ediyorsa ama buna ek olarak da düşük gelirli tüketici de harcamaya devam ediyorsa bizim için anlam ifade ediyordur. Yani günün sonunda dönüp dolaşıp aslına bakarsan yine büyük ekonomilerin büyümesine dayanıyor gümüşteki hareket. Şimdi normal şartlar altında son dönemde petrol fiyatlarından dolayı Amerika'nın tüketicisinin benzin fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklı bir miktar endişeli olduğunu ve özellikle Amerika'nın büyüme motorunun tüketim harcamaları, tüketici harcamaları olduğunu göz önünde bulunduracak olursak çok önemli bir aslında makro verilerden bir tanesi. Biraz önce bahsetmiş olduğum %4.3'lük ikinci çeyrek büyümesi gümüş gibi, bakır gibi, alüminyum gibi başta sanayi etkileyen endüstriyi destekleyen metallerde yükseliş eğer bu ivme devam ederse evet beraberinde de çok hızlı olmamak kaydıyla hızlı olmamasının sebebi de diğer taraftan hala müzakereler devam ediyor olsa da net bir anlaşmanın olmamasından kaynaklı yükselişlerini sürdürmeye devam edebilir. Şimdi baktığımızda altından son dönemdeki korelasyonunu hani bir miktar kaybetti gibi görünüyor. Neden? Çünkü altın daha ziyade hani faize duyarlı bir emtia grubu metal olduğu için ve günün sonunda başta jeopolitik riskleri olumlu fiyatlıyorken jeopolitik riskler belirdiğinde de dolar ve dolar cinsi özellikle Amerikan tahvillerinin ön plana çıkıyor olmasından dolayı çok değer kaybetmişti. Ve günün sonunda yine altına yatırım yapanlar acaba hani bu sefer hakikaten terste mi kaldık endişesiyle epey bir sıkıntılı bir süreç geçirmişti. Ama şunu söyleyebilirim ki bugün evet %1'in üzerinde bir miktar üzerinde bir yükseliş gerçekleşti ama temkinli yükselişle sürdürür. Bunun sebebi şu. Birincisi şunu söyleyebilirsiniz hani eğer anlaşma bir noktaya vardıysa sadece ufak tefek pürüzler kaldıysa o zaman altın daha da düşmeyecek gibi sorular geliyor. Hayır, diğer tarafta temkinli olma ihtiyacı devam ediyor, bu bir. İkincisi Amerika'nın hala borcu çok yüksek ve yükselmeye de devam ediyor ve Amerika başta olmak üzere çok büyük merkez bankalarının biz hatta Gigant Swiss olarak da bu geçtiğimiz hafta bu konuyu tema olarak işledik. Merkez bankaları alımlarını yeniden başlamış durumda ve bu noktada mutlaka bu kadar rezervlerini altın ile güçlendiren merkez bankaları bunun değerinin çok aşağı gelmesini istemeyecektir ve bir noktada belki bu yaz itibariyle, belki bu yazın ortalarında, belki Haziran'ın ortası, belki Temmuz'un ortası ama kademeli olarak yükselişini başlatacaktır yeniden. O yüzden tabii bunu çok net söylemek çok zor Ama bu rasyonel bakış açısıyla değerlendirirsek bir miktar içimizin rahatlaması ya da pozisyonlarımızın orada duruyor ve altın fiyatları aşağı geliyorken endişelenmememiz adına söylediğim bir ek bilgi bu. Günün sonunda Amerika bunun fiyatının değerinin düşmesini istemeyecektir. O yüzden kademeli de olsa aşağıda 4400, yukarıda 4850 aralığında bir hareketini gerçekleştirecek. Bir süre daha bu al sat hareketleri olacak. Yani tam trend belki yılın 3. çeyreği itibariyle başlayabilir yükseliş trendi ama 3. çeyreği başlayana kadar hani bu belirlediğim aralıkta bir hareketin olması çok mümkün. 4850 zaten altında oyun değiştireceğim. Tekrar trend değiştirici de demek daha doğru olur oyun değiştiriciden ziyade. 4850'yi yukarı kırarsa yeniden 5200'leri konuşmaya başlarız. Gümüşte ise bu PMI'ler güçlü geliyor. Baktığında tüketim harcamaları özellikle Bank of America'nın kartlar departmanından aldığımız verilere dayanarak söyleyebiliriz ki geçtiğimiz 2 ay içerisinde kart harcamalarında ve kredilerde çok ciddi artış olmuş. Bu da tüketmeye devam ettiklerini gösteriyor. Evet. Katip bir ekonomi hala devam ediyor. Okey, yani geliri yüksek olan daha yüksek harcıyor, geliri düşük olan daha az harcıyor ama bir şekilde harcamaya devam ettiği için büyüme varsa ileriye yönelik gerek endüstri gerek sanayide umut var demek, bu umut da gümüşü yükseltir demek Didemciğim.
0: Pekala, çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz adına da Aysun, bu iki değerlendirmeyi yaptığın için. Tufan, borsa tarafıyla ilgili de çok merak edilen konu var içeride. Burada özellikle tabii son günlerdeki gündeme baktığımız zaman Şubat sonundan itibaren İran-ABD savaşıyla sekteye uğrayan aslında bir miktar içerideki dezenflasyon mücadelesi. Sekteye uğrayan derken etkileri anlamında sekteye uğrayan, yoksa program devam ediyor. Ama bir yandan da tabii içeride her ne kadar bekleniyor olsa da siyasi tansiyonun bir miktar daha arttığı bir dönem. Ve tabii bütün bunları karşılarken de piyasanın olduğu seviyeyi hatırlamak lazım. Yani Şubat'ta neredeydik, şimdi nerelerdeyiz? Dolayısıyla orada bir geri dönüş yaşanıyorken geldi bu içerideki belirsizlik. Bayram tatili sonrası enflasyon var dedik. Yurt dışında biriken haber akışını değerlendireceğiz dedik. Ama bir de bugün baktım, bankacılık endeksi düşük hacimlere rağmen %2'nin üzerinde primle bir önderlik etti endekse. Sen nasıl okuyorsun şu anki hem değerlemeleri hem piyasanın etkisi altında olduğu bu gündem başlıklarının bayram sonrasına nasıl devredileceği konusunu?
2: Şimdi öncelikle sen soruyu sorarken şöyle bir terimi sildim. Soru zor oldu. Hani burası 32 derece çok sıcak, ondan hiçbir şey yapmayalım.
0: Ben uzun sordum diye siliyorsun zannettim. O yüzden kestim. Yoksa daha 2,5 dakika vardı yani.
2: Vallahi güzel soru. Şimdi borsamız ya öncelikle bugünkü harekete bankacılık endeksinde %2, sanayi endeks %1 civarında bir artış var. Yani bugün bankacılığın ayrışmasını gerektirecek böyle bir temel bir şey var mı? Yok. Şimdi ne olabilir en fazla? Perşembe günü haber geldiğinde borsa %8 civarında aşağıda kapatmıştı. Cuma %5'ini geri aldı. Şimdi biraz işin içine takas avantajı vesaire filan da girdiği için sanıyorum burada böyle biraz satılanları yerine koyma güdüsü var. Fakat şimdi her şeyi bir yerine koyalım. Şimdi birincisi işte enflasyon, faiz, bunları konuştuk. Tekrar girmeye gerek yok. Ama şurada gördüğümüz petrol fiyatları burada kalsa dahi Merkez Bankası önümüzdeki dönemde faiz indirmekte bayağı bir zorlanacağız. Zira gecikmeli etkilerle 2026'daki enflasyonun mücadelenin maalesef büyük ölçüde sene başındaki arzuya göre kaybolduğunu söyleyebiliriz. Yani hani sene sonu Merkez Bankası 26 diyor, piyasa 30 diyor. Petrol burada kalırsa %30'lar artık hani gayet mantıklı ama biraz daha yukarı gidersek daha yüksek oranları konuşacağız. Dolayısıyla burada bir faiz indiriminden henüz bahsedemiyoruz. Bu anlamda bankacılık sektörü açısından çok iyimser bir şey yok. Kaldı ki önceki gece zaten kredi büyüme hızlarına dair yeniden düzenleme gelmiş. Yani bankaların kredi hızlarını, kredi verme iştahlarını ve kapasiteleri azaltacak bir şey var. Dolayısıyla bankalar açısından karlılığı da çok belki ciddi rakamlar değil ama azaltacak bir şeyden bahsediyoruz teorik olarak. Dolayısıyla bu hareket gerçekten o anlamda sadece pozisyonlarla kimin nereye ne alıp ne sattığıyla alakalı bir şey, çok anlam yüklememek lazım. Şimdi önümüzdeki dönemde borsa ne olur? Bir, gene faizin yüksek kalacağından bahsediyoruz. Piyasa an itibariyle Haziran ayında yaklaşık 200 bas puana yakın bir faiz artışı geleceğini fiyatlıyor. Bu faiz artışı yalnız yani hani Merkez Bankası bunu 40'a çıkarabilir ama gecelik repoyu işte 43'e çıkarır. İşte oradan fonlamaya başlar gibisinden bir fiyatlama içeriyor. Çok da anlamlı gene değil. Dolayısıyla çok şey değil. Ama faiz indirimi fiyatlamıyoruz. Şimdi faizin, mevduat faizinin 43'lerde 44'lerde olduğu, yani her gün bana çeşitli bankalardan işte mevduatınızda şunu veriyoruz bunu veriyoruz şeyleri geliyor. Çok net oradan takip edebiliyorum. Şimdi 43'ün falan olduğu bir yerde borsada böyle bir getiri vadeden, yani bu kabaca ayda %3,5'lar falan civarında böyle bir stopaj sonrası getire tekabül eder. Böyle bir şey varsa borsada bunu sağlayacak bir getiri kışa yapmak zor gözüküyor. Reel sanayiye baktığımızda, reel şirketlere baktığımızda gene orada da kar marjları sıkıntılı. Dolayısıyla ben gene de borsanın önümüzdeki dönemde yukarı gitmesi anlamında çok ciddi bir potansiyel olduğunu maalesef bu faiz ortamında, bu iç talep ortamında ve daha da kötüsü çok ciddi zayıflayan Avrupa'daki iç talep sebebiyle de ihracatçı şirketler açısından da çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki bir de kur tarafını sormak istiyorum ama tabii kendi başına sadece kuru değil de özellikle cari açıkla ilgili beklentiler, görünüm, tablo, yıl sonunu nerede tamamlayabileceğimiz, fonlama maliyetinin yükselmekte olduğu bir dönem, CDS'ler hareketli, 251'deyiz evet ama hani sonuç itibariyle daha altını gördüğümüz bir noktadan geldik yine bu seviyeler. Orası da biraz hareketli. Bu açıdan bakıldığında kurda da daha kontrollü bir sistem içindeyiz. Borsada da bir miktar kamu katkısı olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Bunların bayram sonrasında da etkisini devam ettirmesi beklenebilir mi? Ne kadar beklenebilir? Oradaki öngörüler neye işaret ediyor?
2: Kur tarafında Merkez Bankası çok net bir şekilde mevcut düzenin devam edeceğini işaretini vermişti. Dolayısıyla her ne kadar şimdi siyasi barışı yurt içinde vesaire bayağı bir rahatsızlık yaratıyor gibi gözükse de dönüp baktığımızda yabancı tarafında öyle bir ciddi döviz talebinden bahsedemiyoruz. Yani şimdi ilk gün bir yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir rakamın çıktığı yönde raporlar vardı. İşte Merkez Bankası bilançosuna baktığımızda da bir kabaca 8-9 milyar dolar civarında bir azalmadan bahsediyoruz. Şimdi bunu dönüp de bir sene öncesine Mart 2025'e göre kıyasladığımızda yaklaşık 60 milyar dolara yakın neredeyse bir swap'la beraber pozisyonların da azalması, ondan sonra 3-4 aylık dönemde böyle bir rakam çıkmıştı. Şimdi böyle bir durum yok. Zira o tarihten bu yana Türkiye'de artık bir siyasi risk priminin olduğu bir şekilde TL cinsi varlıkların fiyatlarına yansıtılmış durumdaydı. Dolayısıyla bu belki zamanlaması falan böyle insanları ters zamanda yakalamış olabilir. Hani biraz daha yaz ayları geçer, ondan sonra belki böyle bir şey gelebilir gibi bir şeyler konuşuluyordu. Ama gelinen noktada buradan çıkacak olan yabancının artık çok az miktarda olacağı, kalan yabancının da tek güdüsünün faiz olacağı. Yani burada carry trade'in devam edip etmemesi yabancısı en önemli konulardan biri olmaya devam edecektir. Benim ana düşüncem o. Şimdi Merkez Bankası yalnız enflasyondaki hızlanmayla beraber son aylarda aylık devalüasyon hızı diyeceğim. Yani doğru terim aslında değil ama yani orada kurun değer kaybını bir parça hızlandırmaya başladı. Fakat gene de yani sene başından bu yana baktığımızda kabaca %6 civarında hala bir değer kaybından bahsediyoruz. Dolar karşısında sepet bazında da keza %6 nedir 6,5'lar filan civarında, tam 6'ymış özür dilerim. Yani enflasyona göre baktığımızda gene işte kümülatif enflasyon 15'ler 16'lar civarında olduğu bir dünyada hala burada ciddi bir reel değerlenmeden bahsediyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda evet kurdaki değer kaybı biraz hızlanabilir Merkez Bankası'nın ve kamu otoritesinin izin verdiği ölçüde ancak. Fakat bu hala faiz getirisinin ciddi altında olacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda burada carry trade'in bozulması, kurda ciddi bir değer kaybı görülmesi, enflasyonla mücadelede artık tamamen havlunun atıldığı izlenimi vereceği için bunun ihtimalinin çok çok düşük olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla kur tarafı

0: Sanıyorum bütün bu bahsettiğimiz ortamda gerek dış gündemde gerek iç gündemde hani faiz için, borsa için, işte ne bileyim CDS için bir sürü şey söyleyebiliriz ama kur tarafında bu carry trade konusu ana konu, ana oyun planı olmaya devam ettiği sürece endişelenecek bir şey görmüyorum.
1: Tufan çok teşekkür ediyorum konulara açıklık getirdiğin için. Aysun benzer şekilde ABD borsaları için özellikle senin öngörünü merak ediyorum. Burada da yine hani savaş öncesi seviyeler, yeniden rekorların tazelendiği bir döneme geldik. Yani arada bir savaş var. Arada Fed'in faiz indirimlerine ara verebileceği beklentileri var. Bir sürü şey varken aslında olumsuz olarak fiyatlanabilecek. Biraz daha farklı bir bakış açısıyla özellikle bardağın dolu tarafını görmeye gayret eden ve yine teknoloji hisselerinin de önderliğinde giden piyasaları takip ettik. Bu sence ne kadar daha devam eder? Hani teknoloji firmalarında bir balon var mı yok muyu geçtim. Ama onlara katılabilecek başka hangi sektörler olabilir? Bir de SpaceX'in IPO'sunu tabii halka arzını herkes merak ediyor. Ebatıyla ilgili, büyüklüğüyle ilgili çeşitli şeyler yazılıyor, çiziliyor. Trilyon dolarlar konuşuluyor. Oradaki beklentini de merak ediyorum. Yani bu seviyedeki bir piyasada bu denli yüksek değerlemeler, belki de yüksek değil diyeceksin bilmiyorum ama biraz korkutucu olabilir mi yatırımcılar açısından nedir değerlendirmen?
2: Şimdi sondan başlayayım. Oldukça milyonlarca kullanıcıya sahip bir şeyden bahsediyoruz. Elimizdeki metadan bahsediyoruz ve günün sonunda şu an gelecek trilyonlarca dolarlık bir değere sahip olabilir ama şu an milyarlarca dolarlık bir değere sahip ve beklenenin çok çok üstünde bir talep olmasından mütevellit tabii ki değerleme noktasında yatırımcıları önümüzdeki dönemde özellikle tahvil faizleriyle doğru orantılı olarak hayal kırıklığına uğratma olasılığı tıpkı diğer değerlemelerin çok üstünde olan şirketler gibi işte Nvidia gibi Meta gibi Microsoft gibi şirketler açısından da konuştuğumuz konu evet ürkütücü bir noktaya varır mı? Varma ihtimali var ama bu beklentimiz son 2 yıldır Nvidia için de vardı. Tabii Nvidia'nın şöyle bir farkı var. Yani Nvidia artık çip merkezi olmaktan çıkıp aslında çok ciddi anlamda AI veri merkezi altyapısı tabanını kurmayı başardı ve bunu satmayı, bunun altyapı grubunu çok ciddi bir şekilde satmaya başladı. Çünkü önümüzdeki dönemde teknoloji tarafında asıl bizi bir üst noktaya taşıyacak konu veri merkezleri yatırımları olacak. AI sunucu talepleri olacak ve bulut altyapısı olacak. Bütün bunları alt
1: Evet.
2: alta koyduğumuzda da yaklaşık olarak sadece zaten Nvidia'nın Q2 beklentisi 100 milyar dolara yakın.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla bu kadar büyük bir IPO teknoloji rallisini bir miktar daha tetikleyebilir mi? Tetikleyebilir. Ama biz buraya tabii daha üretim gibi baktığımız için yani henüz üretim aşamasında işte bu kullanıcıya ulaşma noktasında daha sonrasında hani işte sermaye harcamaları da yapılmaya devam ediyor. İşte CapEx'ler
1: Evet.
2: artırılıyor vesaire. Daha sonrasında faiz artış işte bunun üstüne bir desteklemeyen bir noktada eklenirse o zaman korkunç bir sahneyle karşı karşıya kalır. Çünkü günün sonunda şirketlerin borçlanma maliyetleri artacağı gibi şirketlerin değerlemeleri de çok çok bugünün altında olur.
1: Her
2: Ama
1: şey
2: dediğim gibi
1: dönüyor,
2: yani
1: dolaşıyor, o faizde
2: faizlere
1: kitleniyor,
2: geliyor.
1: değil mi?
2: Evet.
1: Peki.
2: Ama düşünsene
1: Son cümle
2: hatırla bizim
1: Aysun.
2: tabii, bu aslında bütün ülkeler için böyle. Yani
1: Tabii.
2: 2001 krizi Türkiye'ye gittiğinde faiz ortamından kaynaklı finans sektörünün yaşadığı, 2008 yılında Amerika'ya gittiğinde yine faiz kaynaklı bankaların battığını vesaire hatırlarsak faiz
1: Tabii.
2: önemli Didemciğim.
1: Faiz önemli diyerek küresel piyasalardan size şimdilik Aysun ve Tufan veda ediyorum. İkinize de iyi bayramlar diliyorum bu arada ailelerinizle birlikte
2: İyi
1: mutlu,
2: bayramlar
1: güzel,
2: herkese.
1: huzurlu
0: İyi
1: bayramlar.
0: bayramlar. akşamlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim ben de size ve

0: Veda ederken Bloomberg International'dan iki harika röportajla veda etmek istiyorum. Bayram sonrası görüşüyor olacağız sizlerle. Huzurlu, güzel, sağlıklı, mutlu ailelerinizle birlikte geçireceğiniz bir bayram diliyorum. Hepinize hoşçakalınız.
1: Joe, thanks so much. Burada olduğun için teşekkürler Robert.
2: Harika.
3: Öncelikle Kevin Warsh'ın bir sonraki Fed başkanı olmasına dair tepkinizi konuşmak istiyorum. Onu tanıyorsunuz. Geçmişte onu Dallas'a getirmiştiniz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Bence mükemmel bir Fed başkanı olacak. Özellikle önümüzdeki birkaç hafta içinde yapacak çok işi var. O ilk toplantıya, basın toplantısına ve nokta grafik açıklamasına hazırlanması gerekiyor. Ama bence o çok iyi bir iş çıkaracak ve önünde bir dizi zorluk var, ancak mükemmel bir Fed başkanı olacağını düşünüyorum.
3: Az önce sonraki toplantıya işaret ettiniz. Özellikle enflasyona ve savaşa baktığınızda faiz oranları açısından ne bekliyorsunuz?
2: Zorlu dememin sebebi, eğer saati geri sararsanız bilirsiniz 8 hafta önce bence görüş Fed'in bir sonraki hamlesinin bir indirim olacağı yönündeydi. Sadece yılın ne kadar geç vaktinde olacağı sorusuydu. Petrol fiyatlarının yüksek olması ve enflasyon verilerinin daha yapışkan olması nedeniyle şimdi görüş şu ki, ve muhtemelen koşullar bunu gerektirecek, Fed'in bir sonraki hamlesi aslında bir artış olabilir ve bu yıl hiçbir şey yapmayabilirler. Eğer bir şey yapacak olsalardı, bu faiz artışı açısından daha olumsuz olurdu, çünkü enflasyonla başa çıkmak zorundalar. Bu yüzden bunun üzerinde çalışmalı ve toplantıda bugünden sonra masadaki insanları tanıyıp görüşlerini anlamalı. Bu Haziran ortasındaki toplantıdan önceydi. Açıklamayı düzeltmeli ki son toplantıdaki 3 muhalif görüş yerine daha nötr bir eğilim olsun. Hatırlıyorsunuz mu? Bunu düzeltmesi gerekiyor. Ve bu toplantıdan sonra yayınlanan bir nokta grafik var. Ve nokta grafik faiz patikası beklentilerinin daha düşük değil, daha sağlam olduğunu gösterecek. Ve bu yüzden basın toplantısında nokta grafiği açıklamaktan o sorumlu olacak. Yani önümüzdeki 3 veya 4 hafta içinde hazırlanacak çok şey var.
3: Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Başkan Trump'ın Jerome Powell ve kararları hakkında ne kadar açık konuştuğunu gördünüz. Başkan Trump bugün diyor ki, ve bu basın toplantısında gerçekten dikkatimi çekti. Kevin Warsh'a şöyle diyor: bağımsız olmanı istiyorum, kendi bildiğini yapmanı istiyorum. Bu mümkün mü peki?
2: Evet, bence bu sadece mümkün değil. Bu elzem ve bence Donald Trump yorumlarında açıkça buna işaret ediyor. Ve Kevin Warsh bunu biliyor. Yani sadece FOMC odasında bağımsız olarak görünmekle kalmamalı. Aynı zamanda bence halk nezdinde Fed'in hamlelerinin güvenilir olması için enflasyonu kontrol ettiğimizden ve tam istihdama sahip olduğumuzdan emin olmak adına en iyi kararları vermeye çalışan bağımsız bir hakem olarak kendini konumlandırması gerekecek. Ve bu yüzden onay sürecine kadar ve şu ana kadar hangi kamuoyu açıklamaları yapılmış olursa olsun, bence bunların üzerine bir sünger çekebilirsiniz ve bence Kevin Warsh da öyle yapacaktır. Ve ona tavsiyem şu olurdu: hiçbir siyasi gruba takılmamalı. Zaten takılacağını da sanmıyorum. Sadece işini yapmaya odaklanmalı.
3: Eski Fed Başkanı Jerome Powell kurul üyesi olarak kalmaya karar verdi. Odadaki farklı seslerden bahsettiniz. Yeni Fed Başkanı bunu nasıl idare eder?
2: Sanırım Powell'ın yaklaşımı, masada oturduğu ve konuşma sırası ona da geleceği için insani olarak mümkün olduğunca sessiz kalmak olacaktır. Ama bence elinden geldiğince arka planda kalmak ve yeni Fed Başkanı'nın yönetimi devralmasına izin vermek istiyor. İnanıyorum ki çok kısıtlı bir sebeple kalıyor. O da yasal belirsizliklerden endişe etmesi. Ve umarım Jay Powell'ın oradaki kalış süresi mümkün olduğunca kısa tutulur. Bence o Warsh'un öne çıkıp kontrolü ele alma ve işini yapma becerisini engelleyebilecek hiçbir şey yapmamaya çalışacaktır.
3: Sizi bırakmadan önce Goldman Sachs konusuna geçmek istiyorum. Müşterilerinizin şu an size yapay zeka hakkında neler söylediğini bilmek istiyorum.
2: Enflasyonun daha dirençli olduğunu açıkça biliyoruz. Faiz eğrisi yukarı doğru hareket ediyor. Ekonomi ve düşük orta gelirli tüketiciler üzerinde bazı zorlayıcı etkileri var. Ama dediğiniz gibi tüm bunlara rağmen sadece bilgi işlem için kurulan yapay zeka altyapısı değil, bu yıl 800 milyar dolar harcanıyor. Ayrıca yapay zekanın benimsenmesinde yapısal ve tarihi bir trend var. Ve gördüğümüz şu ki, her işletme işlerini geliştirmek için yapay zeka kullanımını nasıl entegre edebileceklerine dair kullanım örnekleri üzerinde çalışmak zorunda kalıyor. İşte durum şöyle gelişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik büyüme sağlam ama biraz durgun. Öte yandan kurumsal kazanç büyümesi yukarı yönlü revize ediliyor ve bence gayri safi yurt içi hasıla büyümesi biraz durgun olsa bile S&P kazançlarının çift haneli oranlarda arttığı çok yıllı bir trend görebiliriz. Daha çok küçük isimler de yoğunlaşacak ama birçok işletme marjlarını ve işlerini geliştirmek için yapay zekayı kullanacak. Müşterilerden duyduğumuz şey bu.
3: Sizi bırakmadan önce burada Texas'tayız. Dallas'ta çok büyük yeni bir ofisiniz olacak ve buradaki çalışan sayınız 5000'i aşma yolunda ilerliyor. Texas'a taşınacağız diyenlerden neler duyuyorsunuz?
2: Yani firmamızda burada hali hazırda 4500'den fazla çalışanımız var ve dediğiniz gibi 5000'in üzerine çıkma yolundayız. Bu dünya genelinde yaklaşık 45 bin çalışanı olan küresel bir firmanın parçası. Bu önemli bir varlık olacak. Ve Texas hakkında sevdiğimiz şeylerden biri büyüyen bir eyalet olması, insanlar ve firmalar için bir çekim merkezi olması, iş dostu kültürü, yeteneğe erişim ve gördüğümüz şeylerden biri de hükümet, iş dünyası, akademi ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında ortaklığa sahip olduğumuz çok işbirlikçi bir atmosferin olması ve bence bu tür bir zihniyet insanların ve firmaların buraya taşınması için bir mıknatıs görevi gördü. Çok misafirperver bir ortam ve yapıcı bir şekilde iş dünyası yanlısı ve bence bunlar Goldman Sachs'ta sevdiğimiz ve birçok müşterimizin de sevdiği çeşitli şeylerden bazıları bu yüzden buraya geliyorlar.
4: William, birazdan şu cevapsız kalan ya şöyle olursa sorularına değinmek istiyorum. Ama her şeyden önce bu ani baskı sizi şaşırttı mı yoksa bir gün bunun olacağı zaten belli miydi?
5: Aslında biliyorsunuz piyasa katılımcıları için bu tam bir sürpriz olmadı. Hatırlarsanız ilk sözde kurallar ve duyuru 2022 yılındaydı ki bence hükümet orada durumu gayet netleştirmişti. Ancak asıl şaşırtıcı olan biliyorsunuz resmi duyurunun ve ardından cezaların gelmesinin 3 yıl sürmesi. Bu yüzden zaman ufkunun yaklaşık 2 yıl olduğu düşünülürse şu anda piyasada büyük bir etki olacağını sanmıyorum. Ama dürüst olmak gerekirse aracılar için ceza aldıkları için kazançları kesinlikle etkilenecek. Yani aracılar üzerindeki etki daha fazla ama piyasada önümüzdeki günlerde büyük bir düzeltme beklemiyorum.
4: Leon Ting'de yaptığımız bazı Bloomberg araştırmalarına atıfta bulundu. Geçen yıl Çin'den 1,04 trilyonluk rekor bir sıcak para çıkışı oldu. Bu baskı operasyonu düzenleyiciler tarafında bir panik havası taşıyor mu?
5: Bence bu sadece düzenleyici perspektifinden kaynaklanmıyor. Bu daha çok itici ve çekici faktörlerle ilgili. Aslında Çin hissesi piyasasındaki işlem hacmine bakarsanız artış gösterdiğini görürsünüz. Bence bunun bir nedeni geçen yıldan itibaren Çin piyasasındaki düşük faiz ortamı. Biliyorsunuz örneğin Grow'da veya diğer fon yöneticilerine baktığımızda ciddi bir giriş görüyorlar. Yani bence itici güç, isterseniz öyle diyelim, düşük faiz ortamı biliyorsunuz ve ekonomideki toparlanma biliyorsunuz yatırımcıyı piyasaya daha fazla para koymaya teşvik ediyor. İkinci nokta ise küresel çeşitlendirme. Bence yerel bireysel yatırımcılar artık küresel küresel olarak çeşitlendirilmiş, biliyorsunuz varlık sınıflarına yatırım yapmamız gerektiğinin farkına vardıkları bir aşamadalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi varlıklarının %20'si ülke dışında, Avrupa'da ise %35 ila 40'ı Avrupa dışında. Bu yüzden Çin piyasasındaki yatırımcıların da aynı yolu izlediğini düşünüyorum. Küresel olarak biliyorsunuz çeşitlenmek ve farklı alanlara yatırım yapmak istiyorlar. Son olarak biliyorsunuz belirsiz bir dünyada insanların yapay zekaya ve teknolojiye yatırım yapmak isteyeceğini düşünüyorum ki bazı küresel şirketler bu konuda daha net fırsatlar sunuyor. Yani sadece Hong Kong değil biliyorsunuz Kore, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri, Çinli yatırımcılar küresel yatırım yaparken akla gelen ilk yerler.
4: Şu anda CSI 300'ün yaklaşık %0.

0: 9 yükseldiğini görüyoruz. Yani haftaya iyi bir başlangıç yapıyor. 2 yıllık mühlet nedeniyle Hong Kong'taki hisselerde büyük bir etki beklemediğinizi söylediniz. Yani orada zaman var. Ancak Nasdaq Golden Dragon'un bu haberle biraz darbe aldığını görüyoruz. Bu Çinli teknoloji isimlerinden bazılarında anlamlı bir yeniden değerleme görebilir miyiz?
1: Sanmıyorum çünkü biz ve diğer bazı fonlarla konuştuğumda Çinli teknoloji şirketlerinin alıcılarının oldukça çeşitli olduğunu görüyorum. Bazı Amerikan ve Avrupa emeklilik fonları var. Bu sektörde küresel olarak yeterince doğrudan yatırım fırsatı bulamıyorlar. Bence Dragon Endeksindeki kısa vadeli satış dalgası küresel yatırımcıların sadece biliyorsunuz aracılar tarafında değil, genel olarak finans sektöründe daha fazla düzenleme olacağından endişe etmelerinin bir parçası. Bu kısa vadeli bir düzeltme. Ancak büyüme fırsatı açısından hani şu risk dünyasındaki oynaklıkta teknoloji ve yapay zekanın en umut verici tema olduğuna inanıyorum. Yani herhangi bir düzeltmede en azından büyüme perspektifinden riskimizi artırırız.
0: Siz küresel bir yatırım yöneticisisiniz. Bundan kaynaklı bir uyum riskiyle karşı karşıya mısınız? Yoksa bu durum uyum riski taşıyanlar için bir mayın tarlası mı?
1: Bence uyum riski daha çok Çin'de faaliyet göstermeye ve Çin'le ilgili iş yapmaya çalışan aracı kurumların kendileri için geçerli. Ama yine de bunun Çin hükümetinin yeni bir kuralı olduğunu düşünmüyorum. Bu durum Çin'de iş yapan bazı şirketlere etkileyecektir. Ancak Futu gibi firmalar için bile duyuruya bakarsanız Çin'deki gelir, net kazanç ve müşteri yüzdesi %10 ila 15 civarında. Yani satış perspektifinden bakıldığında hisselerin %20 ila 30 oranında düşmesi büyüdükleri göz önüne alındığında bana biraz abartılı geliyor. Ve günün sonunda Çin'deki düşük faiz ortamında yatırımcıların yatırım yapmak istediğine inanıyorum. Bu yüzden Hong Kong piyasası için potansiyel olarak olumlu olan başka kanallar da olduğunu düşünüyorum. Örneğin Stock Connect. Biliyorsunuz Hong Kong Stock Connect'te yerel Çinli yatırımcıların satın almak için kullanabileceği yaklaşık 536 firma var ve bu piyasa değerinin %80 ila 90'ını kapsıyor. Yani belki de yakın vadede piyasaya olan bir yön değişikliği etkisi Hong Kong borsasında listelenmek isteyen yerel Çinli şirketlerin hızlanması olacaktır. Böylece yatırımcılar Hong Kong Stock Connect aracılığıyla Hong Kong'da listelenen şirketlere yatırım yapabilirler.
0: Yani Stock Connect hala orada. Peki yurt dışına yatırım yapmak isteyen Çinli yatırımcılar için hala açık olan başka yollar var mı ve bunların kapatılma riski nedir?
1: Bunun bir kapanma olduğunu düşünmüyorum. Aksine düzenlemeler parayı daha denetimli bir ortama çekmeye çalışıyor. Yatırımcıların yatırım yapabileceği yatırım fonu bağlantıları var. Ve son olarak Çinli yatırımcıların neden küresel şirketlere yatırım yapmak istediğini bir düşünün derim. Çünkü daha çeşitli bir küresel gelir kaynağına sahip olmak istiyorlar. Yani Çinli şirketler Hong Kong'da listelenirse ve Çin dışı işlerden daha fazla gelir elde ederlerse bu bir portföy çeşitliliği yaratır. Bu nedenle yerel yatırımcıların küresel çeşitlendirme portföyü için küresel gelir akışına sınırlı erişimi olduğunda Hong Kong veya Asya'da listelenen bu küresel şirketlerin bir primi olacağına inanıyorum.
0: Bu daha kapalı ve sıkı yalıtılmış bir Çin finans sistemine kalıcı geçişin sinyali olabilir mi?
1: Bu şekilde düşünmemeye çalışıyorum çünkü Hong Kong borsasının, Hong Kong hükümetinin ve Büyük Körfez bölgesinin yaptıklarına bakarsanız sınır ötesi faaliyetleri teşvik etmeye çalışan politikalar görüyorum. Ama yine de daha düzenli bir ortam olmalı, daha net. Dürüst olmak gerekirse bir piyasa katılımcısı olarak daha net, yani düzenlemeleri memnuniyetle karşılıyorum ki bilirsiniz insanlar bu şekilde iş yapabilsin, yatırım fonu bağlantısının büyük bir olay olabileceğine inanıyor. Bilirsiniz, geçmişe bakarsanız, dürüst olmak gerekirse, Çin'de listelenen ve S&P 500 ile Nasdaq'a yatırım yapan bazı Çin ETF'lerinin %40 primle işlem gördüğü zamanlar oldukça sağlıksızdı. Bilirsiniz, küresel olarak bir ETF alırken kimse %40 prim ödememeli. Yani bir talep var. Bu yüzden Hong Kong hisse senedi bağlantısını, yatırım fonu bağlantısını ve Büyük Körfez Bölgesi servet yönetimi piyasasını teşvik eden düzenlemeler geliyor bence.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Senden daha güzel.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.